senden kalan cam kırıkları, aynada sensiz yüzüm, sensiz hiç kimse dindiremedi bu hıçkırıkları. Bir gece yarısı ansızın pencereden dışarı bak, göreceksin köşe başında nöbet tutuyordur gözün. Öyle kolay değildir benim.

Alem FM yayınlarını kaçırdıysan seni podcastler bölümüne alalım. Alemfm.com ve tüm dijital platformlardan ulaşabilirsin.

0: Alem Portal.
1: Cümle Alem. Şimdi Alem Portal'da.
2: Alem Portal'da.
3: Modunu seç.
2: Müziğini bil.
1: Alem Portal, alemfm.com ve Alem FM uygulamasında.
4: Alemin keyfi yerinde. Yine maşallah.
0: Alem Portal.

0: Cunayran, Masar Fuat Özkan, Çatal Bıçak Kaşık.
1: Ne bunlar çocuğum?
2: En güzel üçlüler Fatih Bey. Hatta Nuri Bilge Ceylan'ı da sayayım diyorum.
1: Yok onu sayma. Umut Fatih Serdar'a ekle. Hatta 1 Ağustos'ta Kahramanmaraş'a geliyorlardı.
2: Hatta Kafumdalar diye de ekleyeyim mi?
1: Ekledin zaten yavrum.
2: E tamam, tanıtım bitti o zaman.
1: Yok sen bir son bir toparla onu bir.
3: Fatih Yıldırım, Umut Bezgin ve Serdar Gökalp. 1 Ağustos saat 16'da Kahramanmaraş Kafum Fuar Alanı'nda. Canlı yayını kaçırmayın.

0: saat 7. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
1: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. 2026 Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı kupasını aldı. Brezilya maçını 33 sayıyla tamamlayan milli voleybolcu Melisa Vargas finallerde gösterdiği performansla en değerli oyuncu seçildi. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanacak yasal düzenleme yeni haftada meclis başkanlığına sunulacak. Çerçeve yasa meclis tatile girmeden çıkarılacak. Düzenlemede Abdullah Öcalan ve örgütün sözde yönetici kadrosuna ilişkin özel bir düzenleme yapılmayacağı belirtiliyor. Ayrıca

Ayrıca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar kapsam dışında tutulacak. CHP etkinliğine kast ajanslarından para karşılığı figüran getirildiği iddia edildi. İddialara tepki gösteren CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, bize komplo kuruldu dedi.

0: ağır 2 kişi yaralandı. Mersin'in Tersus ilçesinde denize giren 5 kişilik aileden 3'ü boğuldu, 1'i hastaneye kaldırıldı. Bir çocuksa aranıyor. Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis denetiminde alkolmetreyi üflemeyi reddeden, ehliyetsiz ve muayenesiz araç kullandığı belirlenen sürücüye toplam 192.800 TL idari para cezası uygulandı. Araçsa otoparka çekildi. LGS kapsamındaki merkezi sınav sonucuna göre yapılacak lise tercihleri bugün saat 17'de sona erecek. Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 5 Ağustos Çarşamba günü ilan edilecek. Temmuz ayında baharı yaşatan serin ve yağışlı hava dalgası yeni haftada etkisini yitiriyor. Sıcaklıklar batıda 37, doğu illerinde ise 44 derecelere ulaşacak.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur, Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzmanı sunar.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Güç bende artık!
5: Kainatın hakimleri şimdi Amazon Prime'da.
6: İskeletor ailemi aldı.
7: Baba!
6: Ve dünyamızı yok etti.
5: Bu yaz gücü keşfedin.
6: Hepsi onlar için.
5: Ve He-Man'in yükselişine tanık olun.
4: Şimdi sana gerçek güç ne göstereceğim?
6: Konuşma zamanı geçti artık.
5: Kainatın hakimleri. Bir Amazon Prime yapımı. Hemen izleyin.
8: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak...

0: bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
1: Kışın sıcak kesinlikle, gürültü yok, kafan rahat. Bağplas'ta, o ne rahat hayat.
2: Bağplast, hayat. İyi pencereyle rahat.
3: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri

0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa.

0: Hanımlar beyler, çok kıymetli Alem Efendi dinleyenleri, günaydınlar. Karşımızda Balla Lokma tatlımız, hocamız. Şimdi onu karşılayacağız. Hocam günaydınlar.
1: Günaydın.
0: İyi gördüm ama, çok iyi gördüm. Maşallah, maşallah. Efendim 7-10 dakika geçiyor. İstanbul'da güneşli şahane bir hava var. Haftanın ilk günü. Keyif olarak gıcırız. Ekip olarak çiçeğiz. Hocamız belli ki hafta sonunu çok güzel zinde geçirmiş. Çünkü
1: uyudum.
0: Cildiniz parlıyor.
1: Evet.
0: Cildiniz parlıyor. Hocam uykusuzdunuz bu hafta. Yani sürekli uyanamıyorum, uykum alamıyorum. Efendim bana ne oluyor falan.
1: Evet.
0: Ne oldu?
1: Ne oldu? Güzel uyudum sevgili Yıldırım. Cumartesi de pazarda 9-9,5 saatlik güzel delikçiz sağlam bir uykuyla şiştim. Davul oldum. Davul oldum ama güzel yaradı.
0: Yarar.
1: Yaradı sevgili Yıldırım, yaradı. Bugün de geldik, çok şükürler olsun sağ salim.
0: Evet, sağ salim geldik. Ekip olarak hazırız efendim, haftaya hazırız. İstanbul özelinde söyleyelim. Cumartesi günü çok ciddi bir yağış, boran, fırtına.
1: Hepsi vardı. Serin hava, soğuk, buz gibi.
0: Doğa olayları. Ne oldu öyle ya?
1: Birçok yerde sel felaketi oldu sevgili Yıldırım.
0: Değil mi?
1: Evet. Meteoroloji uyarmıştı işte, değişik hareketler olabilir.
0: Bu kadar
1: olabilir
0: da beklemiyorduk.
1: Hava şiddetleri olabilir diye, şiddetli hava görüntüleri görebiliriz diye gördük.
0: Gördük.
1: Gördük. Çamur yağdı ya.
0: Resmen.
1: Bayağı çamur yağdı.
0: Ve de böyle hava açıyor, 10 saniyede değişiyor filan.
1: Bir anda fırtına bir şeyler oluyor. Evet, güneş çıkıyor.
0: Senacığım günaydın.
2: Günaydın abicim.
0: Gözlüklerin çok güzel yavrum. Yeni mi aldın?
2: Yo, vardı zaten. Teşekkür ederim.
0: Daha önce görmemişiz. Dün konserdeydi bizimkisi. Mabel Matiz konserindeydi.
1: Mabel
0: konserindeydi. Sürekli bana oradan video atıyor. Konseri izledim. Sürekli bir 15 saniye, 20 saniye.
1: Nasıl ama, değil mi? Nasıl ama? Yerim nasıl abi?
0: İyi miyim?
1: İyi miyim?
0: Bak Mabel'in tam önündeyim. Sen tam öndeydin değil mi?
2: Evet abici.
0: Tanıdıkları var belli ki.
1: Selam söyledin mi? Selam söyledin mi? Bizden.
2: Söyledim. Bağırık. Onun da selam var size.
1: Sağ ol.
0: Peki dinleyiciler uyandılar mı?
1: Buyurun bakalım. Geliyor valla. Ankara, Antalya, İzmir.
0: Evet, bir de şampiyon uyandık. Bunu da konuşmamız icap eder. Evet. Kızlarımız yüzümüzü yine güldürdüler. Şimdi detayları hocamızdan alacağız. Hazır mıyız Sayın Hocam?
1: Evet sevgili Yıldırım.
0: Ne oldu, kızlarımız, ne oldu?
1: Yine kızlarımız, yine gurur kaynaklarımız, her zaman olduğu gibi. Her zaman olduğu gibi. Hiçbir zaman bu milleti, bu vatanı umutsuzluğa göndermediler, götürmediler. Her çıktıkları turnuvada sevgili Yıldırım hep yukarılara, hep evet, şov yaptılar. Ve en son voleybol milletler ligi finalinde Brezilya'yı sevgili Yıldırım 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu.
0: Şampiyon oldular.
1: İkinci milletler ligi şampiyonluğumuz bu. 8 defasında da sevgili Yıldırım hep finallerdeydik. Çeyrek final yaptık, yarı final yaptık, final yaptık. İkisini de aldık, evimize götürdük. Bu da ikincisi oldu. İnanılmazlar ya, inanılmazlar.
0: Peki biz gerçekten voleybol ülkesi diyebilir miyiz?
1: İnşallah öyle oluruz ya.
0: Diyebiliriz. Artık
1: vallahi öyle oluruz. Biz voleybol ülkesiyiz. Biz etelerimizde filenin sultanlarıyla biz bir voleybol ülkesiyiz.
0: Şimdi o atılan...
1: Biz başka şeylere çok fazla değer veriyoruz sevgili Yıldırım.
0: Şimdi o atılan tweet aklıma geldi. Bence filenin sultanları maça çıkmasınlar. Elçi gönderip teslim olmalarını istesin.
1: Çok iyi.
0: Kızlarımız bence böyle yapmalı diyor.
1: İsterseniz çıkmayabilirsiniz.
0: Ne diyorsun?
1: Çok güzel, elçi gönderelim sevgili Yıldırım.
0: Kızlarımızı tebrik ederiz, yollar açık olsun.
1: Vallahi helal olsun.
0: Belli ki yaptıkları işi aşkla yapıyorlar.
1: Büyük
0: öyle büyük gazlarla bir yere gitmiyorlar. Olması gerektiği gibi gidiyorlar.
1: Yok, zaten...
0: Olması gerektiği gibi yeniyorlar ve geri dönüyorlar. Bununla alakalı çok tweet atıldı, çok konuşuldu. Haber kanallarında da çok konuşuldu.
1: Evet, tamam. Kendi demeçleri de var zaten. Evet. Voleybol başkanının, federasyon başkanının ne istiyorsunuz, dileyin bizden ne dilerseniz dediklerinde bir şey istemiyoruz diyor. Yani bir tek A yıldızı formayla sizin yüzünüzü güldürelim.
0: Bu kadar ya.
1: Bu. Evet. Tek dertleri bu.
0: Hanımlarımızı, kızlarımızı kutluyoruz. Tebrik ediyoruz. Ayakta alkışlıyorum.
1: Allah, bravo. Helal olsun.
0: Şimdi dinleyicimiz demiş ki Tarkan bir oluruz yolunda yakışmaz mı diye. Ya o çok futbolla çok meç ya. Biz onu her çaldığımızda bu çocuklara yazıyor ya. O yüzden onu çalmadım.
1: O
0: bilerek
1: çocuklara
0: çalmadım.
1: Yazmasın arkadaşlar.
0: Yazmasın abi.
1: Yazmasın.
0: Aşk ile yaptıkları için bunu çalıyorum.

0: gerisi. Her fırsatta futbol milli takımına dokundurmayı bırakın artık lütfen demiş efendim. Allah Allah, Sedat'cığım bilmediğimiz bir şeyler mi biliyoruz?
1: Yo, ben dokunduracağım Sedat'cığım. Kusura Sedat, bakma Sedat'cığım.
0: Sedat'cığım her şey yolunda, bizim mi haberimiz yok? Ne oldu Sedat'cığım ya, Allah Allah. Sedat'cığım detay verir misin lütfen, rica ediyorum.
1: Varsa Sedat'cığım bir şey yani, ne bileyim. Federasyondan ekipten. Futbol milli takım bıraktığını söylediyse tamam yani, hani öyle bir şey varsa dokundurmayayım.
0: Federasyondan, ekipten, oyunculardan biri böyle
1: İçeriden
0: bir şey...
1: İçeriden bir haber var.
0: Bir şey söyledi sana. Nedir? Olay nedir Sedat?
1: Mikrofonlarımız Sedat'ta.
0: Sedat, konuş Sedat. Dinliyoruz Sedat.
1: Olay yerinden Sedat.
0: Dokundurmayı bırakın artık diyor. Sanki kendi milli takımı. Oğlum bizim de milli takımımız.
1: Allah Allah ya. Bir tek,
0: Allah Allah ya.
1: Bir tek sen seviyorsun.
0: Sedat, ne oldu Sedat? Evet, serin bir Adana sabahı. Ondan sonra cuma Ankara'dan şahane katılım var. Yine bu sabah Ankara şov yapıyor. Ondan sonra cuma.
1: Aynı İstanbul'da serin. 20 dereceye kalktık ya. Alıştım bir sıcaklık değil sevgilidir. Ben bir camı açtım gelirken. Bir üşüttü.
0: Serin.
1: Üşüttü,
0: bir serin.
1: Bir üşüttü bir camı açınca. Var. Evet.
0: Evet.
1: Gün içerisinde düzelir.
0: Kızlarımıza APO'dan kaldırdım. Dünyayı da çok yakışıyor diyor.
1: Ya kızlarımız çok söylüyor ya o şarkıyı. Beraber birlikte hep bir ağızdan söylüyorlar.
0: Naim'in şarkısı değil mi? Evet, Naim'in şarkısını söylüyorlar.
1: APO, Naim.
0: Sıklıkla onu söylüyorlar. Futbol milli takımının içinden geçmek lazım diyor. Çünkü diyor...
1: Biz gene dokunduruyoruz yani.
0: Çünkü diyor bizi çok kötü şey yaptılar diyor, bıraktılar diyor. Tabii. Ya biz ne ama insan sevdiğine takılır. Ne yapacağız? Onlara takılıyoruz tabii ki.
1: Tabii ki kime takılacağız ya?
0: Biz çok üzdüler yani. Evet efendim. Peki. Şimdi 7:20 İstanbul yol durumunu bir alalım.
1: Evet bakalım. 35 sevgili Yıldırım. %35'lik bir trafik var İstanbul trafiğinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Zincirlikuyu yönünde bir araç arızası var. Normalde bu saatlerde çok orada trafik olmaz ama şu an orada bir yoğunluk var, onu
0: yoğunluk
1: söyleyelim.
0: Var.
1: Evet, Zincirlikuyu yönü.
0: Abi devam diyor. Kızlarımız ağlamadılar, ağlattılar demiş.
1: İşte bu.
0: Devam diyor, devam. Konya'ya selam çıksın.
1: Günaydın Konya. Konya.
0: Ama bu sabahın şampiyonu neresi?
1: Yer gelsin.
0: Ankara. Bu arada Tem Isparta Kule ile ilgili mesajlar çok geldi, onu iletelim. Henüz oraya bağlamamış olanlar için Tem Isparta Kule kilit, buraya gelmeyin diyorlar.
1: Ha, öyle mi yazmışlar sevgili Yıldırım?
0: Evet evet, Tem Isparta Kule kilit diyor. Trafik oranı değişiyor, Esenyurt Mahmut Bey değişmiyor. O, orası hep aynı demiş.
1: O fix abi, o fix. Tem hep aynıdır, gidişte dönüşte.
0: Orayı değiştiremeyiz ya.
1: E5'i de aynı, aşağısı da aynı sevgili Yıldırım. Biliyorsun öyle Küçükçekmece istikametini. Evet. Bayram seyran dinlemez. Hep oraya orada bir trafik olur.
0: İlave yollar olmadıkça orası değişmez.
1: Yok, orası
0: onun
1: kaldı.
0: Kaderi aynı
1: kaldı,
0: yani.
1: Kaldı.
0: Evet efendim. Peki, kızlarımızın yüzümüzü güldürdüğü bir sabah. Kısa bir ara. Aradan sonra şov devam eder. Uğur Derin Dondurucu.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ing.com.tr'de.
3: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: enerji olsun.
1: Yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort, lansmana özel MTV ve tescil masrafları hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla Türkiye'de bireysel müşterilere özel 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla tüm Chery showroomlarında sizi bekliyor. Detaylar Chery.com.tr'de.
2: Chery. 1 gram altını bile kapınıza getiren
3: böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
4: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko showroomlarında.

0: Ankara Medipol Üniversitesi. Yarının başladığı yer. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.
2: Peki soralım, çok zengin olursanız yapacağınız ufak şımarıklıklar nedir efendim? Kendime at alırım yazmış. Bari hara al ya.
3: At alırım ya. Yunanistan'ı satın alırım diyor.
2: Sena, var mı kendini ödüllendireceğin bir şey? Şımarıklık, küçük şımarıklık, zengin olursam.
4: Var, evet. Öğle yemeğini Paris'te yerim, akşam yemeğini de Brüksel'de.
2: Konu yemeğe geldi. Kızımız diyette.
3: Gıdadan yürüdü. Yani,
2: gıdadan yürüdü.
4: Bir de eski mahalleme gidip oradaki insanlarla fotoğraf çektiririm. Ben burada...
1: Kafa Açan Uzman. Hafta içi her sabah 7'de Alem FM'de.

0: Teşekkürler Tarkan Bey. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Kosova'dan günaydın herkese. Canım ülkeme selamlar. 12 gündür yollardayız. Mini bir Balkan turu diyor. Bitti. Çok şükür özledik diyor sizi diyor. Düzce'ye diyor geldik diyor. Gezen bir kitle efendim.
1: Günaydın. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim ülkemize. Evet, topraklarımıza.
0: Tarkan'ın bu albümü çıkardığı zamana gitmek istiyorum diyor. Özledim o günleri diyor. O heyecanları. Ne demekse o heyecanları.
1: O heyecanlar Tarkan şarkısıyla beraber yaşananlar sevgili Yıldırım. Hmm. Aşk meşk işleri. Ondan. Tabii tabii kuzu kuzu geldim falan.
0: Evet.
1: Vay vay vay.
0: İşte yaş olarak da hepimizin daha cilcilli.
1: Tabii tabii. Kaç.
0: Olduğu bir
1: tabii, daha. Buradan geçmiş. Kesin şarkının üzerinden en az bir 25 sene geçmiştir.
0: Var mıdır 25?
1: 25 senesi vardır sevgili Yıldırım.
0: Vardır.
1: Vardır. 25 durma. Senesi vardır. Bir. Kesin vardır.
0: En az 30'u var.
1: 97. Olabilir mi?
0: Bir Senacığım bir bakıversene be.
1: Bir bak bakalım.
2: Tarkan'ın... 2001.
1: 25'miş.
0: 2001 olamaz ya.
1: Kuzu kuzu 25 yılmış bak.
0: 25 yıl. Ben 25 daha sene eski zannediyorum.
1: 25 sene önce tabii tam cilcilli zamanlar sevgili Yıldırım. Bir git 25 sene önceye.
0: Tam cilcilli.
1: Tam yani.
0: Tam böyle öttürdüğümüz yıllar.
1: Fenalardasın. O yıllar.
0: Hey gidi günler be.
1: İnsan gitmek
0: İnternet
1: ister.
0: İnternet kafelerin böyle pik yaptığı değil mi? Ah 2001 be. O zaman.
1: Tabii tabii o zamanlar. O zamanlar. Herkes internet kafelerde.
0: Kiriş'ten günaydın diyor. Kiriş neresi bilmiyorum ama.
1: Günaydın Kiriş'e.
0: Nerede hocam biliyor musunuz Kiriş?
1: Vallahi bilmiyoruz sevgili Yıldırım. Bakalım da şimdi Kiriş neresi diye.
0: Sahil kenarı bir yer.
1: Oh çok bakalım Kiriş.
0: Bak bakayım Kiriş neresi.
1: Kiriş neresi?
0: Fatih sen Lapseki'desin diye geldik de seni bulamadık diyor. Biz hikayeni 22 saat sonra gördüğümüz için diyor herhalde oh. Oldu.
1: Saate bakmadan.
0: Çok heyecanlandık ama buna dikkat etmedik diyor. Dün geldin zannettik demiş Nurdan Hanım. Yok dün değil, cumartesi günüydü. Bir organizasyon vardı.
1: Çanakkale'de değil mi?
0: Çanakkale'de bir...
1: DJ'lik mi?
0: Ya şöyle bir voleybol, plaj voleybolu etkinliği vardı.
1: He.
0: Finalinde ben çalacaktım ama ben pazar zannediyorum. Cumartesi saat 6'da bir telefon. Geliyorsunuz değil mi yoldasınız diye. Neye geliyorum dedim anlamadım.
1: Evet sen pazar diyordun bize burada. Pazar gideceğim.
0: Ben de pazar biliyordum çünkü.
1: Son cumartesi 6'da neredeydin?
0: Evde. Evde oturuyorum. Aradık. Bu arada sevgili Sinan'la yani bu organizasyonu takip eden arkadaşımızla konuşurken dedim ki ya yarın inşallah hava iyi olur diyorum bu arada. Yani.
1: Bir de söylüyorsun
0: hava burada çok kötü. Yarın inşallah iyi olur ama konuştuk falan filan. Tam artık telefonu kapatırken. Ya Sinan da demin ki bu adam niye yarını
1: yarın
0: soruyor.
1: Yarın diyor.
0: Ne alakası
1: belki
0: var.
1: De sen kalacaksın diye düşünüyor Sinan da.
0: Belki de yani.
1: Sonra yetişebildin mi? Nasıl 6'da?
0: Yani yaklaşık 6,5 dakika sonra evden çıktım. Hemen yani nasıl çıktım ben bilmiyorum. Hemen çıktım ve gittik.
1: Lapseki'ye.
0: 9'u çeyrek geçe. 9'da performans başlayacaktı.
1: Başlayacak normalde.
0: 9'u çeyrek geçe oradaydık.
1: Setin kurulması bilmem nesi.
0: Saat 10'da başladık. Çünkü öyle başkanla oturup maçı izledik. Acele etmeye gerek yokmuş aslında.
1: Ama olsun ama olsun. Hiç gitmemekten iyidir.
0: Ama çok güzeldi. Çok güzeldi.
1: Güzel, eğlenceli.
0: Ama Lapseki'nin bir özelliği var. Ben size söyleyeyim. 9-8 harici insanlar asla ayağa kalkmıyorlar. Onu da söyleyeyim.
1: Tabii genel o toprakların genel şeyi bu sevgili
0: evet,
1: Yıldırım.
0: Yani.
1: Çalacaksın bu 9-8. Böyle.
0: Bir de 90'lar biliyorsun her severiz. Zaman çalışır
1: her yerde
0: 90'lar.
1: Sevilir.
0: Her zaman her yerde çok sevilir.
1: Bu arada Kiriş Antalya'daymış sevgili Yıldırım. Kemere bağlıymış.
0: Evet. Allah Allah ilk defa duyuyorum ya. Vallahi.
1: Cumartesi akşam 6'da evdesin. 9'da Çanakkale'desin ya.
0: Ya insan alıkış misali. Gece 3'te tekrar evdeyim.
1: Bir daha geri geldin.
0: Geri gel. Çok güzeldi gerçekten.
1: Harika harika.
0: Günaydın beyler siz dinlemek için erken uyandım diyor. Yücel Okumuş diye bir abimiz.
1: Günaydın Yücel Bey. Olsun. Yücel
0: selam çocuklar Yücel abinize.
1: Tatildeyiz
0: Yücel
1: galiba.
0: Abim.
1: Tatildeyiz galiba.
0: Bak şakaya bak. Kiriş nerededir dedik. İki kolonun arasındadır demiş.
1: Yavuz.
0: Ön dinleyici olur mu ya?
1: Yapma yapma.
0: Öyle ön dinleyici olur mu Allah aşkına? Şunu biz yapsak bizi linçlemişlerdi.
1: Neler yaparlar ya?

0: Tatilci tayfayı sayalım hadi bakalım. Makbul Hanım onlardan biri. Çeşme'ye gidiyorum diyor. Hayırlı yolculuklarınızı alırım diyor. Feribota bindim gidiyorum. Bir hafta yokum diyor. Oh, Makbul Hanım oradan biri.
1: Altını üstünü yerle. Devam.
0: Evet, Ercan Bey yazmış. Babalar yoldayız, Antalya'ya gidiyoruz. Tatil ediyor bugün diyor, tatil yolu diyor.
1: İyi
0: bize diyor.
1: İyi yolculuklar Ercan'a.
0: Başka bir dinleyicimiz. Gülşah Hanım yazmış.
1: O da mı gidiyor?
0: Çocuklar bu sabah sizi Bodrum'dan dinliyorum, tatildeyiz.
1: Ah ne güzel, ne
0: Oğuz
1: güzel.
0: Oğuz kenarı göndermiş.
1: Aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman a

0: Bir hafta kemerdeyim diyor. Bakayım. Vallahi insanlar bu sabah ne kadar çok tatilci tayfı var yahu.
1: Tatilde olanlar, tatili bitmeyenler. Bitmeyenler de var. Şu an tatile gidenler.
0: Evet, hadi bakalım. İyi tatiller diliyoruz. Geçtik efendim. Haberde neler var? Şöyle gündem yoğun mu? Gündem yoğun. Şöyle tarıyorum, en uygun hangisi olur? Ya en çok konuşulanı biri söyleyelim, biz de söyleyelim. Sakarya'da 19 yaşında Metehan Topçu nişanlandıktan sonra babasının otomobili nişan takılarını alıyor. Nişanlısıyla beraber ortadan kayboluyor.
1: Kaçak.
0: Kaçak. Çiftin kaçak. Araçlarını İstanbul'da bıraktıktan sonra Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e uçtuğu belirlenmiş. 13 aydır haber yok. Sarı ve kırmızı bültenli 189 ülkede aranıyorlar efendim kendileri.
1: Kayıp diye mi aranıyorlar, kaçak diye mi aranıyorlar?
0: Hiç onu bilmiyorum.
1: Genelde böyle kırmızı bülten aramaları sevgili Yıldırım, biliyorsun herkese çıkarılan şeyler değildir. Hmm. Ne var, nişan takını alıp gitmiş, rahat bırakın ya.
0: Hiç gençleri kendilerine bırakıyor ya. Kimseyi
1: dolandırmamış ki,
0: parası bitti mi geri gelecek.
1: Ya, babanın halatı gelecek.
0: Yesen yemeğini be, gelecek o ya.
1: Babasının arabasını da hani alıp bir yerde bırakmış sonuçta. Hani arabayla gidilmemiş.
0: Evet.
1: Uçmuş gitmiş, nişan takılarını almışlar. Sağa sola dolandırmamış.
0: Evet.
1: Demek
0: evet.
1: ki yılmışlar, kaçmışlar ya.
0: Yorulmuşlar ya.
1: Yorulmuşlar herhalde.
0: Yorulmuşlar vallahi.
1: Haber alınamaması da enteresan.
0: Evet, şimdi fotoğrafı görüyorum. 19 yaşındalar bir de. Yani aşırı küçükler,
1: küçükler
0: abi.
1: Küçükler yaş aslında. 19.
0: Değil mi?
1: Nereye gittiniz? Nişan takıları ne kadar olabilir ki?
0: Yani ne olabilir Allah aşkına?
1: Yani nişan takıları bunlar sonuçta.
0: İlginç. Yani muhtemelen paraları bittiğinde geri dönecekler.
1: Bizi affedin diye.
0: Evet.
1: De... Biz ettik, siz etmeyin.
0: Siz etmeyin. Görür müyüz bu haberi?
1: Göreceğiz sevgili Yıldırım.
0: Değil mi? Görürüz.
1: Kaçan çift geri geldi. Meteliği kurşun atıyorlardı. Kaçan çift geri geldi. Baba ne oldu? Para kalmadı.
0: Para kalmadı. Bir de 13 ay olmuş diyor dinleyicimiz.
1: Çok, çok ciddi. Bir yılı devirmişler sevgili Bayağı Yıldırım.
0: Olmuş. Evet. Bir yıl devrilmiş. Hocam şeyden kaçıyor olabilirler mi diyor dinleyicimiz.
1: Neyden kaçacaklar?
0: Düğün sonrası saçma sapan sorulardan kaçmış olabilirler
1: ya
0: mi?
1: Ya tamam, kaçtın da bir ay kaç ya. Hani 13
0: ama
1: ayda...
0: daha düğün olmamış ki, nişan değil mi? Nişan sadece yani, uzun, daha bir nişan şey yok yani. Evet, arabayı da okuturlarsa biraz daha uzun sürer demiş efendim. Kemal Bey yazmış. Arabayı İstanbul'da bırakmışlar.
1: Bırakmışlar efendim. Gitmişler. Bırakıp gitmişler.
0: Abiler günaydın, maalesef iş var, Edirne'ye selam çakıyoruz. Düğünü bari bekleyeler dedim şeferim.
1: Muhtemelen sevgili Yıldırım düğün takıları falan vardı, karşı tarafın istekleri. Ben öyle düşünüyorum, erkek tarafı olarak düşünüyorum. Kız da dedi ki ya bizimkilere bu kadar şey takı alınmaz, biz kaçalım.
0: Tiflis'e gidelim.
1: Gidelim bir yere, gidelim.
0: Çocuklar elde gelirler demiş. Yunan... Nişanda ne kadar takı takmışlar ki 13 ay idare ediyor.
1: Ya da ne yapıyorlar, belki de çalışıyorlar, bir şey var.
0: Olabilir. Nişanda iyi takılıyor yine ya nişanda.
1: Ama ne kadardır ya nişan? Düğün gibi değildir yani.
0: Düğün gibi olmaz tabii. Düğün gibi olmaz. Bizim nişanlarımız bize iyi takılır.
1: Bir de neredeydi? Bursa'da mıydı şey? Haber Bursa'da mıydı? Neredeydi şey yapmışlardı?
0: Bakıyorum hemen.
1: Hani böyle şey doğu düğünlerinde inanılmaz.
0: Sakarya.
1: Ha, Sakarya'da. Ya böyle dehşet, böyle acayip kilolarca altın yoktur diye düşünüyorum.
0: Ben de.
1: Yoktur abi.
0: Zannediyorum. Melisa Vargas voleybol Milletler Ligi'nin en değerli oyuncusu seçilmiş efendim.
1: Başka bir şey. Ya topa öyle bir vuruyor ki yeminle topun barkodu siliniyor bak üzerindeki. Topa topu dövüyor ya. Topun sibomu patlatır. Başka bir şey ya. Başka
0: hafif bir geride böyle giriliyor ya, hafif bir geri.
1: Abi o havada böyle su esnek yani. Nasıl bir şey oluyorsa.
0: Ağır çekimle çekmişler ya o topları, böyle vurduğu anda ne oluyor topa?
1: Abi, top içine giriyor ya.
0: İçine giriyor
1: yani. Oğlum Melisa'nın vurduğu toplar nasıl patlamıyor ya?
0: Sana vursa ya Melisa böyle.
1: Bana vursa bir... vallahi bak sağ üç duvarda bir seker gelirim.
0: Kaderin değişir biliyor musun?
1: Kimini diyor.
0: Gerçekten mi? Alın yazın değişir.
1: Birazcık keşke bana da bu. Belki hafızamı yitiririm azıcık. Bazı yerleri hatırlamak istemediğimiz yerleri siler belki.
0: Melisa'nın bence eli şey değil hocam. Ne derler? Dul eli mi derler ona?
1: Öyle duvar. Yani ağırdır.
0: Ağır derler ya.
1: Ağırdır.
0: Ağır değil de şey, tekniği biliyor.
1: Tekniği
0: hani
1: biliyor.
0: Hani mesela.
1: Nereye vurulması gerektiğini, evet, şiddet
0: vurulur. Hani vardır öyle karatecilerde, zayıftır adam. Kara kurudur, bir şey yoktur ya, ama.
1: 45-50 kilo.
0: Ama tekniği bilir.
1: Ya bir patlattı mı yapıştırır ağırdan duramazsın. Yani. Melisa da aynı şekilde. Düşünsene sana havada çak dönerek tokat attığını.
0: Sana.
1: Topa vurdur bana. Hani havaya sıçrıyor. Beni top gibi düşün. Öyle düşünüyor Vargas. Geliyor şak diye yukarıdan Osmanlı'yı yapıştırıyor.
0: Kızlarımızdan favoriniz kim? Sena favorin kim?
2: Benim Melisa.
0: Melisa.
1: Ben Eda.
0: Eda.
2: Ha, Eda.
0: Hocam Eda da evet.
1: Ya Melisa bambaşka bir seviye, o ayrı. Melisa'yı başka bir şeye koyuyorum da Eda'yı severim.
0: Eda Erdem'i hepimiz çok
1: Eda'yı
0: severiz.
1: Eda'yı severiz.
0: Ama ben de Melisa'cıyım ya.
1: Melisa başka bir şey ya. Bu her zaman biliyorsun bu yani, bundan voleybolcu olmaz bu sakatlıklarından sonra deyip Türkiye'ye gelip. Evet, voleybol oynayıp başka bir seviyeye çıkmış bir insandır kendisi. Evet. Seviyoruz.
0: Kısa bir ara, aradan sonra buradayız. Uygun mu?
1: Uygundur.

0: Reklam.
1: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar...

0: İstanbul Medipol Üniversitesi. Üç boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu: hangi halı değil hangi Gümüş Suyu? Ama dememek
1: için Emma Sigorta. İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
2: İsuzu kamyonlarda kaçırılmayacak Temmuz fırsatı. Anlaşmalı bankalarda geçerli 1 milyon TL kredi tutarına katkı paysız 12 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla İsuzu kamyonlar anlaşmalı İsuzu yetkili satıcılarında. Kampanya 1-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Detaylar isuzu.com.tr'de.
3: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le sınırsızca. Reklam.

0: Ata abinin bu şarkısını çok severiz. Çok eskidir, çok güzeldir. Avuç içi kadar mutluluk yeter.
1: Yeter mi sevgili Yıldırım?
0: Yeter, ne yetmeyecek?
1: Nedir buradaki avuç içi kadar mutluluktan kasıt Fatih abideki? Merak ediyorum.
0: Avuç içi diye, avuç içi dediği şey.
1: Avuç içi.
0: Hani küçük. Küçük de olsun, hani küçük olsun benim olsun var ya, hani küçük avuç içi, hani küçücük.
1: Yani avuç içine çok da sığan şey küçük gibi değil sanki.
0: Düşünelim ne olabilir, ne olabilir? Avuç içi kadar mutluluk.
1: Dinleyicilerimize de sorabiliriz sevgili dedim. Avuç içine sığacak mutluluklarınız.
2: Kafa açan uzman. Hafta içi her sabah 7'de Alem FM'de.

0: Teşekkürler Sesen'cim, sağ ol, sağ ol, sağ ol. Dünyada en fazla mavi bayraklı plaja sahip ülkeler belli oldu. Ülkemiz var mı listede? Tabii ki de var çocuklar. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Neresi neresi? Birinci sırada İspanya var. 677 tane mavi bayraklı plajı var. İkide Yunanistan var, 624. Ben de aynı fikirdeyim ama sakin ol, yayındayız. Sakin ol. Sakin ol.
1: Şu kadar memleket ya.
0: Şu kadar ya.
1: Şu kadar memleket şöyle ya. Mi? Nasıl ikinci
0: ol? Şu kadar ol? Şöyle.
1: Şu kadar ya.
0: 624 diyor. Akacığım bak bu.
1: Bizim bak, mavi bayraklar muhtemelen güneşten soldu, belli olmuyor. Ya beyaz da, duruyor bizim bayraklar.
0: Ya da.
1: Bizim bayrakları mı çaldılar acaba?
0: Bunlar açıyı ayarlayamadı. Bizim plajları Yunanistan'a dahi zannetti. Yani açıdan.
1: Uzaydan baktılarsa
0: şimdi oraya ait mi dedi acaba? Üçte biz varız. Türkiye 580. İtalya, Portekiz, Fransa, Danimarka, Hırvatistan, İrlanda ve Meksika diye liste devam ediyor.
1: Bizim üzerimize mavi bayraklı plajın olması beni üzdü sevgili Yıldırım.
0: Ya İspanya'yı anlarım.
1: Hadi İspanya, tamam.
0: İspanya'yı anladım.
1: İspanya kazanınca biz de kazanıyoruz artık. Almanya gibi değil. İspanya artık bizde.
0: Ama şimdi Yunanistan 624. Türkiye 580.
1: Olmaz, yanlış onu, bir hata var. Beyler düzeltelim. Derhal düzeltelim.
0: Onu bak, bir düzeltelim. Bu şey gibi olur böyle. Sürekli müdahale olduğunu restorana gidersin, bir hesap gelir. Bakar böyle yapar. Sen bunu bir düzelt bakayım. Bunu biz böyle kabul ediyoruz. Sen bunu bir düzelt bakayım. Bunu
1: önümüzdeki sene okuduğumuzda bu sıralar değişmiş olsun lütfen. Önümüzdeki, buradan uyarıyorum. Kim bu yapan, kim bunu belli değil değil mi?
0: O yazmıyor Sayın Hocam. O
1: işte
0: yazmıyor.
1: Yazsa direkt sesleneceğim de işte yapan kendi adını verememiş, düşün.
0: Bizim plajları kendi plajları olarak söylemiş olabilirler mi bunlar diyor. Hani yemeklerimize konuyorlar ya.
1: İşte kesin plajımızı çaldılar ya.

0: Gece biz uyurken mavi bayrağımızı mı aldılar? Ne yaptılar yaklaşık?
1: Lan bayrağı da çalmışlar diyor. Mavi bayrak. Evet, dünyanın çöpü bize geldiği için olabilir mi diyor.
0: Fark etmez ya, bir şey, her türlü bizim denizlerimizin bayrak sayısı bunlardan.
1: Geçmesi lazım.
0: Geçmesi
1: ya.
0: Lazım.
1: Evet. Katakulle ile bizden aldıkları adalar var ya, ondan diyor şey yapıyorlar diyor. Manisa, Akgedik ve Celal Bayar Üniversitesi taraflarında yayınlarda sıkıntı var. Manisa'dan dinleyicimiz Fikri Güler. Hemen çok hızlı Oğuz'a, Sena'cığım Oğuz'a şey yapalım. Evet.
0: İsim ne demiştiniz Fatih Bey? Yazan
1: Fikri Güler.
0: Fikri Güler.
1: Adamın adı soyadına kadar uyumlu değil mi?
0: Evet.
1: Fikri Güler.
0: Şimdi bulduk.
1: Gördün mü?
0: Gördük. Heh,
1: sabitledim. Gördük. Hatta istersen.
0: Abi evet. Yunanistan'ın kendi bayrağı da mavi ya, onu da saymış olabilirler mi diyor. O da dahilse belki.
1: Ne diyorsun?
0: Olabilir, mantıklı. Olabilir. Mantıklı geldi.
1: Ya bizim plajlar yekpare ya, ondan belki diyor. Hani 10 kilometre plaj var diyor, tek bayrak.
0: Upuzun sarımsaklı plajı var. Buradan mı bakıyorsun? Gibi, evet.
1: Onlardan küçük küçük bölünmüş plajlar var diyor. Olabilir. Ondan oluyor. Bak, olabilir bak, mantıklı. Bu mantıklı geldi mantıklı. Şu anda. Çok mantıklı.
0: Yani. Bölelim plajları, bölelim.
1: Değil mi?
0: Plajları bölelim.
1: Ya 12 adayı bunlar hala kendilerini mi zannediyor kardeşim?

0: Süleyman Zeybek bu sabahın sticker sahibi oldu. 21.64 sabitledim orada zaten, Sena görür. Manisa'dan bir abimiz. Sticker'ımı verin artık demiş, verdik, gönderdik.
1: Al al al sticker'ını. Sağa sola yapıştırdığı görelim. Haberin yok, seni sordum
0: daha dün. Tayfun diyor ki ya sokak köpekleri mavi bayrağa engel oluyor diyor. Bu konuda diyor devlet bir şey yapsın diyor. Şimdi diyeceksiniz ki ne alaka abi, sokak köpeği mavi bayrağa nasıl engel oluyor? Şöyle.
1: Yiyorlar mı?
0: Geçen haftalarda Şile'deydim. Sabah 7'de 12-13 tane köpek vardı plajda. İnemedim. Su diyor Maldivler gibiydi. Ama köpeklerden dolayı.
1: Yüzemedik. İyi de yapmışsın, iyi de yapmışsın.
0: Vallahi.
1: Vallahi kaptırırdın kendini.
0: Abiler günaydın. Bizim Dikili'den Sarımsaklı'ya kadar olan plajlar Yunanistan'dan büyük diyor. Daha aşağılara inmedim bile düşünün demiş.
1: Evet.
0: Valla muhtemelen dinleyicimizin dediği işte. Gibi. Yani
1: tek
0: bizimkiler
1: parça.
0: Tek parça, yekpare olduğu için onun bir plaj kabul ediyor
1: Sarımsaklı
0: tabii.
1: Sarımsaklı plajı mavi bayrağı hak ediyor. Ne kadar hak ediyor? 10 kilometre boyunca hak ediyor.
0: Evet, evet.
1: Onun gibi.
0: Peki ver bakayım yavrucuğum.
1: Vereyim.
0: Ver
1: Yunanistan'dan çocuğum. Devam ediyorum sevgili Yıldırım. Madem bu haberde ikinci sırada Yunanistan vardı.
0: Hmm.
1: Arka arkaya seri ikili Yunanistan'a verip edeceğim
0: altılı
1: sana.
0: Yedili mi?
1: Altılı yedili şak şak vereceğim.
0: Aniye.
1: Aniye.
0: Hadi yavrum
1: vur,
0: oğlum,
1: bir daha vur.
0: Ver gelsin. İşte
1: Yunanistan milli takımının yeni sezon formalarının tanıtımı yapılmış sevgili Yıldırım. Tanıtımı seyrettim, videoyu seyrettim. Ya hanımefendi var, ya abi var, bir şeyler varsa. Üzerinde Yunanistan forması var. Ellerinde ne var biliyor musunuz?
0: Ne var elinde?
1: Kemençe.
0: Kemençe mi?
1: Kemençeyle.
0: Ya illa diyorsun ki benim burada...
1: Ya bak kemençeyle, kemençenin sapını...
0: Günden dolatası o.
1: İnşallah. Kemençeyle forma tanıtımı yaptılar.
0: Allah Allah. Neyse ben bunun üzerine bir haber vereyim.
1: Ver bakayım.
0: Milli okçumuz Dünya Yeni Hayat.
1: Evet.
0: 2026 Gençler Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda 2 altın ve 1 gümüş madalya kazanmış, kutluyoruz.
1: Bravo.
0: Niye bunun üzerine okuduğumu?
1: Alkış.
0: Arif olan anlar.
1: Alkış. Alkış.
0: Milli okçumuz Dünya Yeni Hayat. İsimlere bak ya.
2: Dünya. Çok güzel.
0: Çok güzel değil
1: Dünya
0: mi?
1: Dünya Yeni Hayat.
0: Evet.
1: Ne güzel denk getirilmiş isimler değil mi?
0: Kutluyoruz kızımızı, tebrik ediyoruz. Yolu bataşlık olsun inşallah. 2 altın 1 gümüş madalya.
1: Vallahi güzel. Bravo. Gayet helal olsun.
0: İyi. Ya bu haberi atmışsın seni ama bunu okumak istemiyoruz biz ya. Bu Gülben Ergen haberi var ya. abonelik açmış falan.
1: Ne güzel ya. Açıyor abi.
0: 79.99'dan abonelik açmış. Aylık geliri şu an yaklaşık 100 bin liraya ulaşmış.
1: Tabii.
0: Kendisinin abonelikten
1: 80
0: kazandığı...
1: 80 lira olsa kaç? 1200-1300 abonesi falan mı var aşağı yukarı? Öyle bir şey herhalde.
0: 1308 abonesi var. Efendim kendisinin. Evet. Orada ne paylaşılıyor hocam abonelik tarafında? Daha özel içerikler mi?
1: Daha özel ama şimdi Gülben Ergen çok özel içerik paylaşmıyordur diye düşünüyorum. Sonuçta bir belli Gülben Ergen.
0: Ne demek yani, anlamadım.
1: Yani böyle etrafta gördüğümüz bir sürü insan var ya mahkemeler tarafından alınıyor, götürülüyor, tutuklanıyor.
0: Şey değildir
1: diyorsun. Öyle özel içerikler değil. Gülben Ergen normal hayatının içinden kesitleri, normal şeyinde Instagram'ında paylaşmadığı kesitleri muhtemelen orada paylaşıyordur. Hmm. Daha özel hayatı.
0: Zaten o yüzden çok fazla abonesi yok. 1300 abonesi var.
1: Yeter 100 bin abi.
0: Bedavadan.
1: 100 bin.
0: Allah bereket versin.
1: Vallahi.
0: Allah bereket versin.
1: Deneyelim mi biz de?
0: Ne yapacağız ki biz?
1: Hiçbir şey yapmayacağız. Biz de bir şey yapmayacağız. Benden bir şey beklemesinler. Yani hani...
0: Hayır, biz abonelik tarafını açtık ama...
1: Açtık.
0: Oraya bir içerik üretmemiz lazım.
1: Niye ya? Kimse üretmiyor oraya içerik.
0: Ne özel yapacağız içerik... oğlum? Niye açıyorsun o zaman?
1: Denemek için. Bakalım bizim kaç abonemiz olacak? Kaç kişi gelecek?
0: Bir kişi gelir, iki kişi gelir.
1: 79.90'a biz de açalım.
0: Ben gelirim bu arada sana.
1: Açalım 79.90'a.
0: Sen, o da gelir. O da gelir.
1: 79.90. Açıyorum aboneliği. Bugün açıyorum.
0: Aç.
1: Ya 10 kişi olsa yeter mi sevgili Yıldırım? 800 ya.
0: 800 lira. Allah bereket versin.
1: Allah bereket versin. Ne yaptın?
0: Aç bugün, aç.
1: Artı, abonelik açılsın mı dedin. Artıya bastın, açıldı.
0: Bu tamam kadar. Bugün aç.
1: Bugün açacağım.
0: Reklam
1: ya.
0: Reklam arası açabilirsen aç.
1: Reklam arası.
0: Aç bakayım kaç kişi gelecek.
1: Bakacağım, deneyeceğim. Reklam arası abone... Nasıl açılıyor onu da bilmiyorum. Bakacağım şimdi ayarlardan. O kadar uzağız ki abonelik açmaya. Çok değişik içerikler var arkadaşlar abonelik sayfamızda.
0: Bak bakalım hadi.
1: Bakacağım abonelik nasıl açılıyor.
0: Evet. Bilal Başak, şube müdürü Bilal Başak, dinleyicilerimiz biliyorlar. Akşam yayını dinleyicileri özellikle. Bilal abimize selamlarımızı gönderiyoruz efendim.
1: Selamlar Bilal Bey.
0: Stickerları eline ulaşmış.
1: Oh çok güzel.
0: Bilal abi yapıştır.
1: Yapıştır bankaya.
0: Yırtıl. Yırtıl.
1: Her yeri yapıştır. Bir de ben 3 tane 5 tane yollamıyoruz. Hanımefendiler, beyefendiler. Onlu onlu. Öyle bayağı seri seri şekilde yolluyoruz. Gördüğünüz her yere yapıştırabilirsiniz.
0: Kısa bir ara gideceğiz. Ara dönüşünde show devam eder sevgili dinleyiciler. Uğur Deniz Dondurucu'nun
1: katkılarıyla.
0: Katkılarıyla. Saat 8 Alem FM Haber Merkezi'ne bağlanıyoruz. Sonra buradayız.
3: Saat 8. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
4: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanacak yasal düzenleme yeni haftada meclis başkanlığına sunulacak. Çerçeve yasa meclis tatile girmeden çıkarılacak. Düzenlemede Abdullah Öcalan ve örgütün sözde yönetici kadrosuna ilişkin özel bir düzenleme yapılmayacağı belirtiliyor. Ayrıca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar kapsam dışında tutulacak. CHP etkinliğine kast ajanslarından para karşılığı figüran getirildiği iddia edildi. İddialara tepki gösteren CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, bize komplo kuruldu dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da şikayet üzerine soruşturma başlattı. Batman'da mezarlık ziyareti yapan gruba silahlı saldırı düzenlendi. Husumetlilerinin saldırısına uğrayan aileden 3 kişi öldü, biri ağır 2 kişi yaralandı. Mersin'in Tarsus ilçesinde denize giren 5

0: Buna göre yapılacak lise tercihleri bugün saat 17'de sona erecek. Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 5 Ağustos Çarşamba günü ilan edilecek. Temmuz ayında baharı yaşatan serin ve yağışlı hava dalgası yeni haftada etkisini yitiriyor. Sıcaklıklar batıda 37, doğu illerinde ise 44 derecelere ulaşacak.
1: Hesap.com spor haberlerini sunar.
0: Amilli kadın voleybol takımımız Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yenerek şampiyon oldu. Filenin sultanları bu zaferle Milletler Ligi'ndeki ikinci şampiyonluğa ulaştı. Trabzonspor yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya kampında oynadığı ilk hazırlık maçında Almanya'nın Frankfurt takımına 3-0 mağlup oldu. Hazırlık maçına çıkan Bursaspor ise Arda Turan'ın önderliğindeki Shakhtar Donetsk ile 0-0 berabere kaldı. Galatasaray, Avusturya'da devam ettiği yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki özel maçta bugün İtalya'nın Venezia ekibiyle karşılaşacak. Maç saat 21'de başlayacak.
1: Hesap.com spor haberlerini sundu.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
0: Dynobil. Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 23 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 27 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 40 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 5 dakika.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
0: İstanbul 29, Ankara ve Trabzon 26, İzmir 36, Antalya ve Adana 37, Kayseri ve Erzurum 28, Diyarbakır ise 38 derece.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz

0: Saat 8'i 6 dakika geçer. Bana normal bir geçmiş olsun diyelim. Bir
1: geçmiş hafif olsun.
0: Ne derler? Sakatlık mı diyelim ona?
1: Evet sevgili Yıldırım, sakatlık diyelim. Düştü.
0: Düştü. Ve kendisi galiba bir inci.
1: Bir iki küçük çatlak.
0: Çatlağı var.
1: Evet, yağmurun gazabına uğradı o da.
0: Ayağa kaymış, düşmüş.
1: Ayağa kaydı, düştü.
0: Çok geçmiş olsun diyelim. Dinliyorum şu an, bilmiyoruz ama ses çıkmıyor galiba. Uyuyor.
1: Yok, ortada yoktur. Uyuyordur muhtemelen.
0: Uyuyordur.
1: Ağrıları vardır.
0: Biz yine de buradan ses kaydını Senacığım şey yaparsın. Bana onu gönderirsin.
1: Barışımızı da gönder.
0: Ses kaydını çocuklar
1: unutmadı diye. Belki birazcık moral motivasyon olur.
0: Kendisini moral olsun valla. Daha telefonda konuşamadık ama yazışmalardan gördüğümüz o.
1: Yazıştık kendisiyle, mesajlaştık.
0: Çok geçmiş olsun efendim.
1: Geçmiş olsun tekrar.
0: Görünmez kaza.
1: Evet abi ya, işte bir anda ayağı bir kayıyor. Sırt üstü bağım diye kafayla beraber karışık. Evet. Düşmüş.
0: Çok geçmiş
1: olsun. İyi, daha kötüsünden korumuş Allah. Dediğimiz sadakası varmış ki vardı. Burada hep bize yaptığı iyilikler, güzellikler. Fakir karını doydu insanların burada.
0: Değil mi?
1: Evet, tabii. Bunlar hep karşılık geri geldi işte. Arada abonelik olarak sevgili Yıldırım şu an aktifim.
0: Aktif misin şu an?
1: Şu an aktifim. İnsanoğlu acayip ya. Az önce pasiftim, şu an aktifim.
0: Şu an Instagram'da aktifsin.
1: Şu an aktifim. Abonelikleri kabul ediyorum.
0: Şu an paralı sana abone mi oluyoruz?
1: Herhalde öyle sevgili Yıldırım.
0: Olunuyor
1: şimdi
0: mu?
1: Şimdi Sena'dan baktım, 14 gün ücretsiz denet. Beni 14 gün ücretsiz deneyebilirsiniz.
0: Oradan onu söylemiş olalım.
1: Aboneliğim aktif arkadaşlar.
0: Aboneliğe aktif.
1: Hadi bakalım.
0: Kaç para veriyoruz peki 14 günden sonra?
1: 79.99 yazıyor sevgili
2: lira.
1: Yıldırım.
2: 80 lira.
0: Ay, onu artırabiliyor muyum ben?
1: En son 80 lira. En son bu. En çok bu.
0: Maksimum o.
1: Maksimum bu. 39, 49, 59, 69, 79. 79 lira yazmışız. Bilmiyorum nasıl olduysa onu da.
0: Sen ayarlamıyor musun onu ya?
1: Ayarladım da o an herhalde yaparken nasıl yaptım?
0: Heyecandan onu galiba.
1: Bilmiyorum, evet. Şu an abone... Şu
2: en
1: an...
2: pahalısını seçti.
1: Şu an en pahalısı 79 lira. Ayda 80 lira neye vermiyoruz arkadaşlar? Ya bir Gülben Ergen... Ya Gülben Ergen'in hayatıyla benim hayatımın arasında ne fark olabilir? O da asansöre biniyor. O da işine gidiyor.
0: Evet. Bir daha o zaman duyurumuzu yapalım. Hocamızın aboneliği aktif. Dileyen oradan artık. Evet.
1: Şu an bir abonem gözüküyor. Darılırım. Bir.
0: 3-5 demeyelim.
1: Yardım edelim.
0: Yardım edelim.
1: Kalkındıralım sevdiklerimizi.
0: Ben de abone olayım sana. Nasıl olacağım ki? Bilmiyorum ki.
1: Ben işte onu da bir Sena yapıyordu.
0: Sena
1: onu
0: sen
2: biliyorum. Sayfasına gir abicim, direkt abone ol.
0: Abone ol diyorum. O zaman benim hesabımdan para mı çekecek?
2: Evet.
0: Ben biraz düşünmek istiyorum.
1: Biraz düşün. Hemen açık. Karar verme. Hemen karar verme.
0: Ya vaat yok sende.
1: Mesela bir tane
0: bir
1: video.
0: Bir vaadin olsa abi, kanarım, inanırım. Abone
1: yok,
0: olurum.
1: Tabii, evet, bende bir vaat yok.
0: Vaat
1: doğru.
0: Olsun
1: ben
0: abi.
1: Bende vaat yok. Özel olarak, özel hayatımla alakalı videoları orada paylaşmayı düşünüyorum.
0: Ne mesela özel hayatın?
1: Mesela çocukla alakalı, kendin bir yere gittiğin zaman... Hiç. Hocamız nerede bugün dendiği anda tek orada ulaşabilecek...
0: Ya, hiç vallahi bende şey
1: abi,
0: yok
1: Gülben
0: ya.
1: Abi Gülben Ergen ne vaat ediyor? O da bir şey vaat etmiyor. Abone yapıyor.
2: Biz burada göremediğimiz neyi göreceğiz orada?
0: Ya, sen burada ağzına pimpon topu soktun ya.
1: Evet doğru.
0: Zaten canım. Burada bize gösteriyorsun ya, onu.
1: Bundan sonra yapmıyor. Bundan sonra abonelere özel pimpon topu sokuyor. Bundan sonra masa üzerine çıkıp dans edilen, yapılan twerkler, sokulan pimpon topları ağza, bisküvi yemeler, bir şeyler, hepsi abonelere özel olacak.
0: Ben hocamızı 14 gün denemek istiyorum. Buyurun deneyebilirsiniz.
1: Buyurun sosyal efendim.
0: Buyurun. Bakabilirsiniz efendim. İlk aboneye güzel bir hediye var mı demiş. Vallahi.
1: İlk aboneye...
0: Anın eli tutulmaz. Yaparsa ne güzel olur.
1: Boydan. İlk aboneye boydan.
0: Alim efendim, dinleyenler olarak hepimiz 13 gün dinleyip 14 gün iptal etsek diyor, evet, hocamızı diyor.
1: Bir anlamı yok. Ücretsiz deneme zaten 13 gün 14 gün. Bir anlamı yok. Bana bir şey kazandırmaz.
0: Ulan 4 yıldır dinliyorum diyor. Dur bakayım. Ne? Ha. Ya bir sticker isteyen dinleyicimiz daha var diyor.
1: İsim ver. Bana isim ver ya.
0: Dur bakayım. Şöyle kaydettim. Senacığım ona da bir şey yaparsak.
1: Şey mi yaptın?
0: Sabitledim.
1: Sabitledim. Hemen şöyle yapalım.
0: Hocam yıllık 80 lira mı demiş.
1: Aylıktır bu ya. Yıllık. Ya. Yıllık abi, yıllık. Ölürüz, bayılırız ya. Yıllık nerede abi?
0: Zaten açlıktan ağzım kokuyor.
1: Aylık diyor. 80 lira ya.
0: Eyvallah. Peki geçiyorum.
1: Evde doğal halimizde fotoğraflar paylaşacağız. Daha ne bekliyorsunuz?
0: Arkadaşlar ciddi bu arada, şaka değil, adam aboneliği açtı. Bir bakın, bir heyecanlandırın, geri alırsınız. Gençlerin 2018 yılında 3 saat olan günlük televizyon izleme süresi kaça düşmüş biliyor musunuz?
1: Düşmüş mü?
0: Evet efendim.
1: Düşmüş kaç?
0: 2018 yılında 3 saat olan günlük televizyon izleme süresi 40 dakikaya düşmüş.
1: Oo,
0: televizyon izlenmiyor. Bırakmışlar
1: gençler
0: resmen.
1: Gençler televizyon. Ne olur radyo bitiyordu hani.
0: Televizyon bitti.
1: Ne oldu abi, 20 yıldır radyo bitiyor. Ha bitti ha bitecek. Her hafta sonu radyo bitiyor.
0: Gençlerde durum bu tabii yani.
1: Gençler tamam.
0: Orta ve yaşlılarda.
1: Demek ki bu memleketin geleceği de gençler değil mi sevgili Yıldırım?
0: Evet gençler.
1: Gençler bundan doğru. 20 sene sonrasını düşün.
0: Ama televizyon, tabii.
1: 8 yılda gelinen nokta 3 saatten 40 dakikaya. Bir 8 yıl sonra.
0: Ne olacak
1: 4
0: acaba?
1: 4 dakikaya düşecek.
0: Muhtemelen.
1: Ekran televizyon izleme süresi.
0: Bir de yani televizyonda da adam akıllı içerikler de kalmadı da o yüzden.
1: Mecburen. Yani
0: dizi dizi değil, film film değil, program yok, doğru düzgün saçma sapan şeyler var.
1: Hep başka bir şey güdülüyor orada, başka evet. Bir amaç var.
0: O yüzden bence bu gün ortası programları izleniyor. Çünkü o kitle orada kaldı bir tek.
1: Tek kalanlar onlar.
0: Onlar da onları izlemeyi seviyor.
1: Televizyonun yükünü o gündüz programları kaldırıyor gibi. Bir de ara sıra şeyler.
0: Aynen öyle.
1: Çok pik yapan diziler falan oluyor ya böyle.
0: Buradan soralım, günde kaç dakika televizyon izliyorsunuz diye soralım mesela insanlara.
1: Ben vallahi bak 2 aydır televizyon izlemiyorum. Normal,
0: açmıyorsun.
1: Vallahi billahi bak.
0: Sena?
2: Normal
1: bir herhangi bir kanal yok. Vallahi yok.
0: Dinleyicilerimize de soralım. Ortalama takribi kaç dakika televizyon izliyorsunuz ya da saat?
1: Bir de yazın daha da düşüyordur sevgili Yıldırım.
0: Tabii
1: yaz dizileri, maz dizileri çok fazla takip edilmiyor.
0: Düşer. Yazın düşer.
1: Yazın daha çok düşüyor.
0: Abi telefonla oynamaktan kafalarını kaldırmıyorlar ki diyor. Tabii televizyon izlemiyorlar ama ekrana bakıyorlar.
1: Tabii sadece telefon değil ya bu hani YouTube, işte dijital platformlar, bu televizyonun dışında bunların hepsi. Televizyon dediğimiz bildiğimiz ana akım kanallardan bahsediyoruz.
0: 28 yaşındayım, her çizgi filme denk geldiğimde kilitleniyorum kalıyorum, bir o zaman izliyorum diyor.
1: Çizgi film her türlü seyredilir ya. Pembe
0: evet.
1: Panter çıkınca seyretmeyecek miyiz?
0: Evet, maç izliyorum sadece diyen var. Günlük ortalama 10 dakikam var.
1: 5 dakika diyor benim de.
0: Evet.
1: 6 yıldır neredeyse hiç. TV bilmem ne platformu için kullanıyorum.
0: 20 yıldır evde televizyon yok diyen var.
1: Televizyon mu yok?
0: 20 yıldır TV yok evde demiş.
1: Kapalı anlamda.
0: Ev telefonları bitti, şimdi televizyonlar mı bitiyor?
1: Bitiyor ama ekran olması lazım ya. Herhangi bir şey, dijital platformdan bir sürü insan dizi film seyrediyor.
0: Valla TV yok diyor evde diyor.
1: Şey mi var acaba insanlar artık sevgili Yıldırım, oraya mı evriyor kendilerini? Şeyler var ya ekrana, neydi, duvara yansıtılan?
0: Projeksiyon.
1: Projeksiyonla mı işleri çözmeye başladılar?
0: Valla biz de bugün televizyonu çöpe atacağız, hocamı izleyeceğiz diyor Instagram'dan diyor. Ailecek abone olduk demiş.
1: Eyvallah, sağ ol, teşekkür ederim. Yıldırım kıra çıkarmayacağım.
0: Aile indirimi var mı lan?
1: Ailelere özel içerikler var.
0: Bizde TV yok. 8 yıldır evliyiz Büşra Şen mesela.
1: TV yok dedi, ben şu açmalarını istiyorum. TV yok,
0: yok oğlum
1: TV
0: yok. Yok işte TV yok.
1: Evde yani şey, fiziksel olarak televizyon mu yok?
0: Yok işte.
1: Allah
0: aynen
1: Allah
0: öyle.
1: Ne, lan hiçbir şey seyretmiyorlar mı o zaman?
0: İzlemiyorlar. Sevmiyorlar. Dijital platformdan 1-2 bölüm izliyorum o kadar.
1: O kadar.
0: 10 dakika 5
1: projeksiyonla
0: dakika.
1: Projeksiyonla devam ediyoruz. Bak projeksiyonla gidenler var hayatlarına sevgili yıl. TV gerçekten yok.
0: 53 yaşındayım. Oscar Çöller'de çizgi filmine her zaman takılıp kalıyorum demiş. Nalan Hanım yazmış efendim.
1: Oscar Çöller'de güzeldir. Ya.
0: En son Taşıyacak Deniz sezon finalinde televizyon açıldı bizde. Başka da yok. Abi resmen televizyon izlenmiyor
1: yok,
0: ya.
1: Yok izlenmiyor. Bak bizde de aynı, çizgi film diyor. Çizgi film varsa varız, yoksa yokuz diyor.
0: Ben de şimdi bakıyorum ne izliyorum diye. Abi sadece haber kanalları.
1: Açarsan onu açıyorsun.
0: Açarsam onu açıyorum. Haber kanallarını açıyorum. Onun haricinde...
1: Yok.
0: Dijitalden dizimizi o kadar.
1: Zaten senin yayından sonrasında da öncesinde yayında burada olduğun için o habere de çok, ajansa da denk gelemezsin. Eve gittiğin
0: i̇şte
1: anda
0: evet,
1: değil mi? Aşağı yukarı
0: evet.
1: Denk gelemiyorsun.
0: Ama haber kanalı haricinde açayım bir şey izleyeyim falan. O kalmamış. Bak dinleyicileri de izlemiyorlar. Hiç izlemiyorum. 90'lıyım. Eğer bir şey izleyecek vaktim varsa dijitalden devam demiş efendim.
1: Bizde de telefon, tablet falan da çok takılmıyoruz diyor. Şeylerden. Hiç. Evet.
0: Peki. TV'den ne demiş?
1: TV'leri ben kurtarıyorum diyor Aykut. 6 saat diyor.
0: 6 saat izliyorum diyor.
1: Bütün gün karşısında açık demek ki ofiste falan.
0: Serdar
1: öyle duruyor.
0: Serdar diyor ki ben Yakari'den sonra bıraktım. Yakari, Yakari. Vay Önder'im, yazlıktan işe gidiyorum diyor. Evet.
1: Günaydın Önder, iyi yolculuklar.
0: Evet evet evet evet, iyi yolculuklar, canımın işi, öpüyoruz. Peki ver gelsin bakayım.
1: Veriyorum sevgili. Pastırma sosis falan sever misiniz?
0: Çok.
1: Çok seversiniz. Şimdi demiş ki jambon mambon için. Dünya Sağlık Örgütü'ne bağlı Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı.
0: Ne diyor?
1: Pastırma, sosis, jambon, salam tarzı işlenmiş etleri birinci grup kanserojen madde olarak sıralamaya almışlar sevgili
0: Yıldırım. Pastırma da mı?
1: Pastırmayı da eklemişler. Pastırma bana şey geldi.
0: Abi saçmalamasınlar ya.
1: Şarküterinin içine genellemişler gibi geldi sevgili Yıldırım. Hani şarküteri vardır ya böyle salam, sosis, jambon, bunların arasında pastırma sanki bence yeri yok pastırmanın
0: bence
1: ama bilmiyorum yok tabii.
0: Ya, aksine pastırmanın çok şey olduğunu söylerler, faydalı olduğunu söylerler.
1: Pastırma bir işlenmiş bir et değil diye bakıyorum biz pastırmaya. Hani sosis gibi değil, sosisin içinde
2: koruyucu kimyasallar var. İşlenmiş.
1: O şekilde. Normalde hani
0: Bütün pastırmalarda yoktur o zaman ya.
2: Paketli.
0: Abi Kayseri'den dinleyenler var. Dur onu
1: şimdi anlatın bize pasta. Şimdi salamın bir sürü
0: paralarlar bizi burada bak.
1: Salamı bir sürü maddenin birleşiminden elde ediyorlar ya. Böyle bir harç var salamda. Sosiste, jambonda harç var.
0: Pastırmanın neyi var?
1: Pastırmada harç yok aslında. Pastırmada yok. Eti ince ince kesip
0: baharatlar var.
1: Onu belli yöntemlerle dondurup kurutma, bekletme, bilmem ne yapma. Etrafını da daha sonra çemenle sarma. Bu değil mi pastırma? Enteresan geldi pastırma bana ama birinci sınıf kanserojen. Sigarayla aynı sınıfa koymuşlar.
0: Koymuşlar. Sucuk var mı diyor?
1: Sucuk da var tabii ki. Sucuk da var. Evde kendi sucuğunu kendin yapmıyorsan.
0: Kayseri yalnız değildir ya. Buradan Kayseri'ye selamlarımızı çakalım.
1: Selam olsun. Bakın pastırmamıza dokunmayın.
0: Bu haberi Yunanistan yaptırdı. Yakında pastırmamıza da konar.
1: Pastırmaki. Geliyor. Pastırmaki geliyor.
0: Hocam pastırma işlem görmüş ürün değildir diyor bak mesela.
1: Değildir değil mi? Anlattım az
0: önce.
1: Tamamen
0: doğal üretilir diyor. Nasıl olabilir böyle bir şey diyor.
1: Demek ki doğal üretilmeyen durumları da var.
0: Pastırmanın.
1: Evet herhalde bunu da bu sınıfa aldıklarına göre ama bence asla ve asla bir sosisle aynı kategoriye giremez ya. Girmemeli yani pastırma.
0: 2026 YKS'de bazı bölümlerin kontenjanları belli oldu. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Haydi bakalım analar babalar çocuklar son bir haftadır özellikle
1: sınavdan sonra
0: çok fazla bu işte mesai harcadılar. Harcıyorlar
1: harcamaya
0: hala.
1: Harcamaya da devam ediyorlar.
0: 2026 YKS'de şu bölümlerin şu kontenjanları var. Tıp 18.627, bilgisayar mühendisliği 13.000 küsür, psikoloji 10.000, hukuk 8.000, küsür hatları söylemiyorum. Diş hekimliği 6.000, mimarlık 3.000, eczacılık 3.000 diyor. Hatta mimarlık 4.000 diyelim, 3.906'ymış. Efendim kontenjanlar böyle. Bunun haricinde bu en kafa bölümler bunlar.
1: En kafa bölümler.
0: Bunun haricinde diğer bölümlerin işte böyle azalarak devam ediyordur herhalde.
1: Gidecektir, bir sürü bölüm var. Binlerce bölüm var. İlk başlarda biliyorsun bir stresle sevgili Yıldırım beklediğini bulamadığında stres vardır bilirsin. Mesela normalde 100 bine girmek istiyorsundur, 150 bin olmuştur. Hemen saçma sapan bölümlere yeter ki gireyim. Hemşirelik yazayım.
0: Yapıştır. Kaçıncı bölümünüze girmiştiniz? Kaçıncı sıradaki bölümünüze?
1: Kaçıncı sıraya girdim sevgili Yıldırım? Ben herhalde o 13-14 gibi bir şeydi.
0: Benim de.
1: 13-14
0: benim gibi de o civarda.
1: Çünkü ben her ihtimalle karşı ODTÜ falan yazdım.
0: Olmadı mı?
1: Yazdım. Edtepe. Hepsini yazdım. ODTÜ, Boğaziçi, İTÜ. Alakalı alakasız her yer.
3: Hoş geldin aramıza.
1: Dedim ki belki tersten kaydırma yapmışımdır. Kim bilir belki.
0: Bakarsın olur.
1: Bakarsın olur.
0: Ama olmamış.
1: Ama olmadı. Allah'tan yerleştik bir yere de. Bir şekilde.
0: Zaten şey derler böyle önce yukarıya ilk ona puanlarını yetmediği bölümleri yaz derler.
1: Tabii ama hani şeydir mesela 41. olmuşsundur 30 bine kadar yazarsın. Ben hani 381. olmuşum. İlk 100 kişiyi alan okulları yazıyorum.
0: Abi otobüs kaptanlığı diye bir bölüm var biliyor musunuz demiş.
1: Var olmaz mı? Ne bölümler var?
0: Ben bunu bilmiyordum.
1: Ne enteresan bölümler var. Gittikçe de artıyor. Her geçen sene sevgili Yıldırım katlanarak devam ediyor.
0: Katlanarak. Bu arada Google'ın CEO'su da CEO'su değil aslında. Ne diyelim? Yapay zeka ile yapay zeka
1: bölüm başkanı.
0: Bölüm başkanı diyelim biz ona. O da listeyi çıkarmış. Selam o haberi bu bulabilir misin? Çok yakın zamanda bitecek meslekler diye Google'un yapay zeka tarafıyla ilgilenen
1: kişisi
0: böyle bir açıklama yapmış. Türk bir abi.
1: Bakalım bulabilirsek
0: onu eğer. Onu bulursan Senacığım.
1: Bakalım gerçekten dedikleri gibi mi?
0: Hocamız bence diyor Instagram abonelik bölümünde eski radyo programlarını yayınlasın diyor özel içerik olarak diyor.
1: Keşke olsa da yayınlasak. Eskiden video bir tane ses var başka bir şey yok ki.
0: Başka ses yok mu?
1: Yok hiçbir şey yok.
0: Olsaydı var.
1: O da bende yoktu biliyorsun bir arkadaş gönderdi de bilmem ne.
0: Peki geçtik efendim. Ver buyurun, gelsin.
1: Veriyorum sevgili Yıldırım. Neredeydi şöyle bir tane güzel bir haberim vardı böyle. Hakkari'de sevgili Yıldırım. Geçimini sağladığı ineği uçurumdan düşerek.
0: Bulundu o teyzeye.
1: Teyze.
0: İnek alındı.
1: Evet inek alınmış
0: alındı,
1: ya.
0: Alındı.
1: Çok güzel çok sevindim.
0: Hatta bir tane de değil galiba.
1: 7 inek 5 buzağı. 7 inek 5 buzağı almışlar. Çok sevindik.
0: Çünkü teyzemizi ağlarken gördük.
1: Evet.
0: Çok üzüldük ya.
1: İneğinin başında, telef olan ineğinin başında yapanların ellerine kollarına sağlık.
0: Var
1: yardım
0: olsunlar.
1: Edenlerin ellerine
0: var
1: kollarına olsunlar. Sağlık. Allah razı olsun hepsinden.
0: Teyzemiz de bir mutlu olmuş ki.
1: Olmaz mı ya? Bir gitti gördüm. Yedi geldi. Allah birini bin etsin derler ya bu işte. İnşallah darısı bizim başımıza.
0: Çok güzel bir haber var. Çinli bilim insanlarından ameliyat gerektirmeden kırıkları 3 dakikada onaran kemik yapıştırıcısı geliştirmişler.
1: Kemik yapıştırıcısı
0: mı? Ameliyata gerek kalmadan kırıkları şey yapıyor.
1: 3 dakikada onları ama görülebilir kırıkları değil mi sevgili yıllarım?
0: Kalp kırıklıklarını onaramıyor.
1: Ya, maalesef, işte ya. Kalbi kemiği yok ki kırılıyor ama işte kırılıyor. Hadi Çin. Hadi.
0: Peki nasıl oluyor hocam? Yapıştırıcıyı içiyorlar mı? Nasıl oluyor?
1: Ya sevgili Yıldırım şimdi bu kırıktan bahsetti. Ne de dıştan görünen kırıklar vardır ya. Bir de içeride kırıklar vardır. İçerideki kırığa ne yapacak? Hiçbir şey yapamazsın. Gidiyorsun elinde kırık olduğunun farkında değilsin bazen. Gidiyorsun bir röntgen çıkıyor kırık diyor. Ona ne yapacaksın? Hiçbir şey yapamazsın.
0: Galiba benim tahminim...
1: Parçalı kırık dışa doğru böyle bir şey mi olmuş parçalanmış?
0: Enjektörle böyle enjekte mi ediyorlar acaba kemiğe doğru?
1: İçeriden, içeri doğru. İçeriye yine doğru. Kontrolünde tabii ki. O bölgeye doğru kırığın etrafını sarıyor. Bir şeyler yapıyor. Vallahi helal olsun. 3 dakikada yapıştırıyorlarsa mis gibi. Bunun reklamı da güzel olur yani. 3 dakikada. 3 dakikada ne yapılabilir ya?
0: 3 dakikada kemiklerinizi yapıştırıyoruz.
1: Kopan kemiklerinizi birbirine bağlıyoruz.
0: Ya vücudumuza karışırsa ne olacak demiş İsmail. Ya onu geliştiren, onu da düşünmüştür.
1: O atıyordur vücut onu belli bir süre. Kemikler yapıştıktan sonra...
0: Kendi kendine kaynama oluyor mu? Yoksa lastik yanması gibi devam mı ediyoruz diyor yaşamaya diyor.
1: Kaynıyor ya işte kırıkları yapıştırıyor diyor. Kırıldığı yerden sıkıyor enjektörü. Ondan sonra yapıştırıyor. Yola devam. 3 dakika sürüyor arkadaşlar 3.
0: Didem diyor ki Japonlardan beklerdim Çinler yaptı demiş efendim. Değil mi bir Japon
1: daha
0: şey gibi?
1: Ben bir Avrupa bekliyordum. Daha Avrupa bir. Ama Çin'den geldi.
0: Abi normal diyor yapı marketlerdeki yapıştırıcılar gibi bir şey mi demiş efendim bu?
1: Muhtemelen öyle. Jelimsi yok. Kıvamda.
0: La olur mu öyle şey?
1: Öyledir, öyledir.
0: Hayır be abicim ya.
1: Öyle tüptedir o. Çekiyorsun onu enjektöre.
0: Yapıştır.
1: Dibinde kalırsa da.
2: Evet enjeksiyon yapılıyormuş.
0: Bak enjeksiyon. Da, evet. Gördün
1: enjeksiyon
0: mü?
1: Değil mi? Abi overlow bile 5 dakikada çekiyorlar. Nasıl olur bu iş diyor ya. Nasıl olabilir 3 dakika?
0: Abi 3 dakikada yapıştırıyor.
1: Harika vallahi mükemmel ilerleme.
0: İşte tıp böyle güzel ilerliyor.
1: Böyle güzel yanları
0: böyle hızlı, çok... Hızlı şeyler var ya.
1: Çok güzel abi.
0: Mesela hızlı. Göz çizittirme 15 saniyede lazerle bızıt çiziyor ya mesela.
1: Gözünü çiziyor abi bitti gitti. Gözden eski gözünden eser yok. Yepyeni bir dünyaya gözünü açıyorsun.
0: Açıyorsun. Evet düşünsene diyor futbol maçında adam sakatlanıyor. 3 dakika sonra oyuna geri dönüyor. Ne diyorsun?
1: Kırıldı ayağı kırıldı. İçeride dışarıda bir müdahale sağ kenarında.
0: Bitti.
1: Hop içeride.
0: Çok iyi.
1: Abi efsane bir şey.
0: Düştün yere tak ameliyata hemen.
1: Ben hastaneye. Ameliyat bile etmiyorlardır enjektör.
0: İşte onu diyorum ameliyat dediğim o sağ kenarında ameliyat.
1: Operasyon. Nasıl kaş dikiyorlar ya sağ kenarında zımbayla tık tık tık tık açılıyor kaşık alnı futbolcuların.
0: Çinlilere bak insana şambrelli lastik olarak bakıyorlar demiş efendim.
1: Patladığı yere yama yapıyor.
0: Tedavinin adı da şipşak tedavi mi demiş. Şipşak tedavi Derya Hanım. Keşke bu haberi okumasaydınız. Şimdi bizim Türk insanımız Japon yapıştırıcıyı içer demiş efendim.
1: Yok ya içmeyiz herhalde yani. Ya diyeceğim de...
0: diyeceğim de diyemiyorum.
1: Diyemiyoruz.
0: Böyle haberler okuduk çünkü. Televizyonda gördüğünü denedi falan.
1: Çok var. Çok var etrafta. Hala hekimler biliyorsunuz hapları söylerler. Ağızdan alacağız diye. Ya da almayacağız diye. Yani bölgeyi belirtirler ki. Çünkü daha yeni biliyorsun. Cuma günü konuştuk.
0: Evet.
1: Cuma günü konuştuk. Sürekli içmeye çalışıyorlar.
0: Şeyi.
1: Normalde şeyden içilmemesi şey, gerekeni. Sen... içmeye çalışıyor.
0: Gitti diyor aylarca rapor hakkı milleti. Doğru. Kırıklarda aylarca değil mi? 2-3 ay rapor alınıyor.
1: Şimdiler düşünsün bizde bir şey yok. Biz devam. Şu an devam. Alabildiğiniz kadar alın.
0: Evet bu tedavi yöntemi ülkemize gelene kadar kemiklerimize rapor alabiliriz.
2: İstiridye'den ilham almışlar. Kayalıklara yapışıyor ya istiridye sıkıca tutuluyor.
1: Kayayı birbirinden ayrılmıyor. İkisinin arasında duruyor. Tabii, böyle yapışık.
0: Yine
1: duruyor.
0: Hayvanlar aleminden bir ilham almışlar.

0: Abi hızlı trenle geliyorum diyor. 280 km hızla size doğru geliyorum diyor. Trende DAP var mıdır acaba demiş. Vallahi Ankara, İstanbul ve İzmir'de DAP yayınları artık var.
1: Aktif.
0: Evet efendim. Arabanızın DAP özelliği varsa bizi oradan dinleyebilirsiniz. İkinci kanalda. Zaten yazar orada. 02 Alem FM yazar.
1: 02'deyiz.
0: Evet, oradan dinleyebilirsiniz efendim. İstanbul, Ankara ve İzmir'de DAP yayınları aktif. Mutlu olduk. İnşallah ülkenin birçok noktasında da aktif olur.
1: Olur. Dijital olur. İnşallah olur. Evet, çok efendim. Güzel olur.
0: Kısa bir ara, aradan sonra geri geleceğiz. Uygun mu?
1: Uygundur. Mutfak.

0: Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
1: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.

0: taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
1: dünya katılım var.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
3: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
4: İklimsa. Yepyeni Chery Tigo 7 Comfort, lansmana özel MTV ve tescil masrafları hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla Türkiye'de bireysel müşterilere özel 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla tüm Chery showroomlarında sizi bekliyor. Detaylar Chery.com.tr'de.
5: Chery.
6: Haliç Üniversitesi sana iyi gelecek. Yapay zeka destekli eğitim modeliyle geleceğine güçlü bir başlangıç yap.
7: Sana iyi gelecek.
8: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
9: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
10: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
11: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz?
12: E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da.
13: Borusan Next.
14: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
15: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez.

0: Omuz önemli abi. Böyle heybetli güzel durur ya.
1: Çalış spor yaparsan olur sevgili
0: yıldırım. Ya dün doktor da öyle dedi biliyor musunuz sayın
1: hocam? Dün doktora gittiniz siz.
0: Dün akşam yayınında anlattım oğlum. Podcast'ten dinle bir daha sana anlatamayacağım burada şey. Şimdi ben.
1: Ama şimdi akşamın yayınındaki dinleyici ile sabahın yayınındaki dinleyici arasında hiç fark yok. Aynısı doğru.
0: O da dedi spor spor dedi spor mutlaka dedi.
1: Ya vallahi
0: yapınız
1: yani.
0: Dedi. Dedim ki şirket içinde öğlen yemekten sonra yürüsem olur mu dedim. Kaç kilometre dedi. Dedim kilometre yok hocam.
1: Yani 300-400
0: metre dedi. Yani. Tamam git gel dedi oradan dedi.
1: İncinmişsin demedi mi diyor Mert.
0: Demedi okumuş adam.
1: Diyemedi.
2: Kafa açan uzman. Hafta içi her sabah 7'de Alem FM'de.

0: Teşekkürler Robert Hatemo. 8.37 show devam eder Uğur Derin Dondurucu'nun katkılarıyla.
1: Yeni şarkı yapmış Robert, yeni şarkı yapmış sevgili Yıldırım. Dün denk geldim Instagram'da. Vara Vara diye bir şarkı yapmış.
0: Vara Vara mı?
1: Vara Vara. Vara Vara Vara vardım bir karara, kapattım gönlümü hayın sevdalara. Böyle.
0: Bu ne, Roberto mu yeni şarkı?
1: Roberto mu yeni şarkı? O Ara Vara diye yeni bir şarkı. Vallahi yolu dinlemedim. Açık olsun.
0: Bakalım
1: yeni, yolu açık olsun. Vara Vara diye bir şarkı. Aa, Banu Hanım yazmış.
0: Yazmış mı?
1: Aa, Banuşum.
0: Evet, çok geçmiş olsun tekrar Banu Hanım'a.
1: Geçmiş olsun ya. Evet. Kaldık buralarda, bize kim getirecek şimdi pastalar, börekler, çörekler?
0: Oğlum ya, abartma, kadın iyileşti mi gelir şey yapar ya.
1: Oh be.
0: Sen pasta, börek, çörek olarak mı bakıyorsun Banu Hanım'a ya? Bu ne terbiyesizliktir?
1: Bir anda şimdi sevgili Yıldırım, bakın Banu Hanım'ı daha da kötü sakatlanmaktan kurtaran neydi? Az önce konuştuk bunları ya.
0: Yaptığı iyilikler.
1: Yaptığı iyilikler. Bu iyiliklerin devamı gelmezse ya. Olmaz. Devamının
0: daha kötü şeyler
1: gelmesi.
0: Olur.
1: Devamının gelmesi gerekiyor.
0: Banu Hanım çok geçmiş olsun tekrar.
1: Çok geçmiş
0: tekrar.
1: Olsun tekrardan.
0: Üzüldük, vallahi çok üzüldük.
1: Bonuşumuza geçmiş olsun.
0: Hatta yayının 40 dakikasını size ayırdık diyebiliriz yani.
1: Öyle güzeldir, öyle iyidir, öyle melektir, öyle şeydir diye anlat anlat bitiremedik.
0: Hocam şarkı söylemezse güzel olur, modum düşüyor. Peki çok
1: teşekkürler, sağ olun.
0: Sağ olun efendim. Ay, ben de geçen hafta düştüm diyor, çatlaklarım var demiş efendim.
1: Çok düşüyorlar bu aralar sevgili Yıldırım. Bir gökyüzüyle ilgili bir astrolojik
0: ya,
1: bir harita
0: bir bakalım. Bir şey yok ya, Allah Allah.
1: Bir bakalım, herkes etrafta düşüyor.
0: Evet. Bir dinleyicimiz daha yazmış ya, bu nedir ya?
1: Var var.
0: Cengiz Bey yazmış efendim. Ayağım var. Kırıldı benim de diyor geçen ay diyor geçen efendim. Hafta bir geçmiş bizim, olsun demediniz. Banu Hanım mı olalım illa demiş efendim.
1: Geçmiş olsun Cengiz Bey, haberimiz yoktu vallahi, şimdi gördük.
0: Bu DAP yayının açılacağı illeri kim belirliyor? Sibel Hanım mı karar veriyor?
1: Oğlum, hayır efendim. Ben karar veriyorum.
0: Hayır efendim. İletişim Bakanlığı bu konuda çalışmalar yapıyor. Altyapı Bakanlığı. Ondan sonucuma
1: bakıyor. Nereleri olabilir,
0: böyle
1: nereleri
0: hangi
1: olamaz.
0: Hangi bölgeye uygun sırayla gidiyor.
1: Gidiyor.
0: İlerliyor.
1: Oradaki altyapıya bağlı. Her
0: burada
1: şey
0: galiba
1: Kule
0: AŞ'nin de bir çalışması var.
1: Tabii ki.
0: Onunla ilgili.
1: Beraber ortaklaşa bir çalışma yapılıyor.
0: Evet efendim.
1: Onun üzerinden
0: ondan
1: ilerliyorlar.
0: Sonra yapılıyor. Şu anda İstanbul, Ankara, İzmir'de var. İnşallah diğer illeri de gelir.
1: İnşallah, inşallah.
0: İbrahim Bey'e de buradan selamlarımızı gönderelim.
1: Selam olsun. Yeter ki altyapılar uygun olduğu sürece yavaş evet. yavaş artacaktır.
0: Şöyle kapatayım, bunları kapatayım. Evet.
1: Öyle gönder, böyle yolla.
0: Ney?
1: İşte temizle ürünü yani. Temizle yani. Onu kapat, bunu kapat. Bitti. Yayın bitti. Az kaldı.
0: Ayak incinmesi salgını mı var demiş. Bu nedir diyor ya. Herkes de bir ayağım kırıldı.
1: Ayak, bacak, sırt, bel. Herkes bir yerine vuruyor.
0: Ver gelsin.
1: Arı soktu geçen bana da diyor.
0: O sayılmaz.
1: Ya sevgili Yıldırım, şu Gülşen bir kahve reklamında oynamış. 14-15 saniye süren bir kahve reklamı.
0: Geçenlerde de Bülent Ersoy oynamıştı.
1: Oynamıştı. Biri daha vardı. Yine
0: çok kısa şey söyleyeyim.
1: Diş macunu muydu?
0: Yok Sıla değil ya. O şey, bu futbolcu çocuk var ya. Neydi adı?
1: Futbolcu. Ha, Kenan.
0: Kenan Yıldız vardı. Yine çok kısa.
2: Ondan önce oyuncu Sıla vardı. Diş macunu reklamında oynamıştı.
1: Diş macunu
0: oynamıştı. Oğlum vardı, onu hatırlayamadım.
1: Yine değişik paralar, acayip paralar. Yine Gülşen'de de aynı şekilde mi sevgili Yıldırım, kahve reklamından
0: oynuyor. Kaç saniye?
1: 14 saniyeymiş.
0: Ne kadar?
1: 20 milyon.
0: Güzel.
1: Güzel para.
0: Allah bereket versin.
1: Güzel para. Ya boşuna yaşıyoruz, Kur'an evli yapacağım. Ya bazı insanların paraya bu kadar çabuk ulaşması beni... Yapmam.
0: Oğlum çabuk. Böyle hemen Gülşen olmadı ki kadıncağız ama yani.
1: Yani yılların emeği var.
0: Yıllarını veriyor, yıllar, ondan sonra oluyor.
1: 17, 18, 19 yaşından beri ya pijamayla çıktı bu kadın parasızlıktan.
0: Düşünün.
1: Parasızlıktan pijamayla krip çekti. Nereden nereye geldi ama işte insan yine de sevgili Yıldırım şey yapıyor. Ne diyor ona, içerleniyor ya. Vallahi bak böyle.
0: Pijamayla çık, pijama fabrikası kuracak hale gel.
1: Gel. Yani yıl 2006.
2: Saniyesi 1 milyondan fazla.
1: İnanılmaz ya.
0: Yine zenginin parası sürdü.
1: Çenesini yok. Vallahi bir video çekesim var. Hani var ya, etrafta insanlar çekiyor. Yıl 2006 diye fotoğraflarını koyuyorlar böyle gencecik. Sakız alacak paramız yoktu diye. Yıl olmuş 2026, videoya dönüyor iş. İkisi de sakız çiğniyor.
0: Ağzına sakız var.
1: Sakız var. Gülşen bunu yapabilir bak.
0: Vallahi 20 milyon bugün baktığın zaman hani ev alamayacağım bir para. Hemen böyle derler ya. Nereden ev alamayacağım?
1: Nereden ev alamayacağım bir para?
0: Etiler mi?
1: Nereden ev? Yoksa istersen 4 tane de alabilirsin.
0: Alırsın, gayet alırsın.
1: 5 tane de alırsın.
0: Yeter böyle ki... haberlerin altına bu yorumları okunca çok sinirleniyorum.
1: İnanmayın bak, bunlar ne biliyor musun? Gülşen'in parasından gözünüzü çekin diye. Gülşen'in ekibi var.
0: Şey, abi 20 milyon abartmayın diyor ya, ev bile alamazsın. İşte. Niye? Esenyurt'ta 6 tane ev alırım.
1: Olursun ya.
0: Çok rahat alırım.
2: Halkalı'da 20 milyon bir müteahhite ver, 5 daire ver.
1: Abi. Bak denenmiş burada.
0: Bölge önemli abi.
1: Bölge nereden bölge ne yaptın? İlla oturmak zorunda değilsin ki, yatırım yapabilirsin.
0: Yatırım
1: yapabilirsin. Her şey yapılabilir.
0: Arsa alabilirsin.
1: Ya ben ver bana 20'yi de ben ev alamayayım ya. Tamam. Söz almayacağım. Almayacağım. Bulursam da almayacağım 20'ye.
0: Beyler, Gülşen'in yeni şarkısını çalmadınız. Çalmadık mı? Ya programda çalmadık ama gün içinde dönüyor ya.
1: Dönüyor.
0: 1 Ağustos'ta Maraş'a gelmek istiyoruz. Umut Hoca sahneden el sallarsa babam bir 50 lira daha ateşleyecekmiş. Ecrin hatırladın mı? Ecrin. Şimdi bir önceki Kahramanmaraş organizasyonunda Ecrin'in babası 50 lira vermişti 50
1: lira,
0: sana.
1: 50 lira aldım.
0: Aldın, geri lira. Ver dedik. Vereceğim dedin.
1: Vermedim, yattım üstüne.
0: En
1: yattım.
0: Son uçakta Serdar'a söylemiştin. Ay ben bu 50'yi unuttum diye. İlk, hatırlıyor musun?
1: İlk abonemdir kendisi 50 TL ile.
0: Hadi bakalım, 1 Ağustos'ta Kahramanmaraş'ta sevgili dinleyiciler, sizleri de bekliyoruz. Vaktiniz varsa buyurun gelin. 1 Ağustos'ta ne var Kahramanmaraş'ta peki?
1: 1 Ağustos'ta sevgili Yıldırım, uluslararası geleneksel Kahramanmaraş Fuarı var. Dul Kadiroğlu ilçesinde Kafum'da olacağız biz de inşallah. 16-18 Cumartesi özel yayınımız var.
0: Bizden sonra da APO var sahnede.
1: APO sahnede. APO!
0: Bir Ağustos Cumartesi'ye denk geliyor. Siz Cumartesi çalışmıyordunuz, nasıl olacak?
1: Abi işte yani akara bakarız. Akara bakarız.
0: Çalışırız yani. Dur, yani. Şartlar sağlanırsa. Pazarda çalışırız
1: bunlar
0: bu arada.
1: Bunlar konuşulur ya. Bunlar hani masada halledilebilir şeyler.
0: Pazar olur, cumartesi olur, bayramlar olur. Yani yeter.
1: Tabii bir 20 milyon değil ama kazancımız.
0: Değil, 20 milyon yani değil. 20 milyon, milyon değil, evet.
1: Hiç alakası bile yok.
0: Hocamın Instagram ücreti, konuştuk bunu, 80 lira.
1: 80.
0: Da söylemiş olalım. Umut abi yarın sizin o taraftayım. Şu abonelik ücretini elden versem, radyoya gelip versem diyor. Kaç olur diyor. Uygulama yardan çıkaralım diyor.
1: 60
0: hallolur.
1: 80 yerine 60.
0: Evet bak, bu güzel bir fikir
1: ama
0: oldu.
1: Ama her ay gelmen lazım kardeşim. Her ay 60 çünkü.
0: İban'a atar oğlum.
1: Yok, İban almıyoruz.
0: Neden?
1: Şey, masak takılıyor, masaya takılıyor. 60 lira. 60 lira ciddi bir miktar sevgili Yıldırım.
0: Evet.
1: Takılırız.
0: Bu arada...
1: Açıklayamayız. Bu 60 lira nereden geldi derler. Hadi anlat bakalım 60 lira nereden
0: hadi
1: geldi.
0: Hadi anlat bakalım.
1: Hadi anlat.
0: Bu arada bu güzel fikir, ben çok beğendim. Ayrıca firmaları aradan çıkararak daha uygun fiyata Instagram'dan abone olabilirsiniz. Elden. Halkalı sağda, Basın Ekspres yolunda sağda, Türk Medya binası.
1: Güvenliğin önünde tip box var, oraya bırakın. Kavu tip box orada.
0: Oradan abone olalım. Oğlum ben de istiyorum ya şu an. Ben de abonelik açmak istiyorum.
1: Açalım
0: şey. Şöyle şeyler yapsak olmaz mı?
1: Nasıl şeyler?
0: Instagram'a abonelik yapalım.
1: Tamam yapalım.
0: Tamam mı?
1: Tamam yapalım.
0: Collaboration çıkalım.
1: Evet, beraber ortaklaşalım.
0: Beraber ortak çıkalım.
1: Tamam.
0: Oraya özel içerikler, videolar üretelim.
1: Nasıl videolar?
0: Şakalı videolar.
1: Fark etmez ya, Instagram'a Reels'a çekiyoruz ya ikimiz böyle ara sıra bunu çekelim diyorum ben. Sen
0: oraya atalım abi.
1: Oraya atalım.
0: Abi parası olan izlesin ya.
1: Aynen öyle ya, bu saatten sonra. Bu saatten sonra zenginle işimiz var ya. Ayda 80 lira verebiliyorsan zenginsin.
0: 10 kişi bulsak 800 lira abi.
1: Abi güzel.
0: Çok güzel para.
1: Çok güzel para.
0: Sena olur musun?
2: Olurum abi.
1: Abi Sena ben, olur. Benim anlamadığım şu. Şimdi ben az önce abonelik yaptım ya. Şimdi abonelerim de gelmiş bu arada, biliyor musun sevgili
0: Yıldırım? Kaç abonem var şu an Instagram'da?
1: Bak giriyorum buraya, bildirimlerim gelmiş.
0: Kaç?
1: Onu söyleyeceğim, dur. Şurada bir bildirim vardı. Nereye gitti o? Yani şurada. Şu an 1, 2, 3, 4, 5.
0: 5 abonen mi var?
1: 5 abonen var.
0: Yani 80 çarpı 5, 400 liram var temiz. Evet,
1: abone olduğunuz için teşekkür ederiz. Abonelere özel topluluğumuza katılmana çok sevindim diye karşılama mesajı göndermemi ister misin diyor.
0: Gönder, gönder, gönder.
1: Ayrı ayrı gönder, bastım.
0: Gönder, çok güzel.
1: Evet, gönder dedim ve göndermiyor.
0: Niye göndermiyor?
1: Bilmiyorum ki, basıyorum, ayrı ayrı gönder.
0: Wi-Fi'den çık bakayım, belki Wi-Fi'dandır.
1: Şeyden ayrı ayrı. 5 tane çık. Yetmiyor mu acaba?

0: Bu ne lan? 5 tane için bunlara gerek yok mu diyor Instagram. Allah
1: biliyor. Ulan çok mutlu oldum ben ya. Abi yeni bir kazanç kapısı ya.
0: Abi ben şunu
1: ek
0: anlamıyorum.
1: Gelir ya. Pasif gelir.
0: Pasif gelir. Bir de şunu anlamıyorum sevgili. Tam aboneliği açtık. Yok mesaj işlemiyor. Neyse. Aboneliği açtık tamam. Ben burada açtım. 5 tane de abone var. Benden hiçbir hesap istemedi bu.
1: Tafir birikince.
0: Nereye gelecek para?
1: Birikince.
0: Yatacak para. Ya
1: birikince Instagram senden bir IBAN isteyecek. He. Ben sana IBAN vereceğim.
0: Ayrı ayrı yok şey mesaj atamadım. Kusura bakmayın abonelere özel mesaj atamadım.
1: Hadi bakalım.
0: Daha yeni kullanıyoruz ya. Emekleme evresindeyiz arkadaşlar. Emekleyeceğiz. Sizle beraber ayağa kalkacağız. Beraber ayağa kalkacağız.
1: Hadi bakalım.
0: Bak fatura olayı nasıl oluyor? Bilmiyoruz işte göreceğiz.
1: Göreceğiz.
0: Onu da göreceğiz.
1: Zaten bir gün yayına gelemezse anlayın ki masa kalmış. Gel bakayım buraya.
0: Evden yayın yerine emniyete götürülmüşüm.
2: Her ayın 7'si ve 21'inde yatıyormuş. Ben baktım.
0: Daha var tamam hadi daha bakalım. Var. Bir 10 gün var bakalım.
1: Hocamız aktif. Dün pasifti bugün aktif. Kendisi Instagram'da abone olmak isterseniz orada duruyor. Peki. Hocam artık sonuna geldik. Programı bitiriyoruz.
0: Çabuk geçti.
1: 8.48. Bugün çabuk çok geçti, hızlı bitti. Aktı. Pazartesileri böyle oluyor ya.
0: Yaz
1: özlüyoruz
0: bitti.
1: Mi acaba
0: yaz
1: ya?
0: Yaz bitti yaz.
1: Vallahi yaz bitti.
0: Temmuz ya. Bitti. Temmuz bitti.
1: Kısa bir ara aradan sonra veda için buradayız efendim. Mutfak.

0: de astronot olacağım.
1: Ben veteriner olacağım.
0: Ben öğretmen olacağım.
2: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz, bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de. Reklam.
3: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ing.com.tr'de.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Ya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
2: Bellona, Bellona.
3: Böyle bir dünya var.
4: Dünya Katılım Bankası'nda

0: İstanbul Medipol Üniversitesi. Medipol.
1: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
2: Reklam.

0: Şimdi hocamla konuşuyorduk. İlk 20 dakika benim abonelikten konuşursak olur dedi. O yüzden iptal ettik sevgili dinleyiciler. Yapmıyoruz. Bizim Tolga Gündüz dinliyor. Canımız yerimiz.
1: Tolga Bey.
0: Meslek büyüğümüz.
1: Severiz. Hastasıyız Tolga abim.
0: Yaklaşık Türkiye'de Cem Arslan'dan sonra en uzun yayın yapma süresine sahip.
1: Yerleşik hayata geçmiş ilk radyocudur.
0: Tabii. Tolga Gündüz. Çok
1: Tolga
0: severiz
1: abim,
0: kendisini.
1: Çok severiz. Çok çok
0: Türkiye'nin en tatlı kellerinden biridir efendim.
1: Kesinlikle öyle.
0: Radyo yayıncılığının en tatlı kellerinden biridir. Selam olsun. Demiş ki ne vaat ediyor, ben de abone olmak isterim demiş. Tolga Bey siz bir süre olmayın. Yani
1: bekleyin abi. Abi sen biraz bekle. Sen tanıdıksın bak sana biraz.
0: Ben sana WhatsApp'tan atarım.
1: ben sana kendim göndereceğim.
0: Selam ederiz Tolga Gündüz'e. Tolga abi bari sen düşmeyeydin.
1: Fiyat
0: ya.
1: Düşmüş beyler diyor. 31.99 olmuş. Allah Allah ben düşürmedim. Neyse bakacağız. Öğreneceğiz orayı da öğreneceğiz sevgili Yıldırım. 13 kişi olmuş aboneniz diyor.
0: Allah bereket versin.
1: Görülüyor dışarıdan demek ki.
0: Bir dinleyicimiz dedi ki oğlum biz böyle şaka yaparken adam zengin olmasın diyor. Öyle. Hani şakayla karışık.
1: Yo şaka yapmıyoruz da gerçek.
0: Şaka değil. Instagram'da abonelik açık.
1: Zengin olmak zaten. Zengin olmak abi. Bir şeyler.
0: Aferin olsun. Evet.
1: Peki abonelere özel içerik yaparken reklam yapabiliyor muyuz orada?
0: Yaparsın.
1: Aynı şekilde.
0: Kralını yaparsın.
1: Aa, çok kralını iyi, yaparsın. Çok iyi, çok iyi.
0: Korkma oğlum bir yola girdin artık buradan yürü.
1: Bu saatten sonra artık ben iflah olmam artık sevgili Yıldırım. Eski ben değilim.

0: Çok kısa bir yol durumu bitirelim.
1: Hemen bakıyorum sevgili Yıldırım. Trafikte 45.
0: Ha iyi.
1: 45 gösteriyor. Çok az.
0: Gayet sakin.
1: Çok az. Enteresan.
0: Güzel. Veda zamanı. Alim FM'in dijital radyolarına mutlaka bir göz atın. Şu an henüz orada 4 tane var ama bu 4'ün yanına
1: daha da eklemeler yapabiliriz, ilginize alakanıza bağlı. Şu bak, tehdit de var. Her şey var programda. Yok yok ya.
0: 4 dijital radyo var orada. Alimfm.com ve Alimfm uygulamasından görürsünüz zaten. Ama şunun altını çizeyim. Farabest'le Sayın Hocam bizzat ilgileniyor. Yani Farabest'te duyduğunuz bütün şarkılar onun filtresinden geçiyor. Farabest'le Fantazi ve Arabesk'in birleştiği bir...
1: Yeni bir isim.
0: Yeni bir kanal. Var ya, siz yakında mesaj okuma ücreti de alırsınız diyor. Vallahi güzel fikirler
1: WhatsApp,
0: bunlar.
1: WhatsApp abonelere özel mesajlar. Hadi bakalım WhatsApp. Görevi WhatsApp görevi.
0: Arkadaşlar bakın, bizi eleştiriyorsunuz ama... Yani tatlı eleştiriyorsunuz ama... Dünya şu kiralama dönemine geçiyor. Satın alma diye bir şey yok. Eskiden de satın aldım benim oldu. Şimdi her şey kiralık.
1: Eskiye döndü aslında. Eskiden nasıl film kiralardık, kaset kiralardık?
0: Birazcık ona döndü. Şimdi... Evet. Dijital platformlardan hangisi sizin?
1: Hiçbiri.
0: Var mı satın aldım komple ömür boyu benim?
1: Yok öyle bir şey yok.
0: Yok. Kiralama. Radyo programları da buna dönmeli.
1: Katılıyorum. Her zaman yanınızdayım.
0: Efendim veda zamanı ama hatırlatalım. Uğur'dan mutfaklarını yenilemek isteyenlere harika bir kampanya var. Nedir bu kampanya?
1: 31 Temmuz'a kadar devam ediyor. Ankastre ocağınızı ve Ankastre fırınınızı alıyorsunuz Uğur'dan sevgili Yıldırım. 9170 TL değerinde davulumbazı Uğur size hediye ediyor.
0: Muazzam.
1: Uğur diyor ki bu kampanya burada bitmez. Seçili X-Large ve XX-Large No Frost buzdolabı alırsanız eğer diyor 16425 TL değerinde derin dondurucuyu da benden sana diyor.
0: Bitti mi?
1: Hediye diyor, bitmez diyor. 12'lik orta ölçekli klima alırsan 9545 TL değerinde. 18'lik ya da 24'lük büyük ölçekli klima alırsan 12.610 TL değerinde su sebili Uğur'dan hediye.
0: Şahane bir gün dileriz. İşiniz gücünüz rast gitsin inşallah. İyilerle karşılaşın.
1: Amin inşallah.
0: Senacığım.
2: Abicim.

0: Program bitti. Hem de hiç durulamadan, kurulamadan. Kafa açan uzman
1: bitti.
2: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrarı yarın alemfm.com podcastlerde. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur, Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman'ı sundu. Şimdi tüm mutfaklar uğur uğur uğurlu olsun. Reklam.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: Ankara Medipol Üniversitesi. Yarının başladığı yer. V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Şoför
1: Ekspertiz. Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
3: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
4: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
5: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.

0: saat 9. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
1: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanacak yasal düzenleme yeni haftada meclis başkanlığına sunulacak. Çerçeve yasa meclis tatile girmeden çıkarılacak. Düzenlemede Abdullah Öcalan ve örgütün sözde yönetici kadrosuna ilişkin özel bir düzenleme yapılmayacağı belirtiliyor. Ayrıca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar kapsam dışında tutulacak. CHP etkinliğine kast ajanslarından para karşılığı figüran getirildiği iddia edildi. İddialara tepki gösteren CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, bize komplo kuruldu dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da şikayet üzerine soruşturma başlattı. Batman'da mezarlık ziyareti yapan gruba silahlı saldırı düzenlendi. Husumetlilerinin saldırısına uğrayan aileden 3 kişi öldü, biri ağır, 2 kişi yaralandı. Mersin'in Tersus

0: Araç kullandığı belirlenen sürücüye toplam 192.800 TL idari para cezası uygulandı. Araç da otoparka çekildi. LGS kapsamındaki merkezi sınav sonucuna göre yapılacak lise tercihleri bugün saat 17'de sona erecek. Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 5 Ağustos Çarşamba günü ilan edilecek. Temmuz ayında baharı yaşatan serin ve yağışlı hava dalgası yeni haftada etkisini yitiriyor. Sıcaklıklar batıda 37, doğu illerinde ise 44 derecelere ulaşacak.
1: Hesap.com spor haberlerini sunar.
0: A Milli Kadın Voleybol takımımız Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yenerek şampiyon oldu. Filenin Sultanları bu zaferle Milletler Ligi'ndeki ikinci şampiyonluğa ulaştı. Trabzonspor yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya kampında oynadığı ilk hazırlık maçında Almanya'nın Frankfurt takımına 3-0 mağlup oldu. Hazırlık maçına çıkan Bursaspor ise Arda Turan'ın önderliğindeki Shakhtar Donetsk'le 0-0 berabere kaldı. Galatasaray, Avusturya'da devam ettiği yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki özel maçta bugün İtalya'nın Venezia ekibiyle karşılaşacak. Maç saat 21'de başlayacak.
1: Hesap.com spor haberlerini sundu. Ziraat Bankası para durumunu sunar.
0: Serbest piyasada dolar 47 lira 35 kuruş, euro 54 lira 5 kuruştan işlem görüyor. İç piyasada Cumhuriyet altını 40.568, yarım altın 20.368, çeyrek altın 10.184, gram altın ise 6.238 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
2: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
3: Ekspertizse Dynobil'e.
0: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 11 dakika, Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 17 dakika, Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 42 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 2 dakika.
2: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
0: İstanbul 29, Ankara ve Trabzon 26, İzmir 36, Antalya ve Adana 37, Kayseri ve Erzurum 28, Diyarbakır'sa 38 derece.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu

0: birazdan.
1: Reklam. Ama dememek için
0: ama sigorta. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Ama dememek için ama
3: sigorta. Casper Pet. Yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet H10.

0: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
2: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu:
1: hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
3: Tup turuncu Teknosa'da. Vivo.

0: Paraflay'ın katkılarıyla. Güzellikler dünyası.
1: Paraf'la Hollanda Utrecht'teyiz. Utrecht, Hollanda'nın en eski ve en canlı...

0: Osmanlı şehirlerinden biridir. Tarihi şehir merkezi, etkileyici kanalları ve orta çağdan kalma yapılarıyla ziyaretçilerine benzersiz bir atmosfer sunar. Şehrin simgesi olan Dom Tower, Hollanda'nın en yüksek kilise kulesi olarak dikkat çeker. Canlı öğrenci nüfusu, kültürel etkinlikleri ve hareketli meydanları sayesinde Utrecht, yıl boyunca dinamik bir yaşam sunar. Tarihi dokusu ile modern şehir yaşamını bir araya getiren Utrecht, Hollanda'nın en çekici şehirlerinden biridir.
1: Paraflay'ın katkı.

0: sende.
1: Birazdan.
0: Gözüm kara kalmadı yara, oldum rengarenk. Bazen her şey sararıp solar, biz hep rengarenk.
1: Birazdan.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
3: Tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
4: Böyle bir dünya var.
5: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimiz

0: Bank kartın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kredi kartı ve banka kartını tek kartla birleştiren bank kartın ayın sektörü özelliğiyle her ay farklı bir sektörde daha fazla bank kart lira kazanabilirsiniz. Detaylar bankkart.com.tr'de.
1: Her dönemin en iyisi.

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş panellerinin ömürlerinin ortalama 50-60 yıl olduğunu, yani çocuklarımıza ve hatta torunlarımıza bile miras bırakabileceğimiz bir teknoloji olduğunu biliyor muydunuz? Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: Reklam.
1: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar...

0: deyince vatan.
1: Kamera tamam. Kulaklık, pasaport.
2: Dur. Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü ile millerini almayı unuttun.
1: Gençlik Kulübü mü?
2: Tabii ya. Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Şimdi her uçuşta %25 daha fazla mil ve gençlere özel avantajlar yol boyunca seninle. Daha fazlası için turkishairlines.com'a tıkla, dünya kadar yaşa.
0: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Reklam. Sistem dondu, online satışım durdu.
4: Tahmide çözülsün.
3: Nasıl?
4: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
3: Büyüksün.
4: Abartma. Tahmi dersin. Tahmi. Tam istediğin gibi ne kısaltılmışı? Söyle.
3: Tahmi.
4: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
3: Yürü be Tahmi.
5: Tahmi uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tahmi. Tam istediğin ödeme şekli.
6: Tahmi bir garanti BBVA kuruluşudur.
7: Saat 10. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama
8: sigorta. Hesap.com spor haberlerini sunar.
9: Amelî kadın voleybol takımımız Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yenerek şampiyon oldu. Filenin sultanları bu zaferle Milletler Ligi'ndeki ikinci şampiyonluğa ulaştı. Trabzonspor yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya kampında oynadığı ilk hazırlık maçında Almanya'nın Frankfurt takımına 3-0 mağlup oldu. Hazırlık maçına çıkan Bursaspor ise Arda Turan'ın önderliğindeki Shakhtar Donetsk ile 0-0 berabere kaldı. Galatasaray Avusturya'da devam ettiği yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki özel maçta bugün İtalya'nın Venezia ekibiyle karşılaşacak. Maç saat 21'de başlayacak.
8: Hesap.com spor haberlerini sundu.
10: Halkbank'ın katkılarıyla.
9: BIST 100 endeksi %0,61 puan artışla 14.028 puandan güne başladı. Serbest piyasada dolar 47 lira 35 kuruş, euro 54 lira 6 kuruştan işlem görüyor.
10: Halkbank'ın katkılarıyla.
11: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
9: Dynobil'e. Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 1 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 4 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 35 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 49 dakika.
11: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
8: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
9: İç piyasada Cumhuriyet altını 40.684, yarım altın 20.426, çeyrek altın 10.213, gram altın ise 6.255 liradan alıcı buluyor.
8: Ziraat Bankası para durumunu sundu.

0: Reklam.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu: hangi halı değil, hangi
1: Gümüş Suyu? Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko Showroom'larında.

0: Yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Bir gram altını bile kapınıza getiren

0: Fatih. V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam.
2: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
3: Etkili iletişim ve ifade atölyesi. Bu atölye kendinizi sözlü ve sözsüz olarak net, doğru ve güvenli bir şekilde aktarmanızı sağlar. Konuşma, diksiyon, beden dili ve aktif dinleme becerilerini geliştirerek günlük ve iş hayatınızdaki ilişkileri güçlendirir. 31 Temmuz saat 16'da Art İstanbul Feshane'de.
2: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
1: Reklam.
4: Ama dememek için ama sigorta.
5: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
4: Ama dememek için ama sigorta.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Ve merakla beklenen festival geldi çattı. 11. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali için başvurular başladı. Sen de hikayene odaklan ve bize başka bir şekilde anlat. Kısa filminle veya senaryonla katıl, ödülünü kazan. Kısa film ve yapım destek ödülleri için başvurunu kısadanhisse.org adresinden yapabilirsin. Son başvuru 15 Eylül. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali. Başka bir festival.

Herkese merhabalar, ben İrem Derecan. Kim özleyecek, kim ağlayacak? Kim özleyecek? Şimdi Alem Efendi. Alem Efendi. Cümle alem burada.

0: saat 11. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
1: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Ahbap Derneği soruşturması derinleşiyor. Uğur Dündar, Mahzun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Elçin Sangu ve Hayko Cepkin ifadeye çağrıldı. Ayrıca soruşturma kapsamında 4. dalga operasyonda iş adamlarının da aralarında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturma kapsamında konut ve konteyner alımlarının bütün yönleriyle incelendiğini belirtti. Bakan Gürlek ayrıca Gülistan Doku soruşturması ve yasa dışı bahis sahalarına yönelik operasyonlar düzenlendiğini bildirdi. Gülistan Doku soruşturması kapsamında 15 ilde düzenlenen operasyonda 18 kişi gözaltına alınırken Mersin'de yasa dışı bahis sahalarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 80 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bahis operasyonunda yaklaşık 20 milyar liralık işlem hacmi tespit edildiği bildirildi. CHP etkinliğine kast ajanslarından para karşılığı figüran getirildiği iddia edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da şikayet üzerine soruşturma başlattı. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanacak yasal düzenleme yeni haftada meclis başkanlığına sunulacak. Çerçeve yasa meclis tatile girmeden çıkarılacak. Düzenlemede Abdullah Öcalan ve örgütün sözde yönetici kadrosuna ilişkin özel bir düzenleme yapılmayacağı belirtiliyor. Ayrıca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar kapsam dışında tutulacak. LGS kapsamındaki merkezi sınav sonucuna göre yapılacak lise tercihleri bugün saat 17'de sona erecek. Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 5 Ağustos Çarşamba günü ilan edilecek. Mersin Tarsus'ta denize giren 5 kişilik aileden 4'ü boğularak hayatını kaybetti. Kendi imkanlarıyla denizden çıkan bir kişinin ise hastanedeki tedavisi sürüyor. Yunanistan'daki gümrük memurlarının grevi nedeniyle Edirne'deki Pazarkule ve İpsala sınır kapılarından araç geçişleri durduruldu. Schengen vizesi olan ve kendi araçlarıyla Yunanistan üzerinden seyahate çıkacak olan vatandaşlar grev boyunca bu sınır kapılarını kullanamayacak. Tüketicilerin aldatıcı reklamlar ve haksız ticari uygulamalara karşı daha etkin korunmasını sağlayacak yeni düzenlemeler 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek. Ticaret Bakanlığı, yapay zeka ile oluşturulan reklamlar, hedefli reklamcılık, influencer paylaşımları ve indirim kampanyaları başta olmak üzere birçok alanda yeni kurallar getiriyor. Akaryakıt ürünlerinden Motorin'e indirim geliyor. Yarından itibaren Motorin'in litre fiyatı 2 lira 95 kuruş ucuzlayacak.
2: Haberler bitti. Müzik devam ediyor.

0: Birazdan reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
4: Tıp turuncu Teknosa'da Ryzen

temel rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.

0: Tatil başlıyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
1: Reklam. Sistem dondu, online satışım durdu.
2: Tami de çözülsün.
1: Nasıl?
2: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
1: Büyüksün.
2: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
1: Tami.
2: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
1: Yürü be Tami.
3: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
4: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
5: Takip ediyor musun? Hiç beklemediğin anda stüdyodan canlı yayın açıyoruz. Dilediğin programcıyı canlı yayında görmek, stüdyo ortamını izlemek için Instagram'da alemfm.com.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Avrupa'nın da Redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Reklam. Bir dönemin en iyisi.

0: bal gibi.
1: Güneş, deniz, kum, pide, lahmacun, ayran, Masar Fuat Özkan, çatal, bıçak, kaşık.
2: Ne bunlar çocuğu?
3: En güzel üçlüler Fatih Bey. Hatta Nuri Bilge Ceylan'ı da sayayım diyorum.
2: Yok, onu sayma. Umut Fatih Serdar'a ekle. Hatta 1 Ağustos'ta Kahramanmaraş'a geliyorlardı.
3: Hatta Kafumdalar diye de ekleyeyim mi?
2: Ekledin zaten yavrum.
3: E tamam, tanıtım bitti o zaman.
2: Yok, sen bir son bir toparla onu bir.
4: Fatih Yıldırım, Umut Bezgin ve Serdar Gökalp. 1 Ağustos saat 16'da Kahramanmaraş Kafum Fuar Alanı'nda. Canlı yayını kaçırmayın.

0: saat 12. Bu bir reklamdır. Ama dememek için Emma
1: Sigorta. Hesap.com spor haberlerini sunar.
2: Galatasaray Avusturya'da devam ettiği yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki özel maçta bugün İtalya'nın Venezia ekibiyle karşılaşacak. Maç saat 21'de başlayacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci eleme turu rövanş maçları yarın başlıyor. Fenerbahçe 1-0'ın rövanşında çarşamba günü saat 21'de deplasmanda Polonya'nın Górnik Zabrze ekibiyle mücadele edecek. Sloven hakem Slavko Vinčić 46 yaşında hakemlik kariyerini noktaladı. Vinčić 2024-2025 sezonunun ikinci yarısında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetmiş, kariyerinin son maçındaysa Arjantin'le İspanya arasında oynanan 2026 Dünya Kupası finalinde düdük çalmıştı.
1: Hesap.com spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: BIST 100 endeksi 13.950 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 47 lira 35 kuruş, euro 54 lira 2 kuruştan işlem görüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
2: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 53 dakika, Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 57 dakika, Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 39 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 38 dakika.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
2: İç piyasada Cumhuriyet altını 40.587, yarım altın 20.378, çeyrek altın 10.189, gram altın ise 6.241 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
2: İstanbul 29, Ankara ve Trabzon 26, İzmir 36, Antalya ve Adana 37, Kayseri ve Erzurum 28, Diyarbakır ise 38 derece.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.

tutulu gökyüzünde ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın.

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş panelleriyle elektrik üreterek ağaçları kesilmekten, havayı egzoz gazlarından ve en önemlisi ülkemizi dışa bağımlı enerjiden kurtarmış oluruz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: Alem efendim birazdan.
1: Utanır insan böyle güzel olunur mu? Onlar nasıl dudaklar? Utanır insan böyle güzel olunur mu?
0: Birazdan.
2: Ben büyüyünce astronot olacağım.
3: Ben veteriner olacağım.
2: Ben öğretmen olacağım.
4: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar.
5: Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz, bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
0: Reklam.
6: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
7: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz?
8: E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
9: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa.
10: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
11: Tatil Budur hissi.
12: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399

0: mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
2: Bellona, Bellona.
3: Tıp turuncu Teknosa'da.

0: 9 lira.
1: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En

0: Paraflay'ın katkılarıyla.
1: Güzellikler dünyası.
2: Paraf'la Hollanda Amsterdam'dayız. Amsterdam, Hollanda'nın başkenti ve ülkenin en ünlü şehirlerinden biridir. Tarihi kanalları, etkileyici mimarisi ve canlı kültürel yaşamıyla ziyaretçilerini kendine hayran bırakır. Şehrin en önemli simgelerinden biri olan Anne Frank House, tarihi önemiyle her yıl milyonlarca ziyaretçi çeker. Bisiklet dostu sokakları, sanat galerileri ve renkli kanal evleri Amsterdam'a eşsiz bir atmosfer kazandırır. Şehir, tarih, sanat ve modern yaşamın uyum içinde buluştuğu büyüleyici bir destinasyondur.
0: Paraflay'ın katkılarıyla.

0: birazdan.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Reklam.
1: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
2: Etkili iletişim ve ifade atölyesi. Bu atölye kendinizi sözlü ve sözsüz olarak net, doğru ve güvenli bir şekilde aktarmanızı sağlar. Konuşma, diksiyon, beden dili ve aktif dinleme becerilerini geliştirerek günlük ve iş hayatınızdaki ilişkileri güçlendirir. 31 Temmuz saat 16'da Art İstanbul Feshane'de.
1: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
3: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
4: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
1: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
2: Reklam. 90'lar, 2000'ler ve şimdi. Sadece en iyiler.

0: Saat 13. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
1: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Ahbap Derneği soruşturması derinleşiyor. Uğur Dündar, Mahzun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Elçin Sangu ve Hayko Cepkin ifadeye çağrıldı. Ayrıca soruşturma kapsamında 4. dalga operasyonda iş adamlarının da aralarında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturma kapsamında konut ve konteyner alımlarının bütün yönleriyle incelendiğini belirtti. Bakan Gürlek ayrıca Gülistan Doku soruşturması ve yasa dışı bahis sahalarına yönelik operasyonlar düzenlendiğini bildirdi. Gülistan Doku soruşturması kapsamında 15 ilde düzenlenen operasyonda 18 kişi gözaltına alınırken Mersin'de yasa dışı bahis sahalarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 80 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bahis operasyonunda yaklaşık 20 milyar liralık işlem hacmi tespit edildiği bildirildi. CHP etkinliğine kast ajanslarından para karşılığı figüran getirildiği iddia edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da şikayet üzerine soruşturma başlattı. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanacak yasal düzenleme yeni haftada meclis başkanlığına sunulacak. Çerçeve yasa meclis tatile girmeden çıkarılacak. Düzenlemede Abdullah Öcalan ve örgütün sözde yönetici kadrosuna ilişkin özel bir düzenleme yapılmayacağı belirtiliyor. Ayrıca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar kapsam dışında tutulacak. LGS kapsamındaki merkezi sınav sonucuna göre yapılacak lise tercihleri bugün saat 17'de sona erecek. Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 5 Ağustos Çarşamba günü ilan edilecek. Mersin Tarsus'ta denize giren 5 kişilik aileden 4'ü boğularak hayatını kaybetti. Kendi imkanlarıyla denizden çıkan bir kişinin ise hastanedeki tedavisi sürüyor. Yunanistan'daki gümrük memurlarının grevi nedeniyle Edirne'deki Pazarkule ve İpsala sınır kapılarından araç geçişleri durduruldu. Schengen vizesi olan ve kendi araçlarıyla Yunanistan üzerinden seyahate çıkacak olan vatandaşlar grev boyunca bu sınır kapılarını kullanamayacak. Tüketicilerin aldatıcı reklamlar ve haksız ticari uygulamalara karşı daha etkin korunmasını sağlayacak yeni düzenlemeler 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek. Ticaret Bakanlığı, yapay zeka ile oluşturulan reklamlar, hedefli reklamcılık, influencer paylaşımları ve indirim kampanyaları başta olmak üzere birçok alanda yeni kurallar getiriyor. Akaryakıt ürünlerinden Motorin'e indirim geliyor. Yarından itibaren Motorin'in litre fiyatı 2 lira 95 kuruş ucuzlayacak.

0: ben Demet Sağroğlu.
1: Ben Melis Fiz.
2: Ben bir aşk perisi, tutmayın beni yaz gecesi.
0: Aşk perisi şimdi Alem FM'de.
1: Alem FM.

0: birazdan.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi mobilden, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak...

0: Erciyiz.
1: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde.

0: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Peugeot.
2: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.

0: ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.

0: Alem FM yayınlarını kaçırdıysan seni podcastler bölümüne alalım. alemfm.com ve tüm dijital platformlardan ulaşabilirsin.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le sınırsızca. Reklam. 90'lı yılların.
1: En iyileri.
0: Alem Efendi.

0: Saat 14. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama
1: sigorta. Hesap.com spor haberlerini sunar.
2: Galatasaray Avusturya'da devam ettiği yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki özel maçta bugün İtalya'nın Venezia ekibiyle karşılaşacak. Maç saat 21'de başlayacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci eleme turu rövanş maçları yarın başlıyor. Fenerbahçe 1-0'ın rövanşında çarşamba günü saat 21'de deplasmanda Polonya'nın Górnik Zabrze ekibiyle mücadele edecek. Sloven hakem Slavko Vinčić 46 yaşında hakemlik kariyerini noktaladı. Vinčić 2024-2025 sezonunun ikinci yarısında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetmiş, kariyerinin son maçındaysa Arjantin'le İspanya arasında oynanan 2026 Dünya Kupası finalinde düdük çalmıştı.
1: Hesap.com spor haberlerini sundu. Hesap basit, hesap basit. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: BIST 100 endeksi 13.950 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 47 lira 35 kuruş, euro 54 lira 2 kuruştan işlem görüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
2: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 53 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 57 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 39 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 38 dakika. Ekspertise,
3: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
2: İç piyasada Cumhuriyet altını 40.587, yarım altın 20.378, çeyrek altın 10.189, gram altınsa 6.241 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu.

0: birazdan.
1: Ben büyüyünce astronot olacağım.
2: Ben veteriner olacağım.
1: Ben öğretmen olacağım.
3: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar.
4: Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz, bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
0: Reklam.
5: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklim.

0: kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez.

0: Eğlenmek istediğinde Alem FM hep seninle. Peki ya tükendiğinde?
1: Tükendim, hem ilacım hem zehrimsin.
0: Cümle alem burada.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Sertiz. Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
1: Reklam. Sistem dondu, online satışım durdu.
2: Tamide çözülsün.
1: Nasıl?
2: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
1: Büyüksün.
2: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibi ne kısaltılmışa söyle.
1: Tami.
2: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
1: Yürü be Tami.
3: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
4: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur. Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
5: Etkili iletişim ve ifade atölyesi. Bu atölye kendinizi sözlü ve sözsüz olarak net, doğru ve güvenli bir şekilde aktarmanızı sağlar. Konuşma, diksiyon, beden dili ve aktif dinleme becerilerini geliştirerek günlük ve iş hayatınızdaki ilişkileri güçlendirir. 31 Temmuz saat 16'da Art İstanbul Feshane'de.
4: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
6: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

ve merakla beklenen festival geldi çattı. 11. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali için başvurular başladı. Sen de hikayene odaklan ve bize başka bir şekilde anlat. Kısa filminle veya senaryonla katıl, ödülünü kazan. Kısa film ve yapım destek ödülleri için başvurunu kısadanhisse.org adresinden yapabilirsin. Son başvuru 15 Eylül. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali. Başka bir festival.

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Çevreyi kirletmeden enerji üretmek gelişmişliğin en önemli özelliklerinden biridir. Enerji verimliliğinin en temel ilkesi ise tükettiğimiz yerde üretim yapmak. Eğer enerjiyi evinizde tüketiyorsanız en yakın yer olan çatınızda da güneş panelleriyle üretim yaparak kendi enerji verimliliğinize çözüm sağlayabilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi. İsuzu kamyonlarda kaçırılmayacak Temmuz fırsatı. Anlaşmalı bankalarda geçerli 1 milyon TL kredi tutarına katkı paysız 12 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla İsuzu kamyonlar anlaşmalı İsuzu yetkili satıcılarında. Kampanya 1-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Detaylar isuzu.com.tr'de.
3: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
4: Bellona. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Ve merakla beklenen festival geldi çattı. 11. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali için başvurular başladı. Sen de hikayene odaklan ve bize başka bir şekilde anlat. Kısa filminle veya senaryonla katıl, ödülünü kazan. Kısa film ve yapım destek ödülleri için başvurunu kısadanhisse.org adresinden yapabilirsin. Son başvuru 15 Eylül. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali. Başka bir festival.
1: Reklam. Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

karşılık öpüldüğünde ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın.

0: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
1: Reklam. 90'lı yılların.
2: En iyileri.
1: Alem Efendi.

0: Güneş Deniz Kum, Pide Lahmacun Ayran, Masar Fuat Özkan, Çatal Bıçak Kaşık.
1: Ne bunlar çocuğu?
2: En güzel üçlüler Fatih Bey. Hatta Nuri Bilge Ceylan'ı da sayayım diyorum.
1: Yok onu sayma. Umut Fatih Serdar'ı ekle. Hatta 1 Ağustos'ta Kahramanmaraş'a geliyorlardı.
2: Hatta Kafumdalar diye de ekleyeyim mi?
1: Ekledin zaten yavrum.
2: E tamam, tanıtım bitti o zaman.
1: Yok sen bir son bir toparla onu bir.
3: Fatih Yıldırım, Umut Bezgin ve Serdar Gökalp. 1 Ağustos saat 16'da Kahramanmaraş Kafum Fuar Alanı'nda. Canlı yayını kaçırmayın.

0: Saat 16. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama
1: sigorta. Hesap.com spor haberlerini sunar.
2: 2026 Milletler Ligi'nde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek şampiyon olan Amirli Kadın Voleybol Takımı beraberindeki teknik heyetle birlikte yurda döndü. Galatasaray, Avusturya'da devam ettiği yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki özel maçta bugün saat 21'de İtalya'nın Venezia ekibiyle karşılaşacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci eleme turu rövanş maçları yarın başlıyor. Fenerbahçe 1-0'ın rövanşında çarşamba günü saat 21'de deplasmanda Polonya'nın Górnik Zabrze ekibiyle mücadele edecek.
1: Hesap.com spor haberlerini sundu. Hesap basit, hesap basit. Halkbank'ın katkılarıyla.

0: BIST 100 endeksi 13.891 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 47 lira 35 kuruş, euro 53 lira 94 kuruştan işlem görüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
0: Dynobil. Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 2 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 4 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 22 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası akıcı 26 dakika.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
0: İç piyasada Cumhuriyet altını 40.478, yarım altın 20.321, çeyrek altın 10.161, gram altınsa 6.223 liradan alıcı buluyor.
2: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
0: İstanbul 29, Ankara ve Trabzon 26, İzmir 36, Antalya ve Adana 37, Kayseri ve Erzurum 28, Diyarbakır ise 38 derece.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa Serdar Trafik'teyi sunar. Ya minibüstesindir? Ya otobüste?
6: Fazla akbil olan var mı?
5: Metrobüste de olabilirsin. Martılara simit atarken denizde de ya da tıkanmış bir trafiğin içinde. Peki Serdar Gökalp nerede? Serdar Gökalp. O da bu yollarda seninle.
7: O da bu yollarda seninle.
5: Serdar Gökalp'le Serdar Trafik'te de hafta içi her gün saat 16'da da Alem FM'de.
7: Alem FM'de.

0: Hanımlar, beyler. Herkese merhaba. Burası Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökalp ve Serdar Trafik'te başlar. Daha merhaba bile demeden filenin sultanlarına selam eder. Bir arkadaşları, kardeşleri, abileri olarak teşekkür ederim. Bu sıcaklarda yüzümüzü güldürdüğü için. Teşekkürler. Bugünkü yayını da filenin sultanlarına armağan ediyorum sevgili dinleyenlerim. Bugünkü yayını öyle yapıyorum. Haftanın başı başladı yine değil mi? İyi iyi başladı diyorsun. Dediğini duyar gibiyim. Evet. Burası Alem FM. Serdar Trafik'te başlar. Merhaba halkın çocuğu, ne haber? Pardon, kapalıymış ha. Ne haber?
1: Halkın çocuğu yorgun ya. İyi de yorgun biraz.
0: Ne oldu oğlum yine?
1: Ya ne bileyim, hafta sonu böyle yağmurlu falan, kasvetli geçti. Ben de evde yattım yani sadece.
0: Hafta sonu, bir hafta içi şey kavurdu böyle, evet. Şeyi, ortamı. Bu ama okuldan beridir böyledir yani. Bizi yalnız bırakmaz yani bu iş. Okul şeyinden beri böyledir bu.
1: Hangi okul?
0: Yani okul işte, okul tarihlerinden beri.
1: Okul hayatı.
0: Evet, okul tarihlerinden beri böyledir bu, değil midir?
1: Tabii. Yani. Hep hevesimiz bir kursağımızda kalır yani.
0: Tabii canım. Ben de öyledir mesela yani. Cuma'ya kadar hava ensede şey yaparsın, böyle yumurta pişirirsin. Cuma günü İstiklal Marşı töreni. İstiklal Marşı töreninden sonra müdür eline mikrofonu alır. İşte konuşma yapar. Değerli öğrenciler, tuvaletlere şey atıyorsunuz filan diye. O da biter. Hadi iyi tatiller der. Yağmur yağmaya başlardı. Hep öyle olurdu.
1: Hep
0: bu.
1: Öyle olur, evet.
0: Evet. Ne kanunu diyorlardı buna? Kim bu, ne kanunu? Kimdi bu ya?
1: Murphy miydi? Murphy kanunu. Murphy'nin kanunlarında hep tezzitli çıkar. Ya da mesela kötü bir şey olacak, kötü bir şey olacak. Olur.
0: Olur mu diyorsun?
1: Yani korktuğun her şey başına gelir.
0: Allah Allah.
1: Evet. Yani bir ara ben indirmiştim böyle liste olarak. Psikolojim bozuldu ya. Böyle yaşanır mı dedim yani.
0: Murphy kanunlarını öyle indirebiliyor musun?
1: Tabii, madde madde. Bayağı bir madde. 20'ye yakın mı? 20 üzeri falan herhalde.
0: Bilmiyorum. Bulabiliyor musun? Merak ettim şu an.
1: Okuyayım mı? Bulup okuyacağım.
0: Evet
1: bak.
0: Evet, bir bulsana. Tamam. Sana zahmet. Değerli dinleyenler, herkese iyi haftalar diliyorum. Dağdaki çobanından plazasında dinleyenine, spor yaparken kulak vereninden, bir listeyi bu saatte açanına, radyolar arasında gezerken denk geleninden, kadınına, erkeğine, gencine, yaşlısına, Edirne'den Ardahan'a, internet üzerinden tüm dünyaya selam ederim. Serdar Trafik'te başlar. Sesimi duyuyorsanız doğru yerdesiniz. Ha buraya Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökalp ve saatler 18'i gösterene kadar, Fatih gelene kadar buralardayız sevgili dinleyenler.

0: Evet, 20.
1: 20 tane mi?
0: 20 tane.
1: Okusana abi.
0: Okuyorum.
1: Evet değerli dinleyenler, hep böyle dilimizde olan işte Murphy kanunları ya bu falan dediğimiz 20 tanesi. Ben bir iki tanesini biliyorum da öyle 20 tane falan olduğunu bilmiyordum ben.
0: 20 tane ya bayağı
1: evet,
0: var.
1: Söyle bakayım oku. Evet. Evet değerli dinleyenler, iyi okuyoruz, bilgileniyoruz. Buyursunlar.
0: Murphy kanunlarında madde 1.
1: 1.
0: Eğer bir şeyin ters gitme ihtimali varsa ters gidecektir.
1: Allah Allah. Evet.
0: 2. Her şey yolunda gidiyorsa gözden kaçırdığım bir sorun vardır.
1: He, iyi çok karamsar ya bu da. Ya.
0: Abi çok karamsar. İnanılmaz çok karamsar. 3. Evet. Hiçbir şey göründüğü kadar kolay değildir.
1: Bu tamam, bu doğru bu.
0: Bu doğru evet. Yani bunun olasılığı yüksek yani bu.
1: Evet.
0: 4. Her iş düşündüğünden daha uzun sürer.
1: Doğru.
0: Yani birazcık değişebilir.
1: Doğru doğru.
0: 5. Kestirme yol çoğu zaman en uzun yoldur.
1: Kestirme yol çoğu zaman en uzun.
0: En uzun yoldur.
1: Hep başına bir hal gelir çünkü.
0: Evet uzar o yani.
1: Evet başka?
0: 6. Aradığın şeyi en son baktığın yerde bulursun.
1: Ben onda da bulamıyorum. Bu benlik bir şey yok. Evet başka?
0: 7. Bir şeyi ne kadar ucuz almaya çalışırsan çalış, aldıktan sonra daha ucuzunu görürsün.
1: Bu evet bu bende oluyor.
0: Bu var
1: evet.
0: Ya bu kesin var yani.
1: Bu bende oluyor ya bu evet.
0: 8. Bozuk bir cihazı tamirciye götürdüğünde kusursuz çalışır.
1: Doğru bu bende de.

0: Bu nasıl biliyor? Motorun arka şeyi yanmıyor.
1: Evet, sen bayağı yanmıyor.
0: Sen ama biliyorsun. Üç keredir tamirciye gidiyorum, üç keredir yanıyor.
1: Ciddi misin?
0: Evet. Üç keredir tamirciye gidiyorum ve üç keredir yanıyor sevgili kardeşim benim.
1: Vay be.
0: Yani.
1: Dokuz. Evet. Bir cihazı monte ettikten sonra mutlaka birkaç vida artar.
0: Montede değil de o genelde tamirde oluyor bende. Evet. Başka?
1: Bir işi yapmaya başladığında önce yapman gereken başka bir iş olduğunu fark edersin.
0: Doğru diyor. Evet. Ben
1: 11. Eğer kendini çok iyi hissediyorsan merak etme, geçer.
0: Oğlum kimmiş lan bu Murphy?
1: Murphy psikolojisi bozuk bir abimiz galiba.
0: Evet.
1: Bir şeyin birkaç farklı şekilde ters gitme ihtimali varsa en kötü sonucu doğuran gerçekleşir. Bir sorunu çözdüğünde onun yerine yenileri ortaya çıkar.
0: Evet.
1: Yere düşen nesne ulaşılması en zor yere yuvarlanır. Bu doğru.
0: Bu da kayboluyor bir de.
1: Kesinlikle ben,
0: o
1: doğru.
0: Kayboluyor oğlum. Evet, başka?
1: Telefon tam duşa girdiğinde çalar.
0: Ne?
1: Telefon tam duşa girdiğinde çalar diyor.
0: Telefon tam duşa girdi. Evet, doğru.
1: Bu telefon çıktığında Murphy var mıymış ki? Yani.
0: Oğlum güncelliyorlar işte. He, takılma tamam ona.
1: En çok acele ettiğin gün tüm kırmızı ışıklara yakalanırsın.
0: Bravo.
1: Bunu ne işim? Bayağı güncellemişler.
0: Bayağı güncel. Ya adam ne desin mesela, ta o tarihten mesela şey, cilalı taşlar kolay çizilir. Ama bunu bu istiyorsun? Ne istiyorsun?
1: Sonlara doğru bayağı güncel. Mesela diyor ki tereyağlı ekmek yere düşerse genellikle tereyağlı tarafı üzerine düşer. Bunu evet. Kim yorumladı mesela?
0: Evet, başka?
1: Bir şeyi ne kadar çok istersen gerçekleşme ihtimali o kadar düşükmüş gibi hissedersin.
0: Evet, başka?
1: En önemli e-postayı gönderdikten hemen sonra yazım hatasını fark edersin.
0: Başka? Bu bende tweet'te oluyor, Twitter'da oluyor. Yazıyorum mesela. Bir bakıyorum arada harfi yazmamış.
1: Evet.
0: Ya da işte Serdar yerine Zirdar yazmışım kendi adımı falan. Öyle.
1: Doğru.
0: Bir
1: doğru.
0: Garip yani.
1: Ya %50'si doğru.
0: Doğru mu diyorsun?
1: Doğru, %50'si doğru.
0: Bunu şimdi Murphy kanunlarına bir şey mi eklesek aslında?
1: Ekleyelim.
0: Evet, değerli dinleyenler, bugün Murphy kanunlarına ekliyoruz. 20 tane saydık. 0536-901-8902 0536-901-8902 değerli dinleyenler. Murphy kanunlarına bir şeyler ekliyoruz. Evet. 536-901-8902 En güzelleri ekleyenlere keşke akşam olsa da tişört versek. Ama yine de bakacağız. Efendim?
1: Sticker verebiliriz.
0: Alem FM sticker'ı verebiliriz. Evet. Evet, en güzellerini ekleyenlere canlı yayında Alem FM sticker'ı göndereceğiz sevgili dinleyenlerim. Ben sana bir tane söyleyeyim mi?
1: Söyle.
0: Emanet arabayı tam verirken benzin ışığı yanar. Telefon en lazım olduğu anda şarjı azdır.
1: Kesinlikle.
0: Tamam mı? Evet, bir tane sen söyle.
1: Ya aklıma gelmedi şu an, galiba hepsini okuduğum için bütün olumsuzlukları bitirdim herhalde ya.
0: Hmm, anladım. Peki. En önemli beklediğin telefon elin doluyken, yağlıyken falan gelir.
1: Şey olabilir mesela.
0: Ne?
1: Hafta sonu bir yere gideceği zaman yağmur yağar.
0: Bravo. O oğlum onu arak yapma, o zaten. O.
1: En yakın yaşadığım şeydi ama yani.
0: O zaten, evet. Ben bir tane daha söyleyeyim mi?
1: Söyle.
0: Kredi kartına ihtiyacın olduğu zaman kredi kartın yoktur.
1: Nerededir acaba?
0: Yok, ben mesela ben mecburiyetten bir tane kredi kartı çıkarttım. Mecburiyetten. Hani hesap kullanıyorsun diye devamlı gönderiyorlar ya. Ben kullanmıyorum demek için. Mecburiyetten bir tane çıkarttım. Son dönemlerde yakıtı falan onunla alıyorum. Yakıtı falan onunla alıyorum son dönem. Son dönemlerde ama. Normalde yalan yok. Şimdi linç yemeyeyim de kullanan bir adam değilim. Kaybettim kredi kartını. Aradım taradım bulamadım. Aradım taradım bulamadım. Telefon açtım, iptal ettirdim kredi kartını. Dediler ki yenisini göndereyim. Yok göndermeyin dedim. Yok göndereceğiz dediler. Tamam dedim, telefonu kapattım, kafayı bir çevirdim. Daha kafayı çevirdiğim ve ilk yerde gördüm.
1: İşte.
0: Murphy kanunu.
1: Murphy. Ya.
0: Sular duşta sabunluyken kesilir.
1: Doğru.
0: Doğru. Ehliyeti yanına almadan çıktığın ilk gün trafik çevirmesine girersin.
1: Murphy'dir.
0: Murphy'dir değil mi? Söylenmekten yorulmuyorsun. İşim gücüm baş... Girdiğin şerit tıkanır.
1: Kesinlikle.
0: Evet ya.

0: Telefonda çok acil bir işim vardır. Telefon kasılır donar.
1: Yani. Yani çok birazcık Murphy değil gibi yani.
0: Ben de Murphy bana dünyanın memnun olduğu bilgisayar bende donuyor sevgili arkadaşlar. Hani dünya memnun yani herkes kullanıyor. Kime desek mesela abi onu al konu kapat, onu al konu kapat. Aldık konu daha donuyor. Da büyüdü. Donuyor donuyor.
1: Niye donuyor acaba?
0: Sen hiç iOS'ta kum saati gördün mü?
1: Yok.
0: Ya. Ya. Böyle yuvarlak bir şey var rengarenk böyle dönüyor böyle. Anladın mı?
1: Hiç görmedim yani.
0: Ya bana gel ben göstereyim sana. Paran yokken canın kebap çeker.
1: Ah, Yeşilçam filmi gibi oldu.
0: Arabayı yıkatırsın, ertesi gün yağmur yağar. Ertesi güne ne? Yıkarken yağar.
1: Yani.
0: Evet. Cepten anahtar çıkardığında evin anahtarı en son çıkar. İşte bu.
1: Net Murphy'dir.
0: Murphy'dir. O zaman şöyle yapıyorum. Sticker için işaretliyorum. İşaretlediklerime şey gönderiyorsun, sticker gönderiyorsun tamam mı?
1: Tabii ki, tabii
0: tamam,
1: ki.
0: Tamam, bir saniye. Bu Okan'dı galiba. Okan abi bulamıyorum be seni. Sticker göndereceğim bula. Ha, buldum tamamdır, buldum tamam, buldum. İsmini görebildiklerimin ismini söyleyeceğim. Göremediklerimin numarasını söylerim artık.

0: Kediler hep dört ayak üstüne düşer. Yok. Aa. Çıktığın şerit boşalır, katıldığın şerit kalabalık yaşı. Bunu söylediler efendim. Radyoda hep sevdiğin şarkının sonuna denk gelirsin. Aslında şey de olabilir Murphy kanunu. Radyoda sevdiğin şarkı çıkar, üstüne Serdar Gökalp konuşur. Merhabalar, Serdar Gökalp ben. Şarkıların en güzel yerine konuşan radyocunuz. Sevgili dinleyenler. Markette boş kasaya geçersin, diğer kasa daha çabuk biter. Tişört verdim Ahmet'e. Aa, tişört dedim, tövbe yarabbi ya. Sticker verdim, sticker. Tişörtler sevgili dinleyenler, yeni mallar yolda. Tişörtle de alakalı şöyle bir şey oluyor biliyorsun. Hani verdim diyorum. Şu anda yeni sipariş ver. Biz bir de aldı mı böyle 5 bin 10 bin falan alıyoruz biliyorsun. Şimdi tişört vereceğim. Bize gelmesi bir ayı falan bulacak. Bir ay boyunca bana geldi, ona gelmedi, yok bir ay oldu falan. Onun için tişört gelmeden vermiyorum sevgili dinleyenler. Tişört gelmeden vermiyorum değerli dinleyenler. Sticker'dan devam edelim. Sonra bir karışıklık oluyor çünkü. Evet. Yani kazanmayan yazıyor. Burada bütün sistemi kontrol ediyoruz falan bir şeyler. Sticker'dan gidiyoruz. 0536-901-8902 536-901-8902. Bak bu doğru, markette boş kasaya geçersin, diğer kasa daha çabuk biter. Doğru diyor.
1: Doğru.
0: Evet. Maç izlerken tam en önemli pozisyonda hanım televizyonun önünden geçer.
1: Murphy'dir bence.
0: Murphy midir?
1: Murphy'dir.
0: Vereyim mi tişört?
1: Ver.
0: Ya.
1: Sticker.
0: Sticker, he pardon. Düzelt beni, tişört dedim de düzelt beni. Tamam. Bir ara veriyorum, aradan sonra geliyoruz. Battallı Ahmet Bey'e sticker gönderdim. Hadi bakalım.
2: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek.
3: Reklam.
4: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ing.com.tr'de.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
7: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
6: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Böyle bir dünya var.
8: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın.

0: Fatih. Bir araba dolu sevdiyeden birini kazanmak ister misiniz?
1: E hadi o zaman.
0: Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
2: Reklam.
3: Paraflay'ın katkılarıyla.
4: Güzellikler dünyası.
5: Parafla Hollanda, Rotterdam'dayız. Rotterdam, Hollanda'nın en büyük ikinci şehri ve Avrupa'nın en önemli ticaret merkezlerinden biridir. Şehir, dünyanın en büyük ve en yoğun limanlarından biri olan Port of Rotterdam ile tanınır. Modern mimarisi, yenilikçi şehir planlaması ve etkileyici gökdelenleriyle diğer Hollanda şehirlerinden farklı bir görünüm sunar. Özellikle Cube Houses gibi sıra dışı yapılar ziyaretçilerin ilgisini çeker. Rotterdam, dinamik atmosferi, kültürel etkinlikleri ve çağdaş yaşam tarzıyla Hollanda'nın en dikkat çekici şehirlerinden biridir.
3: Paraflay'ın katkılarıyla.
4: Güzellikler dünyası. Alem FM.
2: Bu bir reklamdır.
6: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
5: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam ediyor.

0: Tuvalet sırasında beklediğin yerden adam çıkmaz. Başka yere geçersin, beklediğin yerden adam anında çıkar.
1: Yani.
0: Tuvalet değil mi? Evet.
1: Yani değişebilir.
0: Film izlerken en uygunsuz yerinde çocuk gelir.
1: Gelir.
0: Çünkü ufakken de öyle. Seyrettiğim her bir öpüşme sahnesinde bir aile bireyi girerdi
1: içeri. Ben de babam giriyordu içeriye. Evet,
0: bu ne lan, ne seyrediyorsun sen? Vallahi şimdi başladılar ya. Vallahi. Buna kim? Ümmü galiba. Ümmü Hanım'a sticker gönderiyorum. Tamam mı?
1: Evet.
0: Tamamdır. İşaretledim şuradan şöyle. Yolda karşıdan karşıya geçerken bir anda arabalar gelmeye başlar. Yeşil ışık yanıyor diye ileriden gaza basarsın. Tam sen geçeceğin sırada kırmızı ışığa döner. Ramazan'da iftara 2-3 saat kala yapılan alışverişlerde raflardaki her şey yiyecek olarak gözükür demiş efendim. Bu evet, bu da
1: yani evet, ama
0: öyle derler ya mesela.
1: Mörfilik değil.
0: Evet
1: yani.
0: Değil ama oruçluyken alışverişe çıkmayın derler yani. Hava almak için dışarı çıkarsın, müşteri gelir. Otobüs beklersin, gelmez. Neyse geçtim, bu okumuyorum bunu. Sen anladın Fatih. Tam evin kapısını açarken çişin gelir. Buna inisiyatif kullanıyorum, veriyorum, sticker veriyorum buna. Neden olduğunu boş ver. Neden olduğunu boş ver. Gencer galiba, değil mi?
1: Evet.
0: Buldun mu?
1: Buldum.
0: Tamam, al onu. Heh.

0: Tramvayın geldiğini görünce koşar yetişirsin ama akbilin bitmiştir. İş yokken kimse aramaz, iş başı yapınca herkes arar. Aylarca tişört beklersin, o gün sticker verirler. Bu Murphy değil ama bu ya.
1: Murphy değil, evet.
0: Evin toplu olur, kimse gelmez, dağınık olur, çat kapı misafir gelir.
1: Ya aslında bunların hepsini topladığınızda Murphy'nin ilk maddesine denk geliyor.
0: Ne o?
1: 21. olmuyor. Eğer bir şey ters gidebilecekse mutlaka ters gider.
0: Yani evet. İlaç kutusunu açınca hep prospektüs tarafı denk gelir. Doğru.
1: Evet.
0: USB'yi tek seferde sokamazsın.
1: Kesinlikle.
0: Lan hadi USB'yi anladım da yıllardır taktığım fiş girmez ya.
1: O mesela şu an senin arkanda bir fiş var.
0: Evet.
1: Ben onu her seferinde 2 saat uğraşıyorum.
0: Fişi bakmadan için. Sokabilen var mı kendi evinde? Bak benim yıllardır oturduğum ev. Hani fişin deliğinin ne tarafta olduğunu biliyorum ikisinin de. Böyle düz, anladın mı?
1: Evet.
0: Böyle altlı üstü değil, yan yana, sağlı sollu ve dümdüz. Kardeş yine de bakmadan o girmiyor.
1: Girmez.
0: İlla ki o fiş içinden şey diyor bana. Bakacaksın. Bana bakacaksın oğlum. Yok almam ki yoksa. Bakacaksın bana.
1: Ama bazen öyle bir yerde ki göremiyorsun. Yani kafanı böyle çevirmen gerekiyor. Elinle oturtman gerekiyor. Olmuyor.
0: Koltuğun arkasında lanet olası yüzünden koltuğun ayaklarını her sene bir kere değiştiriyorum.
1: Niye?
0: Koltuğu sürüklüyorum. Fişi takıyorum. Ondan sonra tekrar takıyorum falan. Koltuğu tekrar şey yapıyorum. Bana diyeceksin ki şimdi fişi çekme o zaman oradan. Yani hep evet. Orada kalsın diyeceksin. O da olmuyor.
1: Bir üçlü mü çeksek acaba orada?
0: O da olmuyor işte, o da olmuyor. Zaten üçlü var, üçlüyü çekip
1: uzatalım,
0: çıkartıyorum.
1: Altılı yapalım.
0: Oğlum zaten onu çekip çıkartıyorum. Ben öyle uzun tatile matile falan gideceğim zaman ben tekliyim. Buzdolabı hariç hiçbir şey çalışmıyor evde.
1: Ama o babamdan gelen de bir alışkanlıktır bende mesela.
0: Ama şey yapmıyorum mesela. Bazılarının benim bir arkadaşım vardı. Babası köye gitmeden önce musluktaki havaları falan bile alıyordu. Ne bekliyorsunuz diyordum. Abi tesisat kapattık babam, musluktaki havalar çıksın diye bekliyor falan. Kalorifer peteklerini boşaltıyordu falan böyle. Vallahi bak.
1: Yok o abartı canım, o kadar değil.
0: Şey yapıyordu mesela, evi kilitliyordu. Pimapen falan böyle işte kapatıyordu o şeyi. Neyse neyse, ondan da odur ya. Kapatıyordu. Aşağı inip aşağıdan bakıp arkadaşımı arıyor mesela. Kapalı değil mi lan? Ben buradan bakıyorum, her yer kapalı. Tamam, hiç sıkıntı yok, tamam falan. Arka demiri taktın mı? Dur bakayım şuradan. Tuvalet sıra, ha bunu okuduk, pardon, özür dilerim. Dur. Murphy ile alakalı katılım Doruk'ta.

0: Eyvallah. Küçük çocuklu evde PC'de ya da oyun konsolunda oyun oynarken küçük çocuk gelir PC ya da konsolun kapatma tuşuna basar.
1: Ya, ya evet.
0: Murphy değil.
1: Çok Murphy değil.
0: Evet. Otobüs yolculuğunda molaya yaklaşınca tuvalet gelir.
1: Çok tuvalet Murphy evet. Yani. Evet.
0: Montaj yapıyorsundur, yüksek bir yerde çalışmak için merdivene çıkarsın, telefon çalar. Ne diyorsun?
1: Ya bu şey gibi ama telefonun az öncekiler gibi yani. Her yerde çalabiliyor.
0: Eve girersin, hanım ekmek almadın mı der.
1: Murphy.
0: Murphy mi bu?
1: Niye Murphy yani bu?
0: Bu bence de değil, evet. Millet kendi şikayetlerini Murphy'yi yedirmeye çalışıyor. Bak. Yani harbiden. Bunlar Murphy değil çoğu. Ama olsun, yaz gülüyoruz yani. Olanlara şey yapıyoruz.
1: Evet, güzel ama.
0: Evet.
1: Herkesin kendi Murphy'si var yani.
0: Dur bakayım. Tişört ihalesini ben alabilir miyim? Ben 10 günde teslim ederim. Bendeki kumaşlar gramajı. Vallahi ona ben karışmıyorum. Ben sadece dağıtımdan sorumluyum arkadaşlar. Hani bana tişörtler gelene kadar dağıtma denildi. Ben de sonuçta biliyorsun ya, ben de maaşlı bir elemanım burada. Bana öyle denildi. Beklediğin otobüs gelmez. Ne diyorsun?
1: Yani
0: ne zaman ne zaman tuvalette olsam annem görüntülü arıyor.
1: Ne tuvaletmiş. Vallahi.
0: Ya ne zaman tuvalette olsam dedi. Acaba kendi çok uzun süre mi tuvalette, ondan mı yani?
1: Tabii canım,
0: yani
1: 20 dakika falan kalıyorsa herkes arar.
0: Hani neredesin ben, yani? Ben de mesela arkadaşımı aradığım zaman bana şey, ulan ne zaman tuvalette olsam sen arıyorsun. Oğlum tuvaletten çıkmıyorsun ki dedi. Hani benlik bir şey yok. Sabah arıyorum oradasa, akşam arıyorum oradasa. Ben ne yapayım yani? Benlik bir şey yok. Verelim mi buna, ne zaman tuvalette olsam annem görüntülü arıyor ya. Verdim.
1: Ver.
0: Verdim. %50 kararların hepsinde yanlış olanı seçerim. Buna da verdim ya.
1: Çok... Bir dakika. Abi, ne yapıyorsun?
0: Verdim, buna da verdim ya. Evin kapısını açarken hep çişimiz gelir. Ne diyorsun?
1: Ama hep çiş geliyor yani, bu çişle Murphy bu kadar şey yapmamamız lazım. Adam kanun yapmış oraya.
0: Koca adam ya.
1: Koca yani. Adam ya, yeter evet. Artık yani.
0: Bilgisayarda kaydetmeden çalıştığınız dosya tam elektrikler gittiği an silinir demiş efendim. Yok ya, silinmez artık yeni ya.
1: Tabii, tabii.
0: 2016'dan sonraki şeyde, programlarda şey var genelde. Mesela hani açıyorsun programı, böyle bir sakatlıkla kapandıysa diyor ki en son dosyaları yükleyeyim mi diyor mesela.
1: Sakatlıkla kapandı.
0: Evet, öyle bir şeyle kapandıysa en son dosyaları yükleyeyim mi diyor mesela. Ben telefon şakalarından biliyorum.
1: Evet.
0: Hani onun kurgusunu, montajını falan ben yaptığım için şey, editini.
1: Evet.
0: Kurgu demeyeyim ona, çünkü kurgu bizim meslekte başka bir şey demek. Siz halk arasında bambaşka bir şey demek. Kurgu. Editini ben yaptığım için bazen program donuyor, kapanıyor, mapanıyor falan, işte elektrik gidiyor falan filan, bir şeyler oluyor. Sonra açıyorum mesela şey, en son kaldığı yerden devam ki şey program. Kalacaksa aklım sende. Şarkıya bak oğlum.

0: Reklam.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.

0: MediaMarkt'ta stokları eritiyoruz. Hem de bu stoklarda yok yok. Şimdi akıllı telefondan kahve makinesine, televizyondan blender'a, çamaşır makinesinden ütüye, stoklarda kalan yüzlerce teknoloji sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, stoklarda kalan çeşit çeşit teknolojiyi fırsatlarla keşfedin. Son gün 29 Temmuz. MediaMarkt.
1: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım Bankası'nda.

0: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
1: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
2: Etkili iletişim ve ifade atölyesi. Bu atölye kendinizi sözlü ve sözsüz olarak net, doğru ve güvenli bir şekilde aktarmanızı sağlar. Konuşma, diksiyon, beden dili ve aktif dinleme becerilerini geliştirerek günlük ve iş hayatınızdaki ilişkileri güçlendirir. 31 Temmuz saat 16'da Art İstanbul Fesane'de.
1: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu. Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam ediyor.

0: Yatakta uyumadan önce aklına bugünkü yaptıkların gelir. Ben keşke şöyle yapsaydım, şöyle deseydim dersin demiş efendim.
1: Yani o Murphy değil ya. Bugün yani. Şey vardır, yatarken hesap kitap yaparsın o. Hmm.
0: Tatile giderken araba bozulur. Lastik patlar. Çamaşır makinesini çalıştırdığında yerdeki çorap sana bakar.
1: Arada olur.
0: Murphy midir?
1: Yani değil.
0: Murphy mi?
1: Değil.
0: Oğlum sticker vermemek
1: hayır,
0: için.
1: Hayır canım, bak, biz gönlü bol bir radyoyuz.
0: Bak olur, insanlara mi sticker vermemek için.
1: Hayır kesinlikle, ben Murphy olup olmadığını düşünüyorum.
0: Tamam Murphy'dir bu. Tamam. Verdim.
1: Verdin mi?
0: Evet verdim. Ne oldu, bir yutkundun?
1: Yok. Ha?
0: Bugün sticker kazanan dinleyicilerimize sesleniyorum. Sen mi arayacaksın adres için? Şevval mi arayacak?
1: Ben arayacağım.
0: Sen mi arayacaksın?
1: Ben arayacağım.
0: Hüseyin aradığı zaman yüzüne gülün efendim, böyle gülerek. Ne haber Hüseyin? Ne oldu? Kazandım değil mi sticker'ı falan diye. Hüseyin'e böyle konuşun. Nefsiyle oynayın Hüseyin'in. Piknikte mangal yapılırken nereye oturursan otur duman mutlaka sana gelir. Doğru diyor. Verdim.
1: Hayır.
0: Verdim sticker, verdim,
1: Murphy
0: verdim.
1: Değil ya, Murphy değil. Bir
0: sarı giyeceğim. Verdim kardeşim, sana ne ya? Murphy veya değil, verdim. Verdim. Gül ama bak değerli dinleyenler lütfen. Hayır. Hüseyin aradığı zaman Hüseyin'e yani no, insan gibi konuşmayın yani.
1: Şey yapalım.
0: Ne yapalım?
1: Mesela bana güleceklerse dinleyiciyi bağlayalım. Dinleyici ben bana burada direkt gülebilir yani.
0: Yok hayır, o yüzüne karşı gülsünler. Ağır konuşsunlar istiyorum. Evet. Evet. Tişört vermemek için ne şey, sticker vermemek için ne kıvırdı ya?
1: Olur mu hiç, olur mu
0: ya
1: öyle şey?
0: Ya bırak ya. Bizim
1: gönlümüz bol ya.
0: Bırak. Tamam gönlümüz bol da.
1: Ha gerçekten.
2: Alo.
0: Alo.
2: Buyurun, merhaba.
0: Merhaba efendim. Şu Hüseyin'in yüzüne bir güler misiniz efendim? Nasıl kazandım ama filan der misiniz lütfen?
2: Nasıl kazandım ama sticker'ı?
1: Ya. Tebrik ederiz. Tebrik ederiz efendim.
0: Sus bana cevap verme de.
2: Efendim?
0: Sus bana cevap verme diye der misin şuna?
2: Sus bana cevap verme.
0: Bravo.
1: Tamam, aradığında da öyle diyeyim.
0: Bak Hüseyin sizi adres için arayacak. Ağzınıza evet. Ne geliyorsa bak. Kimsiniz efendim siz?
2: Merhabalar Gizem, ben İzmir'den.
0: Merhabalar Gizem, ben İzmir'den. Neredesiniz şu anda Gizem Hanım?
2: Evdeyim.
0: Niye?
2: Temizlik yapıyordum.
0: Temizlik mi yapıyordunuz?
2: Evet, pazartesi yoğunluğu.
0: Hiç çekilecek bir şey değil mi yani hiç?
2: Hiç şu anda değil, hafta sonu deniz dönüşü.
0: Oh, kimle gittiniz denize?
2: Eşimle, arkadaşlarımızla.
0: Eşiniz, arkadaşlarınızla. Enişte evet. Nerede şey diyor, ben para kazanmaya gittim, gerisi beni bağlamaz diyordur şu an.
2: Yo, o da yeni işten geldi.
0: O da hiç yardım etmiyor mu temizliğe?
2: Eder eder.
0: Ne var mesela, sen elinde toz bezi var gibi anlattın şu an adamı.
2: Yok, yerleri siliyor sağ olsun, süpürge yapıyor.
0: Şu an?
2: Yok şu an değil, her genel anlamda yardım eder yani.
0: Hmm, genel anlamda. İyi tamam. Evet. İyi tamam, Hüseyin aradığı zaman lütfen yüzüne karşı çok ağır şeyler söyleyin.
1: Bana kıyamazlar ya, demez dinleyin.
0: Kıyarlar ben söylüyorum.
2: Hüseyin Bey istemedi değil mi sticker kazanmamı? Murphy değil dedi.
0: Evet evet değil dedi. Ya.
1: Ben objektifim ama.
0: Bak nasıl gülüyor yani. Yüzüne karşı. Görüşmek üzere Gizem Hanım. Sağ olun.
2: Sağ olun, teşekkür ederim.
0: Teşekkürler, var olun. Sağ olun.

0: Otobüste güneşin nereden vuracağını hesaplayıp hep ters tarafa oturup güneşi yiyerek yolculuk yapmak.
1: Yok.
0: Ne?
1: Değil yani.
0: Değil midir?
1: Ya içten söylüyorum, değil.
0: Peki. Anahtarın mutlaka elinde poşetin olduğu taraftaki ceptedir. Bu kesinlikle Murphy kanunu olur demiş efendim.
1: Bunun buna benzer bir verdik bir dinleyicimize.
0: Ne?
1: Anahtarın hep şeyi.
0: Verdik mi?
1: Verdik.
0: Tamam, peki. Peki, tamam. Uçak teknisyeniyim. Civata düşmesin, dikkat edelim dedikten sonra o civata düşer. Depoda yenisi yoktur, sipariş edilir. Buna da yaptık değil mi? Bir şey dedik buna.
1: Evet, söyledik. Dedik.
0: Evet.

0: Anahtarlıktaki anahtardan kapıya her zaman yanlış olan denk gelir. Tamam, bu anahtar işi geldi. Değil mi? Evet. Sigara sağlığa zararlıdır sevgili dinleyenler. Bunu söyleyeyim. Bunu uyarayım. Bunu bir kere daha hatırlatayım. Şimdi yazılanı okuyayım. Sigara dumanı içmeyen kişilere gider hep demiş efendim.
1: Ya bu ortamın şeyine göre değişir yani.
0: Bu yine beğenmedi görüyor musun?
1: Yok, mesela bir tane var. Bence o Murphy.
0: Ne?
1: Görkem'in söylediği.
0: Nerede oğlum, ben göremiyorum ki.
1: Bak sabitleyeyim.
0: Söyle bakayım. Heh, sabitle.
1: Ben de kaçırdım.
0: Sabitledin mi?
1: Sabitledim.
0: Bakayım.
1: Bu Murphy'dir mesela.
0: Hüseyin.
1: Objektifim demiştim ama.
0: Mahalle arkadaşlarına mesaj çektirme radyoya bak.
1: Hayır hayır. Kesinlikle tanımıyorum.
0: Çektirme mahalle arkadaşlarına. Yatakta tam uyuyacak pozisyonu bulursun, muhakkak bir şekilde rahatın bozulur.
1: Yani.
0: Yani.
1: Çekimserim.
0: Dikkat edelim dediğinde o cam kırılır. Cepte para yoksa her şey arıza yapar. Çekecek. Salça sürdüğüm ekmek yere düşünce salçalı tarafı kesin halıya gelir.
1: Ama şimdi Murphy'ye de az önce okuduk, evet, onu. Yani tereyağı.
0: Abi markette akşam yemeği için alışveriş yaparken hanımın eve gelince aha şunu almayı unuttum demesi. Değil, değil mi?
1: Değil.

0: çalsın kapatayım dediğin anda karşı taraf açarken sen kapatmış olursun. Yani.
1: Çal fikrimi derin etmeni, fırtınalar kopar içimde, unuttur bana kendimi.
0: Lavaboya ne zaman girmeye yönelsem ev halkından birisi illa tuvalettedir.
2: Yani Murphy sanki şey gibi olmuş bunu tuvalette başında böyle parayla unuttum onun adını unuttum.
0: Tuvaletçi mi?
2: Tuvaletçi. Hayır ya onun daha elik bir adı yok mu? Tuvaletçi çok şey geldi yani.
0: Ne bileyim. En beyaz tişörtünü giyersin yemek dökülür. Ha.
1: Sönmüş bir volkan gibiyim, hazırım alevlenmeye. Geçimdeki...
0: Güzel giydiğinde yemek yerken mutlaka üstüne dökülür. Ama çok anahtar yazılmış ha.
2: Evet ama doğru.
0: Vallahi anahtar doğru. Öyle evet yani.
2: Tuvalet de çok.
0: Evet. Uyku gözlerinden akar yatağa girersin, akar yatağa girersin kaçar.
1: Hadi gir ruhuma sar beni.
0: Yatarsın pozisyon bulursun çişin gelir.
2: Ama yani.
0: Ya bu böyle bebek bezi reklamı gibi devamlı.
2: Sürekli yani. Evet.

0: Denizde yüzerken pislik geldiğini görürsün, kaçmaya başlarsın ama o pis su yine sana gelir. Ya beni pislik kovaladı denizde, pislik ya.
1: Nasıl kovaladı ya?
0: Alanya'da böyle bir şey gördüm denizde, ne olduğunu boş şimdi söylemeyeyim. Denizde böyle katı sıvı arası bir şey,
1: aman,
0: böyle.
1: Aman aman.
0: Tamam mı denizde? Lan bıh yaptım, kaçıyorum. Ben ne bileyim onun canlı olduğunu oğlum.
1: Ha canlı.
0: Değil de ya buna da şey oğlum, ben seni 2 sene filan eğitmem lazım ya. Vallahi 2 sene eğitmem lazım. Biriniz 15 sene mi verdim bakayım, sana kaç sene mi vereceğim Hüseyin yani. Kovaladı beni bilinçli yani, kovaladı beni bilinçli.
1: Kaçabildin mi?
0: Kaçtım tabii canım. Bir kere de pislik zannettim şeymiş, kaplumbağaymış.
1: Yok o da artık.
0: Kaplumbağa. Vallahi bir de verici koymuşlar böyle, anten gibi. Zaten anteni var diye şey zannettim, pislik zannettim. Ama kaplumbağayı köpek etmişler, şeye gelip, tekneye gelip böyle bakıyordu, ekmek atıyorduk böyle falan. Öyle yapmışlar yani. Bir saat başı arası, yeni saatte görüşelim sevgili dinleyenler. Hadi bakalım.
2: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek.
3: Reklam.

0: Yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Kamera, tamam. Kulaklık, pasaport.
2: Dur. Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü ile millerini almayı unuttun.
1: Gençlik Kulübü mü?
2: Tabii ya. Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Şimdi her uçuşta %25 daha fazla mil ve gençlere özel avantajlar yol boyunca seninle. Daha fazlası için turkishairlines.com'a tıkla, dünya kadar yaşa.
3: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da Redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le sınırsızca. Reklam.

Kart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm bankkart liraları tek yerde biriktiren bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği bankkartta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: Saat 17. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
1: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Ahbap Derneği soruşturması derinleşiyor. Uğur Dündar, Mahsun Kırmızıgül, Gürben Ergen, Elçin Sangu ve Hayko Cepkin ifadeye çağrıldı. Ayrıca soruşturma kapsamında 4. dalga operasyonda iş adamlarının da aralarında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. Gülistan Doku soruşturması kapsamında 15 ilde düzenlenen operasyonda 18 kişi gözaltına alındı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı da Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada dönemin valisi Tuncay Sonel'in koordinesinde bazı kamu görevlileri aracılığıyla delillerin organize şekilde karartıldığına dair somut emarelere ulaşıldığı belirtildi. Muğla'da Şapkalılar olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyonda 7 şüpheli tutuklandı. Zanlıların telefonlarında Blok 3 olarak tanınan rapçi Hakan Aydın'a yönelik suikast hazırlığına ilişkin yazışmalar bulunduğu öne sürüldü. Sosyal medya fenomeni Mesutcan Tomay gözaltına alındı. Tomay uyuşturucu ticaretiyle suçlanıyor.

Hatay'da iki grup arasında trafikte yol verme nedeniyle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Dört kişinin yaralandığı olayda tarafları ayırmak için polis havaya ateş açtı. Akaryakıt ürünlerinden motorine indirim geliyor. Yarından itibaren motorinin litre fiyatı 2 lira 95 kuruş ucuzlayacak. Türkiye'de sıcak hava dalgalarının şiddetiyle ilgili yapılan araştırmaya göre 2023 ve 2025 yazları son 75 yılın en güçlü sıcak hava dalgalarına sahne oldu. Bilim insanları sıcaklıkların daha da artacağı konusunda uyarıyor. Yeni bir araştırma uzun süre televizyon izlemenin beyin sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olabileceğini ortaya koydu. Araştırma sonucunda orta yaşlarda uzun süre televizyon izleyen erkeklerin beyin hacimlerinde küçülme görüldü. Uzmanlar bunun kadınların oturma sürelerini daha sık bölmesi ve biyolojik farklılıklardan kaynaklanabilir.

0: şarkılarını sundu.
1: Haftada bir kere görücü geliyor mu buna?
2: Geliyor dede.
1: Ya bırak Allah aşkına, kapıda turnike mi var, biletle mi geliyorlar ya? Ya ben var ya, bu evde kalmışların bu artistliklerinden vallahi yıldım artık ya.

0: Ya bırak bu işleri, bütün evde kalmışların yalanı var. Aman beni kimler kimler istedi de babam vermedi. Yani babam vermedi. Gerçi babam beni de vermedi, o ayrı da.
1: Serdar Gökalp ile Serdar Trafik'te hafta içi her gün 16'da AM Efendi.
2: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam ediyor.

0: Eve gelirsin, kapının önünde park yeri yoktur. Bir yerlere park edip eve çıkarsın, bir bakmışsın kapının önü boşalmıştır.
1: Çekimserim.
0: Verdim.
1: Evren Bey, kesin Murphy.
0: Evren Bey merhaba. Hüseyin sizi aradığı zaman yüzüne karşı kahkahalar atınız lütfen. Lütfen yüzüne karşı. Giyinmiş rengarenk, her perişan hali. Üstelik... Ben sana bir Murphy daha söyleyeyim mi?
1: Söyle.
0: Çakmak lazım olur. İşte ocak yakacaksın, tüp yakacaksın. Yakacaksın ya işte, ben karışmayayım ne yakacaksın. Yakacaksın. Elini atarsın, bitmiş çakmağı alırsın.
1: Nereden?
0: Yani atarsın mutfaktan, tezgahtan falan, bitmiş yakmağı alırsın. Yanmıyor deyip bir daha tekrar yeni atmazsın mesela, doldur. Bu kalemde de vardı mesela, tükenmez kalem.
1: Evet evet.
0: Bir şey yazacağım mesela, alırsın.
1: Tükenir.
0: Yaparsın yazmaz. Aman deyip atmazsın mesela, yine kalemliğe koyarsın onu. Kuru çoraplarla lavaboya girersin, ayağın ıslanır.
1: Bu Murphy değil, bu başka bir kural.
0: Maç izlersin, mutfağa su almaya gittiğinde spikerin sesi heyecanlı gelmeye başlar. Ya gol olur ya net pozisyon. Murphy.
1: Değil.
0: Erkan Bey, size sticker verdim. Hüseyin aradığı zaman, bak lütfen Allah adı verdim, yüzüne karşı kahkahalar atın bunun. Temizlik yaparsın, tüm evi temizlersin. Bitti dediğin anda muhakkak biri o halıya bir şey damlatır. Ya salçadır ya reçel. Doldum abi, kendine gel kendine, dön de bir bak haline, aynalara küsmüşsün, kıl oldum abi. Diş macununu nohut tanesi kadar sıkmak istersin ama kuru fasulye kadar sıkarsın, geri de alamazsın, ağzının içinde büyür de büyür demiş. Diş macunu ne kadar sıkıyorsun?
1: Bir parmağın ucu kadar.
0: Ben asla nohut kadar sıkmadım, sıkmıyorum da, yalan yok.
1: Ne kadar sıkıyorsun? Kuru fasulye.
0: Biraz daha büyük.
1: Kuru fasulye.
0: Hani yalan da söylemeyeyim, fırçanın üstüne böyle atıyorum oğlum çiziyi işte.
1: Ama görseldeki gibi sıkıyorsun sen.
0: Yüksek ihtimal evet.
1: Yok o kadar, fazla.
0: Yani.
1: Fazla yani.
0: En paspal halinle markete çıkarsın, eski sevgilinle karşılaşırsın.
1: Kaç tane eski sevgilim var yani. Aynı yerde mi oturuyorsun?
0: Karşılaşabileceğin sayıda. Yani. Sana bir şey anlatayım.
1: Evet.
0: Dün bir arkadaşımın, İtalya'dan bir arkadaşı geldi. İtalya'da İngilizce öğretmeni kız. Ve Sicilya'da.
1: Oo.
0: İtalya Sicilya'da. 3-5 kişi böyle motosiklet tayfası. Benim de nasıl bir motosiklet tayfam varsa. Ya arkadaşlar, insanları seyrediyorum Instagram'da. İşte motosikletlerle Kaz Dağı'na gittik. Motosikletle Karadeniz turuna çıktık. Motosikletle şu... Oğlum bir tek 125'lik motor bende. Geri kalan herkesinki 50'lik bizde. Belgrad'a gidiyoruz 4 saat. Hani bırak kazdanı mazdanı filan bırak. Ya Belgrad'a gidiyoruz 4 saat.
1: Biz sadece eve gidiyoruz.
0: Evet. Neyse geldik burada. Şirin evlerde bir yerde öğretmen hanım şey göndermiş, konum göndermiş. Düşün, Sicilya'dan Şirin evlere. Tamam mı?
1: Enteresan.
0: Geldik. İşte 3-5 kişiyiz. Kelime dil bilmeyen arkadaşlar var, tamam mı? Kelime. İşte muhabbet oldu, kızla konuşuyor böyle. Yes'i her vurguda duydum, yes'i. Sadece yes'le İngilizce konuştular oğlum. Ve çok da anlaştılar. Hani şey, yes. Ya, no da yok. Hep yes. Yıkıldım gülmekten dün.
1: Kız Türk değil mi?
0: Kız yok kız.
1: Ha değil.
0: Tabii Sicilyalı kız.
1: Şirin evlerde ne yapıyor?
0: Efendim?
1: Şirin evlerde ne yapıyor?
0: Günaydın Hüseyin.
1: Hayır, ne haber? Yani Türktür, ailesi oradadır, gelmiştir.
0: Şimdi oğlum İtalyan diyorum sana.
1: İtalya'da, anladın. Ha.
0: Adı da Elena.
1: Elena İtalyan mı ya?
0: Elena. Elena. Evet, ben onu öyle diyorum. Elena.

0: Annenle telefonda konuştuktan sonra, kapattıktan bir saniye sonra ararsın, annen açmaz.
1: Bir şey diyemiyorum.
0: Tamam peki. Evde ailece dizi izlerken aniden öpüşme sahnesi çıkınca evin büyüğünün bir anda öksürmesi.
1: Evet, buna benzerini...
0: Buna geldi buna, evet.
1: Geldi.
0: Yırtık çorap giyince ayakkabıyı çıkarmak zorunda kalmak. Ne dersin?
1: Ya bu Murphy değil, bu hayatın kendi kanunu.
0: Değil mi?
1: Değil.
0: Peki.

0: Montun fermuarının kilitli kalması. Ya arkadaşlar, ben bazen sizden korkuyorum. Ben dinleyiciden korkuyorum. Şu mont var ya, şu mont.
1: Evet.
0: Sol cebi fermuarı kilitli kaldı. Şu anda, şu an. Şu an kilitli, açılmadı. Benzinciye girdim.
1: Bugün.
0: Bugünü anlatıyorum sana, bugünü. Bir de sol cepte şey. İşte basın kartım, yani giriş kartım, ehliyetim. Bir de bir şey daha var da hatırlamıyorum. Yok, bu ehliyetle kartım var işte. Yani kimlik kartım o da. İşte, ehliyet o. Başka bir şey yok. Ben cüzdan taşımıyorum. Sadece o ikisi var. Oğlum şimdi dedim şansım yok. Polis çevirir şimdi. Bunu dedim açmakla dedim uğraşmayayım. Benzinciye girdim. O fermuarı, hani böyle tuttuğun yer var ya, tuttuğun yer.
1: Evet.
0: Orası koptu. Bak yemin ederim, yalan söylemiyorum. Git bak sol tarafa, benzinciden tel buldum. Tel soktum oraya.
1: Benzincide teli nereden buldun?
0: Kablo bağ telleri var ya hani.
1: Ya onunla bağladın.
0: Adam da beni bekliyormuş. Geldim dedim ki abi merhaba. Abi 200 liralık benzin koyar mısın? Almayabilir ama dedim. Almadı da hakikaten, 150 liralık aldı. Koyduktan sonra, benzin aldıktan sonra dedim abi ufak bir tel var mı dedim, adam cebinden çıkartıp tel verdi bana. O teli, vallahi bak şu anda ben bu dinleyiciden korkuyorum arkadaş. Başıma ne gelse buraya geliyorum, bakıyorum bana kendileri yaşamış gibi yazıyor. Ben sizden gerçekten çok korkuyorum. Böğüyü bitirme sebebimsiniz.
1: Hissetmiş.
0: Benzincinin cebinde tel olması peki?
1: Evet, o da garip.
0: İki tarafında fermuarı koptu. Sağ taraf açılıyor da sol taraf teli takmadan açılmıyor.
1: Nasıl bir tel? Ben bakacağım ona.
0: Vallahi şimdi arada gel bak, tel geçirdim tamam. Böyle şeyden aradan. Uyku düzeni mükemmel olsa bile ertesi gün önemli ve zorunlu bir iş olduğunda uyku hiçbir şekilde sabaha kadar gelmez.
1: İşte
0: yatakta saatlerce sağa sola dönülür. Alarma 2 saat kala uyunulur. O 2 saatlik uyku ile gün zehir gibi geçer. Hayatıma hoş geldin.
1: Takmayacaksın. Kafan rahat olacak.
0: Öyle yok. Benim hayat mesela, bugün iyiyim. Yarın salı, yarın da iyi olurum. Çarşamba da şükür. Perşembeden itibaren bende karabasanlar, kabuslar başlar. Perşembeden itibaren.
1: Evet, Maraş'a gidiyorsun çünkü.
0: Maraş'a gittiğim için diye öyle bir dedin ki sanki Maraş'a gittiğim için. Uçak. Sıkıntı uçak.
1: Yani uçak. Sonuçta uçağa bineceksin o yüzden.
0: Evet. Sıkıntı uçak. Niye duyurmuyoruz Maraş'ı?
1: Evet, duyuralım.
0: Duyuralım mı?
1: Duyuralım.
0: Evet değerli dinleyenlerim, bir saniye, duyuramıyorum ki şu an. Heh, şuradan şöyle açayım da yanlış bir şey söylemeyeyim. Zaten bildiğiniz bir fuar. Uluslararası geleneksel Kahramanmaraş Fuarı değerli dinleyenlerim. Çok güzel bir enerji. Harika bir atmosfer. Kahramanmaraş'ın kalbinde yükselen efsane coşku. Zaten biliyorsunuz. Ben sadece altını çizerek hatırlatıyorum. Uluslararası Geleneksel Kahramanmaraş Fuarı 1 ve 31 Ağustos tarihlerinde Kafum Fuar Alanı'nda kapılarını açıyor ve sizleri bekliyor. Bu yıl iki ana tema var. Ailecek fuardayız ve sanala değil hayata bağlan. Alışverişten yemeğe içmeye, lunaparktan çocuk atölyelerine kadar aradığın her şey burada. Bombada iki haberim var. Ayın 1'inde yani 1 Ağustos'ta saat 16-18 arasında Kafa Açar Uzman, bizim Fatih ile Umut, canlı yayın yapacak. Özel olarak canlı yayın yapacak. Sonra üçümüz aynı sahnedeyiz. Ben gelene kadar onları ısındıracaklar sevgili arkadaşlar. Ne değil? Kurpiyer miydi? Neydi? Kuartu neydi?
1: Neydi?
0: Ön grup neydi?
1: Ön grup.
0: Tamam, ona başka bir şey diyor. Kuart yok. Allah Allah. Neydi lan?
1: Neydi ya gerçekten?
0: Neydi o, az solis çıkmadan önce çıkıp ısın? Neydi o?
1: Ön grup ya.
0: Değil mi oğlum? Başka bir şey var onun. Gazinoculuk tabirinde başka bir adı
1: ben
0: var.
1: Ben orada yokum.
0: Küvet. Küvet. Kuvay mı? Ya Allah Allah.
1: Bu da şey ya. Ordver.
0: Kafa Açan Uzman 1 Ağustos'ta orada. 16-18 arasında. Onların yayın bittikten hemen sonra üçümüz aynı sahnedeyiz. Ben Deniz Serdar Gökalp. Değerli kardeşim Fatih Yıldırım. Sevgili abim Umut Bezgin. Kahramanmaraş'ta Kafum'da aynı sahnedeyiz sevgili dinleyenler. Fuarı zaten biliyorsunuz. 1983 yılından itibaren 2010 yılına kadar düzenli olarak sizlerleydi fuar. Uzun yıllar boyunca şehrin en önemli sosyal, kültürel ve ticari buluşma noktalarından biri oldu. 2010 yılından sonra maalesef çeşitli nedenlerden dolayı düzenlenemedi. 2024 yılında tekrar düzenlenmeye başladı. Hepinizi fuara bekliyoruz. Ağustos ayında 16'dan gece saat 1'e kadar Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesinde Kafum'dayız. Sevgili dinleyenler, biz de ayın 1'inde oradayız. Oğlum şu ön gruba ne deniyordu ya? Vallahi ne deniyordu ya?
1: Ön gruba.
0: Uvertür mü neydi? Uvertür.
1: Uvertür. Tanıdık geliyor.
0: Uvertür. Kurpiyer değildi ara. Kurpiyer neydi ya? Kurpiyer neydi?
1: Kurpiyer yemekle ilgili bir şey değil mi ya? Kurpiyer.
0: Oğlum hiç alakası yok kurpiyer yemekle.
1: Kurpiyer neydi ya?
0: Vallahi hiç kurpiyer yok öyle değil. Uvertür. Evet. Bizim çocuklar uvertür sevgili arkadaşlar. Uvertür evet yazmış sağ olun Allah razı olsun benim ilk Google'ım dinleyicimdir. Bak uvertür yaz bu uvertür.
1: Teşekkür ediyoruz.
0: Ama tabii uvertürün adını ben unutunca espriyi yapamadım tabii. Adını unutunca olmadı. Bir ara daha sonra geliyoruz. Gel bak tele bakacağım mı tele?
1: Bakacağım hemen
0: gel.
1: Arada
0: bak tele gel.
2: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek.
3: Ben büyüyünce astronot olacağım.
4: Ben veteriner olacağım.
5: Ben öğretmen olacağım.
6: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de. Reklam.
2: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi mobilden, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hem

0: bir performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüşsuyu'nda. Asıl soru şu:

0: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Peugeot.

0: ya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444-0644 ve acentelerimizde.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 385 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun

saatlerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten Sivi Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş enerji yatırımını şimdiden yapmak hem kişisel hem de toplumsal açıdan iyi bir geleceğin ön koşuludur. Tasarruflu olmak önce israf etmemek demektir. Siz de enerjinizi güneşten üreterek kendi tasarrufunuzu sağlamış olursunuz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
2: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam ediyor.

0: Bak park yeriyle alakalı çok Murphy kuralı yazmışlar. İşte tam evin önüne gelirsin boş yer yoktur falan filan diye. Bu ben işte abi, dinleyici ben yani dinleyici.
1: Evet.
0: Dinleyici ben.
1: Bu arada teli kontrol ettim.
0: Baktın mı tele?
1: Baktım.
0: Nasıl
1: şey
0: çözüm?
1: Ya böyle hani çok güzel çözüm. Bu işte böyle galetaların ucunda, sabunların ucunda olur ya böyle.
0: Bağ işte, kablo.
1: Bağ, evet.
0: Kabloyu bağlıyorlar. Vay, Hüseyin dinliyormuş bizi. Sarıyer Kola'nın her şeyi Sarıyer Kola'dan Hüseyin abi dinliyormuş bizi.
1: Sevgiler.
0: Sevgiler Hüseyin abi. Akşam görüşecektik, görüşemeyeceğiz. İstanbul trafiği bizi Hüseyin'le ayırdı biliyor musun? Hüseyin şu an Kadıköy'de. Dedim ki Hüseyin ofisteyim, bekliyorum seni dedim. 2 saat üzeri gösteriyor şu an.
1: Çok.
0: 2 saat evet. Üzeri. Sakarya ne kadar gösteriyor dedim. 1,5 saat dedi. Sen bilirsin abi dedim. Yani.
1: Al sana Murphy.
0: Evet yani, sen bilirsin abi dedim. İstanbul trafiği ayırdı bizi ya Hüseyin'le. Vallahi billahi ayırdı. Hasretin yatırdı ama unuttum. Bir de başka yabancı bir araba. Hüseyin de benim gibi şey. Şehir içinde griderle geziyor da benim gibi.
1: Öyle mi?
0: Biz ikimiz öyleyiz. Bugün başka bir araba varmış. Navigasyonu açana kadar. Yani şöyle, arabayı kenara çekip bir şeyini açıp yola devam etmesi gerekiyor şu an. Şu an öyle. Haftaya etçiye gideceğiz. Hüseyin'e gel. İki Hüseyin arasında et yiyeyim ben.
1: Oo, güzel.
0: Evet, haftaya bizim...
1: Tamam, geleyim.
0: Bizim güvence gideceğiz inşallah haftaya. Beraber et yiyelim. Değerli dinleyenler, Sarıyer Kola'nın sunduğu Serdar yayında hafta içi her gece saat 22'de Alem FM'de. Bana milli takım tişörtü yok mu, milli takım tişörtü yok mu diyorsunuz. Valla bazen Serdar Trafik'te de dağıtıyoruz. Bazen. O da sağ olsunlar, sen nasıl biliyorsan öyle yap dediler. Radyomdan da Sarıyer Kola'dan da karışmadılar. Tamamen inisiyatifi bana bıraktılar. Hani sayı da yok, şu kadar ver bu kadar ver diye. Sağ olsunlar, bir kere daha söylüyorum, gerçekten çok eli açık insanlar. Hani Hüseyin'in bir telefon açması yeterli. Ama bugün mesela vermedik Serdar Trafik'te de. Hatırlat, bu hafta içi Serdar Trafik'te de bir 5 tane falan, 5-10 tane dağıtalım şey. Sarıyer Kola'dan milli takım tişörtü.
1: Tabii ki.
0: Ama geceleri sevgili dinleyenlerim, hani bana sorduğunuz milli takım tişörtü geceleri Serdar yayında da. Onlar zaten biliyorlar yani, gece tayfası biliyor ama gündüz tayfasından da soran oluyor. Gece, hafta içi her gece saat 22'de Sarıyer Kola'yla Serdar yayında Alem FM'de sevgili dinleyenler. Alem FM'de. Bir de sadece tişört de değil, orada işte bizim Hüseyin'in sağ olsun ufak bir dokunuşu var. Onu ilk başta ben de bilmiyordum. Milli takım tişörtüyle beraber bir şeyde koli mi diyorlar ona böyle hani.
1: Evet.
0: Bir kolide içecek gidiyor.
1: Süper.
0: Evet, tişörtle beraber bir kolide içecek gidiyor sevgili dinleyenler. Artık hani geldiği zaman buzluğa atın, geceleri beni dinlerken şakaları bana, serinliği Sarıyer Kola'ya bırakın. Sağ olsunlar, bana içecekle beraber gönderdiler formayı da. Herkes öyle, herkes öyle. İnanın ben de size gelene kadar bilmiyordum. Sizden duydum, teyit aldım. Evet öyle yani. Şey, sadece tişört değil, bir kolide içecek geliyor.

0: Az solisten önce çıkanlara uvertür denir demiş efendim. Tamam işte bizim çocuklar uvertür. Uvertür de şey gibi değil mi, böyle meze gibi yani.
1: İşte hani, o ordvör tabağı.
0: Evet gibi. Ne isterseniz mesela abi bir şakşuk alayım yanına uvertür koyun birazcık falan, bunun gibi bir şey değil mi yani? Ben de senden bahsettim anlatırken fark. Kurpiyer neydi peki demiş. Kurpiyer. Valla aklıma çok şaka geliyor da günümüzdeki gündemden dolayı bu şakaları bence ben yapmayayım.
1: Yani kurpiyer köküne baktığımız zaman kurye ile alakalı bir şey mi acaba?
0: Değil değil, çok girme o toplara. Girme o toplu. Oğlum yapma, Twitter'da TT olacaksın durduk yere, yapma diyorum. Allah Allah, yapma diyorum. Durduk yere TT olacaksın Twitter'da, yapma diyorum. Girme sen.
1: Bakayım.
0: Ben kes dediğim anda kes.
1: Seni konuşurum, seni konuşurum, seni konuşurum.
0: Ya.

Valla bana da içecek de göndermişler ama sağ olsun iki tane çocuk var, çocuklardan yüzünü göremedik demiş efendim. Boş ver çocuklar, ne olacak? Ben sana bir daha gönderirim, boş ver çocuklara bir şey deme ya. Bir şey deme. Bana seni hatırlatır bir şey bulurum. Sağımı solumu şaşırıp unuturum. Uzaklara dalıp senin olur. Her sene tayin isteyip çıkar diye beklersin vermezler. Nasıl olsa vermiyorlar deyip tekrar istersin, hiç beklemezsen tayin verirler demiş efendim. Tayin.

0: Kalabalık bir ortamda sakarlık yaparsın. İyi ki bir tanıdık yok dersin, hemen yanında biterler demiş efendim.
1: Buna inanıyorum.
0: Doktor sırası beklersin, tam sıra sana gelir, doktor çıkar gider. Bu bana da oldu, biliyor musun?
1: Bu her iki yerde oluyor. Her
0: bak bir şey söyleyeceğim ya. Çok özür dileyerek. Doktorlar canımız ciğerimiz. Yani doktorlar canımız ciğerimiz. Bu ayrı, çok değerli insanlar. Çünkü az bulu bak, bu kadar insanız, kaç tane doktor var aramızda? Bu ayrı. Abi buna benzer bir şey oldu. Ben fırça yedim doktor hanımdan. O gün değişik bir günündeydi demek ki. Yani vallahi bak. Şimdi hastanenin adını da söylemeyeyim. Bekliyoruz abi, böyle bekliyoruz. Benim işte önümde 5-6 kişi var. O girdi çıktı, o girdi çıktı, o girdi çıktı. Benim önümde bir tane teyzem var. Ondan sonra ben gireceğim. Çıktı doktor hanım. Dedi ki, teyzeyi göstererek. Bu hastadan sonra hasta almayacağım dedi. Allah Allah. Ben de dedim, doktor hanım dedim. Cevap vermek zorunda değilim. Bu hastadan sonra hasta almayacağım dedi. Bir şey demedim ki ya. Bu hastadan sonra hasta almıyor. Neyse dedim ki bekleyeyim bari. Çünkü hani git gel bir daha şey olmaz. Yani bir de rapor işiydi bir de benimki. Bir böyle işte kurul raporu gibi. Bekledim. Benim önümdeki teyze girdi. O çıktıktan sonra kapıyı çaldım. Hocam dedim. Hanımefendiden sonra almayacağımı söyledim. Lütfen diretmeyin dedi. Dedim ki ben muayene de değil isterseniz falan diye. Dışarı çıkar mısınız dedi. Dışarı çıktım, yine bekledim. Çıktı, odadan dışarıya çıktı, tam gidiyordu. Hocam yarın için dedim. Şu anda konuşmak istemiyorum dedi, devam etti. Bu. Doktorla alakalı anım bu. Yani benim bu. Aradan bayağı vakit geçti de onun için anlattım. Günü gününü anlatmış olsaydım. Yine hani fırça yiyen biziz. Bekleyen biziz. Şey yapan biziz. Linci yiyen de biz olurduk. Onun için geçtim. Evet, ne yapıyoruz?
1: Ara veriyoruz.
0: Tamam, ara.
2: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bags Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek.
3: Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
4: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.

0: Yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Ama dememek için ama
2: sigorta. Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10. Ama dememek için
3: ama sigorta. 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüşsuyu'nda. Asıl soru şu:

0: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Hele güzel İstikbal'le.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
1: dünya katılım var.
2: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksit.

0: ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Reklam. Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam ediyor.

0: Evet canım benim şey, İstanbul trafik durumu değil mi?
1: Evet, İstanbul trafik durumu.
0: Yüzde Bayburt.
1: Tavşan 62.
0: 62 mi diyorsun?
1: Ben, aynen.
0: 69
1: diyorum. 62 diyorum. 69 da tavşan gerçi.
0: 69 benim oğlum, şeylerin bozma, 69 Bayburt. Evet.
1: Evet, açıyoruz.
0: 62 nerenin plakası bu arada? Tam 62'den tavşan yapılıyor da.
1: 61 Trabzon, 63 Şanlıurfa, 62.
0: Bak hep böyle oluruz. Onu bilemeyiz
1: bu
0: yani.
1: Bu da Murphy. Ben tişört kazanayım. 62 ya da pardon,
0: neresi?
1: Sticker.
0: 62 neresi?
1: 60 Şanlıurfa, Trabzon, Tokat olabilir mi?
0: Oğlum baksana, önüne bilgisayar koyduk senin ya.
1: He ben Allah ama Allah. Ama her şeye bakacaksak şimdi.
0: Tamam, şimdilik bak. Selam abi, bir arkadaşıma telefon şakası yapar mısın? Radyoyu da aradım. Buraya mesaj atmamı söylediler demiş. Burası değil efendim. Telefon şakası WhatsApp'ıdır o. Ben size hemen hatırlatayım. 0530 280 çift 0 çift 0. 0530 280 çift 0 çift 0. Değerli dinleyenler. Sen bakana kadar Tunceli'ymiş zaten.
1: Baktım yazdım ben. Bir de Endonezya dünyada da bu arada.
0: Beni Tunceli ilgilendirir, Endonezya değil.
1: Tamam, ben Tunceli'yi biliyorum, baktım şu an önce, sonra da dünyada neymiş ona
0: yemiş,
1: baktım.
0: Yemişim Endonezya, bana ne benim Tunceli'm varken. Allah Allah, ne gülüyorsun oğlum? Bir daha öyle oranın buranın reklamını yapma benim yayınımda. Hayret bir şey. Evet.
1: Buyur. Evet, İstanbul'da trafik durumuna bakalım. %58.
0: %58 mi?
1: Evet.
0: Aa, hiçbir şey yok ya.
1: Hiçbir şey yokmuş, evet.
0: Vallahi hiçbir şey yok ya. Evet.
1: İstanbul'da trafik durumu %58. Trafik yoğunluğuna şöyle her iki tarafta da bakacak olursak. Avrupa yakası %58. Anadolu yakası %56 yoğunlukta. Yavuz Sultan Selim Köprüsü karşılıklı geçişlerde akıcı. Avrasya Tüneli karşılıklı geçişlerde akıcı. Hemen Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne bakıyoruz. Anadolu geçişlerinde yoğun akıcı.
0: Tam da sana uygun bir fon ayarlayayım ben. Tuğba Özerk lololo.
1: Lololo.
0: Aynen tamam. Öyle. Tam şu an senin yaptığın işte. Yani.
1: Avrupa geçişlerinde.
0: Evet.
1: Yoğun akıcı. Anadolu geçişlerinde gayet akıcı. Hı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne baktığımızda Avrupa ve Anadolu geçişlerinde yoğun akıcı. Şişli Beşiktaş yönü şu an trafik aslında orada yoğunlaşmaya başladı. Basın Ekspres yolunda yine trafik yoğun akıcı ama şöyle baktığımız zaman ikinci çevre yoluna doğru yoğunlaşmaya başlamış durumda.
0: Peki, teşekkür ederim kardeşim.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Bu abi galiba radyoyu dinlemiyor. Bana bak ne yazmış biliyor musun? En başından okuyayım, dur. Bu arada baya 17 Haziran'dan beri yazıyor biliyor musun? Yazıyormuş, şu anda gördüm yani sistemden. Yapabilir misiniz şakayı Serdar Bey? Benim adım Hasan. Dinlemiyor galiba radyo. Buraya mesaj atmamı söyledi. Telefon şakası yapmanız mümkün mü? Hasan ben. Bir şey, baya bir şaka yapılıyor bana. Ben de onlara şaka yapmak istiyorum. Sonra çok çapkın bir arkadaş kendisi diyerek birinin bana kimliğinin fotoğrafını gönderdi şu an. Yüksek ihtimal dinlemiyor. Dur bakayım. Hani çok çapkın bir arkadaş deyip kimlik fotoğrafı göndermek. Sonra bana diyorlar ki bu bilgileri nereden buluyor bu adam? İnşallah dinlemiyordur.
2: Efendim?
0: Alo.
2: Efendim?
0: Serdar Gökalp şaka hattına yazmışsınız.
2: Ay yazdım abi, nasılsınız, iyi misiniz?
0: Bir 5'e basın, ben size aktarıyorum.
2: 5'e basayım. Tamam abi, basayım.
1: Merhabalar.
2: Merhabalar.
1: Serdar Gökalp şaka hattına hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Ne tür bir şaka istiyorsunuz acaba?
2: Ya şimdi biraz şapkın bir arkadaş.
1: Hı hı.
2: Ve Instagram'da Turgut'la da iş yeri var kendisinin. Yeni oraya taşıdılar iş yerlerini. Orada Turgut'la ne kadar sayfa varsa hepsini ekliyor abi. Instagram'dan.
1: Anladım.
2: Bekledikten sonra kızlara da yazıyor. Şu anda da konuştuğu evli bir hanımefendi var.
1: Anladım. Anladım. Şöyle şimdi bizim şaka çeşitlerimiz var. Çapkın için 3'e basmanız gerekiyor.
2: 3'e basman gerekiyor.
1: Evet.
2: Tamam, basayım abi.
1: Tabii basın.
2: Bir saniye diyorum.
0: Alo.
2: Alo, buyurun.
0: Buyurun abi, siz buyurun, siz aradınız. Buyurun.
2: Aradım ya, bir arkadaşım var da şaka yaptırmak istiyor kendisine.
0: Evet, bu ya, tarzı ne tarz bir şaka bu acaba, söyleyin bana.
2: Ya bu Instagram'dan sürekli kızları falan ekliyor. Bir oradan yürüyor abi, ekmeğini yiyor bayağı bir arkadaş. Şu anda da evli bir hanımefendiyle konuşmakta.
0: Bu, bu ayıp ama ya, bu şimdi biz şimdi bu şakayı yaparsak. Serdar abinin şakalarını dinlediniz mi daha önce?
2: Hayır, dinledim. Ama
0: yani evli bir an... evli bir kadınla bile isteye konuşan adama ağzına ne gelirse söyler o şakada yani o.
2: Hayır, söylesin zaten, ben bunu istiyorum abi aslında.
0: Söyler de şey, adam yayınlatı şimdi. Abi bakın, ben bilgileri alayım. Bir kere bu etik değil. Bu hiç düzgün bir olay değil. Bence bu adamla arkadaşlığınızı da kesmelisiniz. Bana sorarsanız.
2: Eyvallah.
0: Bu şaka malzemesi karşı tarafın %100 yiyeceği bir şaka malzemesi. Fakat bu şakayı yaptıktan sonra, bu arkadaşın adı neydi sizin şaka yaptırmak istediğiniz?
2: Fatih Türkos.
0: Tamam, bu Fatih denilen adam bu şakanın yayınlanmasına izin vermez abi.
2: Şimdi şöyle.
0: Şimdi şöyle yapalım abi, siz bir arkadaşlar yanlış anlamış yüksek ihtimalle. Bir daha bir 7'ye basın abi, telefonu açan arkadaşa bir anlatın. Çünkü ben çapkınlık şakasına bakıyorum ama bölge neresiydi?
2: Manisa Turgutlu. Şimdi şöyle anlatabilir
0: miyim? Manisa mi? Dur abi, ben şimdi biz çok yoğun çalışıyoruz. İç Anadolu bende. Siz bir 7'ye basın abi, çıkan arkadaşa Manisa'dan tamam aradığınızı söyleyin ama, olur mu?
2: Tamam, olur abi, söyleyeyim.
0: Evet, siz basın 7, direkt açacaklar.
2: Bir saniye, basıyorum hemen.
1: Serdar Gökalp şaka attı, buyurun.
2: Alo, merhabalar.
1: Merhabalar.
2: Manisa'dan arıyorum da ben, Turgutlu'dan.
1: Evet.
2: Bir arkadaşım var. Kendisi İzmir Bornova'da oturuyor fakat Manisa Turgutlu'da ofisi var kendisinin, yani fabrika gibi bir şey var. Ve o arkadaş biraz hareketli bir arkadaş, sürekli Instagram'dan kızları falan ekliyor.
1: Anladım.
2: Ve kalkıp yürüyor abi, ekmek de çıkartıyor bir şekilde kendisine, ama buna bir şaka yapabilir miyiz?
1: Ekmek derken?
2: Yani bayağı bir kıza tavlıyor, yani öyle anladım. Söyleyeyim abi.
1: Anladım. Şimdi şöyle, siz bundan önce kaça basmıştınız?
2: 3'e basmıştım, 3'ten 7'ye aktardılar.
1: 7'ye aktardılar. Şimdi siz Manisa'daki birine mi şaka yaptırmaya çalışıyorsunuz?
2: Yani iş yeri Manisa'da, kendisi Bornova'da oturuyor.
1: Tamam, şöyle yapalım, bir saniye hemen kontrol ediyorum.
2: Tamam.
1: Bu arada konuşmalarımız kayıt altında beyefendi.
2: Tamam, güzel.
1: 8'e basar mısınız?
2: Basarım.
1: Tabii, siz bir 8'e basın.
0: Alo.
2: Alo.
0: Buyurun diyeceğim ama demin konuştuk galiba, değil mi abi?
2: Ha, konuştuk, tekrar 8'e aktardılar beni de. Ben olayı anlattım kendilerine kısaca. Şimdi Instagram'dan şu an mesela Turgutlu'ya ne kadar sayfa varsa abi, hepsini ekliyor oraya. Oradan da yürüyor yani.
0: Kaç yaşında bu arkadaş?
2: 90'lı.
0: Şimdi abi, ben normalde bu formu doldurmam lazım. Fakat bu etik değil, yani bizim konumuz dışı. Bu sebeple Serdar abi bu şakayı yapmaz. Bilgin olsun. Abi,
2: peki normal evlilik dışındaki şakayı yapabilir mi? Yani mesela normal yürüyor ya herkese. Öyle
0: yani,
2: bir şey yapabilir mi?
0: Bekar adam, buna da pek karışılacak bir şey olduğunu düşün. Ben malzemeyi Serdar Bey'e ileteyim. Eğer o uygun görürse o sizi arayacaktır.
2: Tamam abi, çok sevinirim. Ya bayağı bir uğraşıyorlar da benimle. Ben de bir şekilde şaka yapmaya çalışıyorum kendisine.
0: Şimdi Serdar abinin şakalarını dinlediniz mi daha önce?
2: Dinledim abi. Mesela yani yok, biraz önce Hande şakasını dinledim mesela.
0: Şimdi Serdar abi bu konuya el atarsa bu arkadaşa tövbe ettirir. Onda şüphen
2: abi
0: olmasın.
2: Ettirsin abi, biz zaten evlendirmeye çalışıyoruz. Adam diyor ben sizin gibi mal mıyım diyor, evleneceğim diyor.
0: Neyse, ben yorum yapmayayım abi. Ben Serdar Bey'e bilgileri vereceğim. O eğer şey olursa, uygun görürse arayacak, tamam mı?
2: Tamam abi, peki. Yani Instagram'dan ne kadar Turgutlu sayfası varsa, işte Turgutlu ilk yardım, Turgutlu hastane, Turgutlu işlerini verse, adam ekliyor oradan, kimi gördüyse de yazıyor abi, öyle söyleyeyim sana.
0: Bizim yani, çok affedersiniz, bunu Serdar abiye söylediğimi söylemeyin yalnız. Tamam, hani bu abi, aramızda kalsın. Neydi bu arkadaşın adı?
2: Fatih Türkos.
0: Hiç dayak yememiş bu arkadaş.
2: Evet, bence de hiç yemedi abi.
0: İnşallah yemeden aklı başına gelir. Ben Serdar Bey'e bildireceğim bilgilerini, tamam mı?
2: Tamam, inşallah bir gün yer abi. İnşallah.
0: O kadar içten dua edemiyorum şu an. Teşekkür ederim. Atlarım dolu. Görüşmek üzere.
2: Tamam, görüşürüz. Sağ
0: olun. Sağ olun, teşekkür ederim. Sağ olun. Tamam. Şişt, sus. Çıtınız çıkmasın hiç sevgili dinleyenler, hiç. Susun. Şimdi radyoyu açar maçar falan, her şey olmasın.

0: Hanımlar beyler, mevzu biter ben gider. Az sonra Fatih Yıldırım seslenecek size. Radyonuz Alem FM, sosyal medyada alemfm.com olarak bulunabilir. Alemfm.com olarak bulunabilir değerli dinleyenler. Beni de Serdar Gökalp olarak bulabilirsiniz sevgili dinleyenlerim. Şey mi diyorsun Hüseyin?
1: Evet.
0: Ne?
1: Beni unuttun.
0: Ne?
1: Alt çizgi Hüseyin Koyuncu.
0: He, alt çizgi Hüseyin Koyuncu. Bendeniz Serdar Gökalp. Radyonuz alemfm.com. Sevgili dinleyenler, alemfm.com değerli dinleyenler. Fatih ile size iyi eğlenceler diliyorum. Akşam 10'da görüşürüz. 10'a kadar kendinize iyi bakın. Hadi eyvallah.

0: programı kaçırdım diye üzülme. Tekrarı yarın alemfm.com podcastlerde.
1: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and

0: Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Birazdan Alem Efendi.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi.

0: Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Gençlik Kulübü mü?
1: Evet evet, Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Lansmana özel 1000 kişiyle sınırlı %75 indirimden yararlanmak için dünya kadar yaşa.com'a tıkla. Alışverişten eğlenceye, eğitimden millere, Gençlik Kulübü avantajları yolculuğun boyunca seninle. Daha fazlası için Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü'ne katıl, dünya kadar yaşa.

0: ve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam. Saat 18. Bu bir reklamdır.
2: Ama dememek için Emma Sigorta.
3: Hesap.com spor haberlerini sunar.
4: 2026 Milletler Ligi'nde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek şampiyon olan Amilli Kadın Voleybol takımı beraberindeki teknik heyetle birlikte yurda döndü. Galatasaray, Avusturya'da devam ettiği yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki özel maçta bugün saat 21'de İtalya'nın Venezia ekibiyle karşılaşacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci eleme turu rövanş maçları yarın başlıyor. Fenerbahçe 1-0'ın rövanşında çarşamba günü saat 21'de deplasmanda Polonya'nın Górnik Zabrze ekibiyle mücadele edecek.
3: Hesap.com spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
4: BIST 100 endeksi 13.833 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 47 lira 35 kuruş, euro 53 lira 88 kuruştan işlem görüyor.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
4: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 12 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 14 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 23 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 47 dakika.
5: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
4: İç piyasada Cumhuriyet altını 40.290, yarım altın 20.229, çeyrek altın 10.115, gram altın ise 6.196 liradan alıcı buluyor.
3: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
4: İstanbul 29, Ankara ve Trabzon 26, İzmir 36, Antalya ve Adana 37, Kayseri ve Erzurum 28, Diyarbakır ise 38 derece.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.
5: Parafly'in katkılarıyla.
7: Güzellikler dünyası.
8: Parafla Hollanda The Hague'deyiz. Lahey. Lahey, Hollanda'nın yönetim merkezi olarak bilinen ve ülkenin siyasi hayatında önemli bir yere sahip olan şehridir. Hükümet binaları, parlamento ve kraliyet ailesinin çalışma merkezleri burada bulunur. Tarihi yapıları, düzenli şehir planı ve Kuzey Denizi kıyısındaki sahil bölgeleriyle dikkat çeker. Kültürel etkinlikleri, müzeleri ve sakin yaşam tarzıyla öne çıkan Lahey, tarih, yönetim ve modern yaşamın bir arada bulunduğu etkileyici bir destinasyon.
5: Paraflay'ın katkılarıyla.
7: Güzellikler dünyası.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçlar, Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değiliz sunar.

yarın mı var? Hesapla kitapla varın mı var? Bağırmadan lafın mı var? Ağındalar, kaderin korkmuşlar lağımdalar.

Ya gündüzlük daha girdik, dedim ki bak bu şarkının üstüne bağıracağım, geldiniz mi diye, orada mısınız? Süzülerek geldik yazacaklar dedim. Vallahi öyle yazdılar ha. Süzülerek geldik. Geldiniz mi kıymetli dinleyiciler? Orada mıyız?

0: Hafta içi her akşam olduğu gibi bu akşam da canlı canlı. Ya Serdar'ın son o şakayı tam dinleyemedim o. Ne oldu o sonda? Serdar'ı da göremedim, soramadım da. Ya bir tane eleman bir şaka yaptıracaktı arkadaşıyla ilgili. Sonra ona şaka yaptılar falan. Arabadan indim radyoya doğru gelirken orayı dinleyemedim ya. Hay Allah. Sevgili dinleyiciler ne oldu? Şey oldu mu? Söylediler mi şaka yaptı? Ay, canlıyı da şaka yaptılar adama. Şevucuğum nasılsın? Sağ ol, sen nasılsın? İyi. Ya bu kızlarımız da hep aynı ton ya. Bizim Sena da sabahları aynı. Teşekkür abi. Bizim Şevval de iyi, sen nasılsın? Süzülerek geldik, çok teşekkür ederiz. Gelip de geldim diyen yerde para bulsun efendim. Bahçeli evi olsun. Boy boy köpekleri olsun, civcivleri olsun efendim. Gelip de geldim diyenler. Öyle sessiz sedasız oturanlara da daha ne diyeyim ben? Ben daha onlara ne diyeyim efendim? İstanbul'da cillop gibi hava var. Vallahi müthiş. Tam balık havası ama işte mesai var, ne yapacaksın? Bütün bir hafta cumartesiyi bekliyorum, balığa gideriz diye. Böyle bir stres atarız, bir şey yaparız falan filan. Böyle deyince de kızıyorsunuz. Ne stresler, radyocukta stres mi olur diye. İçi sizi dışı bizi yakar efendim. Hiç öyle değil. Öyle zannettiğiniz gibi değil. Hey gidi, burada neler oluyor? Gaz odaları var. Gaz odaları var. Vallahi cumartesi günü bir kar, kış, kıyamet. Abu, gördün mü?
1: Tabii ki. Neydi öyle, uçuyordum
0: ya? Uçuyorduk, vallahi uçuyorduk ya. Çok acayip bir hava vardı cumartesi günü. Bugün de hava çok güzel, tam balık havası ama ne yapacaksın, mesai ver. Akşam balığa çık diyorlar. Akşam aynı da vermiyor çünkü sabah 7'de mesai var yine. Kafa sürekli orada olacak, olmayacak yani falan filan yani. Akşamın şampiyonu elini de söyleyelim. Bu akşam bizi en çok neresi dinliyor? Canımız yerimiz, bayıldığımız bir yer dinliyor efendim. Neresi dinliyor biliyor musunuz? Çok kıymetli bir yer. Bursa.

0: Orçun'a bak, benim size yaptığımı bana yapmış. Podcast'ten dinlersin yazmış. Akıllı dinleyicinin hastasıyız efendim. Orçun çok güzeldi. Sana sticker veremiyorum çünkü Serdar 40 tane vermiş yayında. Hüseyin öyle söyledi. Abi siz 2 ay falan vermeyin dedi. Niye oğlum dedim. Serdar abi çok verdi dedi. Babasının dükkanı ya. İşte gelişene veriyor, gelişene dağıtıyor ya.
1: 15'i var herhalde.
0: 15 tane mi verdi?
1: Evet.
0: Ya bu Serdar'a söyleyeyim, öyle kafasına göre vermesin ya. Yani illa yayın koordinatörlüğümüz mü konuşturalım kardeşim? Allah Allah, atar mı yapalım, ne istiyorsun? Verdi ya, en az bir kısmını duydum. Bir 5-6 tane verdiğini duydum, sonra yapıştırdı bizimki. Evet efendim, Serdar'ın şakasını dinlemesi. Tamam, podcast'ten dinleriz ya. Ne podcast'ten dinleyeceğim? Serdar'ın numarası var, arayayım bir dakika. Ama motorda şu anda, motor kullanıyor, duymayacak telefon. Neyse. Kendisinden direkt öğrenirim, ne soracağım ya. Şey dinleyeceğim. Dur bakayım, dur bakayım. Onlar geldi, bu geldi. Banuş bu akşam yok ya. Banuş ana çok kötü durumu. Vallahi billahi. Kadıncağız öyle geçmiş olsun deyip geçtik sabah yayında. İK müdürümüz ama nefes alamıyorum dedi ya. O kadar durumu vahimmiş vallahi.

0: Kaburgada çatlak varmış sevgili dinleyiciler. Geçmiş olsun, dileklerinizi ilettik ama durumu birazcık galiba şey iyi değil. Telefonda böyle konuşamadı artık. Telefon kapatmak durumunda kaldık. O kadardı yani. Çok hello yazdı, geldi vallahi. Neyse biraz iyileşmiş. Sesimiz iyi geldi herhalde. Vallahi hello yazdı. Çok teşekkür ederiz Banu Hanım, sağ olun efendim. Kütahya'dan selamlar. Evet abi, bu DAP yayını mükemmel bir şeymiş değil mi efendim? İzmirliler tadını çıkarıyor birkaç gündür. Yes. İzmir, Ankara, İstanbul'da DAP yayını var. Radyonun dijital hali var efendim. Bir radyonun en son teknolojisidir. Arabanızda sanki internet varmış gibi dinliyorsunuz ama arabanızı internet bağlamanıza gerek yok. Havadan kayıpsız dijital bir ses alıyor. İzmir, Ankara, İstanbul'dakiler kayıpsız dinleyebilirler. Öbür dinleyicilerimiz de DAP gibi dinlemek istiyorsa yapacakları şey çok basit. Arabaya oturur oturmaz uygulamayı Bluetooth'tan arabaya bağlayacak. Kesintisiz dinleyecek abi, bitti gitti ya. Bu kadar ya. Birazdan mevzu. Mevzu mu var? Var. Mevzu var. Birazdan mevzu var. Hatta vereyim mi ya mevzuyu hemen?
1: Verelim ya.
0: Verelim, verelim. Sormaya utanıyorum. Sormaya utanıyorum. Mevzumuz bu. Neyi sormaya utanıyorsunuz efendim? 536-901-8902. Alem FM WhatsApp attı. Neyi sormaya utanıyorsunuz? Ya şimdi illeri yazıyorsunuz. Afyon'da niye yok, Kahramanmaraş'ta niye yok falan diye. Arkadaşlar buna biz karar vermiyoruz. Niye bize kızıyorsunuz? Bakanlık karar veriyor. İlleri onlar koruyorlar efendim. Yani ilinizde DAP vericileri açıldığında elbette biz de orada oluruz. Biraz pahalı ama...

0: Sormaya utanıyorum, mevzu bu. Karımın kaç kilo olduğunu sormuyor. Abi utanma değil o, korkudur. Karımın kaç kilo olduğunu sormaya utanıyorum diyor. Estetiğim mi var diye sormaya utanıyorum. Esra Akman. Şimdi yalnız bugün yazılanların birçoğu yani utanmaktan ziyade birazcık korku.
1: Çekinmek gibi.
0: Bazılarına çünkü ben de korkuyorum sormaya da o yüzden. Evet. Dur bakayım, dur bakayım. Kardeşimin doğum gününü sormaya utanıyorum. 15 Eylül mü 16 Eylül mü aklımızı tutamıyorum nedense. Arkadaşlar benim yaptığımı yapın siz de. Bunun kolay bir yöntemi var sevgili dostlar. Telefonunuzun notlar bölümüne. Ben kaydettim. Karımınkini kaydettim. Sorduğu zaman çaktırmadan alttan bakıyorum. Biliyorsunuz çaktırmadan alttan bakmak diye bir şey artık hayatımızın içinde var. Mesela biri bir şey konuşuyor iki kişi ya da. Evet. Konudan hiç bir habersin yani. Hiç orada değilsin. Konuyu bilmiyorsun. Alttan çaktırmadan bakıyorsun konuya. Yapay zekaya soruyorsun. Konuyla alakalı bilgi sahibi oluyorsun. Konuya dahil oluyorsun. Bu artık uygulanan bir şey yani. Ben tabii, de size küçük bir tavsiye.
1: Taktik gibi bir şey hatta.
0: Evet. Bizimki uzun zamandır diyor ki aşkım ezberledim valla. Ben de bakıyorum alttan ne yapayım. 2025 model arabamda EM bile yok diyor. DAP nereden çıkıyor demiş Hasan Bey. Hasan 2025 modelde EM yoksa internet vardır ya. İnternetten dinliyorsundur muhtemelen. Ya da sana 72 modeli 2025 diye yapıştırmış olabilirler Hasan'cığım. Niye çocuk yapmıyorsunuz diye sormaya utanıyorum demiş efendim. Kime? Kime onu bir...
1: Ama bence utanılması gereken bir soru ya.
0: Değil mi yani? Sana ne?
1: Bu biraz şey hassas bir
0: belki
1: soru.
0: Belki kısır. O mikrofonu sola çekip rahat konuşabilirsin. Onu çek öyle.
1: Şu an
0: çek
1: acı
0: onu,
1: çekiyorum.
0: Çek onu. O mikrofonu da sana doğru çevir. Evet, evet, evet, evet, evet, evet, evet. Yukarı kaldır birazcık. Kız korkma, korkma. Korkma, yayın gider diye korkuyor. Kaldır yukarı
1: yok,
0: mikrofonu.
1: Yayın gider diye
0: kaldır,
1: değil.
0: Kaldır, kaldır, kaldır.
1: Ekranı göremem
0: tamam,
1: diye.
0: Tamam, kaldır birazcık, kaldır. Kaldır, yukarı kaldır.
1: Kalkmıyor.
0: Nasıl kalkmaz ya onu? Yukarı doğru, he? Tamam, şimdi aşağı indir onu.
1: Oldu mu?
0: Mikrofonu böyle sana çevir, mikrofonu. Çevir, çevir, çevir, korkma. Acayip ürkek, bir şey olur diye çok korkuyor. Radyo yeni başladığı zaman da böyle hiçbir şeye dokunamıyordu, korkuyordu. Yayın mı gider? Ya arka tarafta, arka tarafta tepsi var ortada. Kenara alacak, yayın gider mi diyor. O kadar korkuyordu. Şimdi biraz daha iyi. Korkuyorum. Sormaya, pardon düzeltiyorum. Sormaya utanıyorum. Daha doğrusu bugünün mevzusu bu. Misafirlikte bir tabak daha alabilir miyim diye sormaya utanıyorum diyor. Doymayan tayfa.
1: Ben de.
0: Evet.
1: Sen utanır mısın?
0: Yok vallahi direkt söylerim.
1: Bir tabak,
0: daha alabilir miyim diye. Bir tane daha alabilir miyim?
1: Ne güzel, ben aç kalıyorum genelde.
0: Ya niye söylemiyorsunuz ki? Söyleyin, ne var bunda ya?
1: Ne bileyim, sanki böyle başkasının rızkını yiyecek hissi.
0: Yok canım, ne olacak, yapıştırırsın ya. Bu olur mu bilmem ama diyor. Ben de misafirliğe gidince beğendiğim tatlıdan bir tabak daha alabilir miyim diye sormaya utanıyorum. Nurcan Hanım yazmış efendim. Efendim utanmayız, zaten sizin için yapıldı onlar.
1: Ama çok küçük konuyor.
0: Değil mi efendim?
1: Benim için yapıldıysa
0: büyük büyük, büyük koşa rahat rahat. Hele bir de poğaça moğaça varsa eve de götürüyorum ben. Vallahi istiyorum diye bir tabak da eve götürebilir miyim diye. Yani hiç umurumda olmaz vallahi. Kızıma düğünde kaç bilezik takacaklar damat tarafına sormaya utanıyorum diyor. Hatice Hanım yazmış. Yok kız, sor, kayınvalideliğini yap ya, ne var, ne olacak
1: tabii
0: yani.
1: Tabii ki ya. İnsanlar neler neler sorur.
0: Tahmini kaç takarlar diye bunu bütün herkes hesaplar, bunu biliyorsun yani.
1: Tabii.
0: Yılların şeyidir. Bunu sormakta bir beis yok. Ben kendi şeyimde düğünümde mi denir ona? Tabii kendi nikah. Düğünümde, nikahımda neyse işte. Açık açık kayınvalide, kayınpederle beraber anne bu takılır, şu takılır, böyle olur falan diye şey yapmıştım.
1: Eski tip hesap makinesi de aldınız mı?
0: Aldık vallahi, sağ ol. Cep telefonuyla hesaplamıştık efendim. Şu takılır, bu takılır. Ama tam böyle tahminimdeki rakam takıldı.
1: Ya.
0: Yani vallahi tam böyle 12'den biri artı eksi 1 milyon dolar oynuyordu yani. Çok oynamıyordu yani. Vallahi öyle iyi. Hatta hanım söylemişti, nasıl denk getirdi ya, 1 milyon dolar kısmı şakaydı da yani arada böyle gerçekten 20-30 bin lira oynuyordu yani.
1: Çok iyi.
0: Hani ne gelir bu gelir, iyi tamam falan gibi bir şey oldu, onu da borsada yedik. Ama onu da tutturdum, ben bunu borsada yerim demiştim, onu da tutturdum.
1: Sayısal zekalı insanla olmak böyle bir şey.
0: Estağfurullah, estağfurullah. Neyse, borsa morsa bu aralar gündem yoğun. Şimdi çok girmeyeyim o konulara. Ama kumarla işim yok, sevmem. Kısa bir ara, aradan sonra show devam eder. Sormaya utanıyorum. Mevzu bu. Sormaya utanıyorum. Neyi?
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
3: Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0. Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
2: Reklam.
4: Böyle bir dünya var.
5: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası
4: Dünya Katılım var.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
8: Sana iyi gelecek.
9: Haliç Üniversitesi sana iyi gelecek.
8: Başlamış.
9: Şehrin merkezindeki modern kampüsünde geleceğine güçlü bir başlangıç yap.
8: Sana iyi gelecek.
5: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko showroomlarında.
1: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum değeriyle.
2: Avea çok iyi ya, çok iyi ya Avea. Ekspertise Dynomile.
3: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa.
4: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: Şevval listeydi, hayır olsun inşallah. Çalar mısın, çalar mısın? Bıktık ya bu asistanların sürekli gün içinde birilerine söz vermesinden. Vallahi. Bir ara böyle bir Görkem'imiz vardı, hatırlarsınız Görkem'i. Rahmet istedi, görüyor musun? Canım kardeşim ya. Abi şunu çalar mısın, abi bunu çalar mısın? Şimdi Şevval başladı. Gündüzden söz veriyor, milletten para alıyor. Bak ben size söyleyeyim. Gündüzden söz veriyor, çalarız ya, sen ateşle 200. Ya Fatih, beraber yayın yapıyoruz ya. Doğru mu kız?
1: Komisyon olabilir.
0: Komisyon olabilir.
2: Ellerime tutun nefretle.
0: Sormaya utanıyorum, mevzumuz bu efendim.

0: Zam zamanı maaşım ne kadar oldu diye sormaya utanıyorum. O yüzden bir ay bekleyip kendimi öğreniyorum. Bu sebeple itiraz da edemiyorum diyor. Hay Allah, bunun bir kısa bir yolu olması lazım ya. Banu Hanım bunu bilir. Banu Hanım! Banu Hanım! Bunu nasıl öğrenebiliriz Banu Hanım? Valla biz de öyle yani, bekliyoruz ne olacak acaba diye. Hani ne olur nasıl olur falan. Yüzdeyi öğrensek de yeter ya. Yani yüzde kaç zam?
1: Hesaplamalar yapılır.
0: Hesaplama basit olur
1: gerekli
0: zaten yani.
1: Gerekli hesaplamalar.
0: Zam zamanı maaşım ne kadar oldu diye sormaya utanmak. Helal olsun, aramızda hala arlı dinleyiciler var. Bir dinleyicimiz diyor ki ay ben arsızım ya, katılamıyorum bugün programa. Hani utanmıyorum. Her şeyi sorabilirim diyor yani. Evet. Dur bakayım. Evet. Koraycığım, bu problemi biliyoruz ama bunu çözemiyoruz. Bir davamız var. O yüzden bu problemi çözemiyoruz maalesef. Bir çözüm yolu bulun diyor. Çözemiyoruz Koraycığım. Bekliyoruz biz de senin gibi. Şimdi mesaj okumuşum. Hepiniz kudurun meraktan. Ay ne yazdı acaba? Koray'la benim aramda kardeşim ya. Evet. Sormaya utanıyorum. Başka ne varmış efendim? Ben de zayıf olanlara nasıl böyle zayıf oluyorsunuz diye sormaya utanıyorum demiş. Efendim çok basit. İki türlü insanlar zayıflıyorlar biliyorsunuz. Bir tanesi iğneyle. İğne diye bir şey çok revaçta şu anda. Herkes bunu, evet, kullanıyor. İğneye başladım valla. O var. Abi ben de kullanacağım da 10 bin lira diyorlar. İğnesi valla çok pahalı. Bir bu var. Bir de yemiyorlar efendim. Bu iki türlü zayıflanıyor.
1: Bir tanesi, şey daha ekleyeyim mi?
0: Buyurun lütfen.
1: Genetik.
0: Ya da fesat olacaksınız. Dört oldu bak, daha dört tane say. İnsanlar nasıl zayıflar?
1: Nasıl zayıflar?
0: Aşk acısı çeker.
1: Kesinlikle.
0: Beş oldu mu? Beş oldu. Başka nasıl zayıflar insanlar?
1: Koşarlar.
0: Spor yani. Ha, sporla.
1: Koşarlar.
0: Koşarlar ve durmazlar. Sürekli koşar. Tuvalete koşar. Banyoya koşar. Böyle olur. Şey olabilir. Bana bunu doktor söylemişti yıllar evvel, böyle kilo alamıyorum diye doktora gitmiştim. Ne kadar saçma zamanlar ya. Yani doktor abi kilo alamıyorum valla. O da dedi ki oğlum millet kilo vermiyor, uğraşıyor. Alma zaten, boş ver dedi, yani çok önemli değil. Bana şey demişti, bazal metabolizman hızlı dedi.
1: Bazal.
0: Evet.
1: Nedir o?
0: Ben de öyle söyledim, nedir o dedim. Dedi ki bu söylediğimi bazal. Dedi ki bazal metabolizmen, arabanın rolantisi var ya, hani gaza basmadan bir çalışma sesi vardır, şeyi, evet, ritmi vardır.
1: Evet.
0: O dedi senin bazal metabolizmen çok yüksek. Yani sen uyurken uyanık insanlar kadar enerji harcıyorsun dedi. Senin kilo alman çok zor demişti. Öyle bağırsaklarıma falan bakıp gurt gurt var mı diye. Gurt yokmuş bağırsaklarımda. Bazal metabolizmam hızlıymış. Ben de ilk de o zaman duymuştum kendisinden. Kilo alamaz dedi, zorlama. Sonra takviye makviye verdi, bir şeyler verdi. Tam da ergenlik dönemim. Takviyeleri bıraktım.
1: Allah.
0: Çünkü beni emniyetten alacaklar benim. Yani kilo meselesi zor bir mesele. Hep böyle dijital dünyada zayıflamak üzerine videolar var, yazılar var, konuşmalar var zayıflamak üzerine. Böyle zayıflanır, böyle yaparsanız zayıflarsınız falan. Kilo almakla alakalı içerikler çok az.
1: Çok az.
0: Bence birileri bununla ilgili içerik çekerse izlenir.
1: Ve yani, çok böyle müzdarip insan var bu konuda.
0: Ne kadar güzel söylediniz. Müzdarip.
1: Değil
0: ne
1: mi?
0: Demek müzdarip?
1: Yani
0: evet.
1: Evet. Yani bunu yapamayan, bununla alakalı problem yaşayan.
0: Ya seni yeriz. Doğru söylüyor kızımız. Şakir Bey yazmış. İntolerans testi mutlaka yapılmalı. İntolerans.
1: Çok doğru biliyor musun?
0: Şey film adı değil mi İntolerans? Evet. Mars'a gidiyorlar ve 3 gün geçiyor orada ama dünyada 500 yıl geçmiş. İntolerans. This summer.
1: Christopher Nolan çekmiş gibi.
0: Christopher Nolan. İntolerans. Çok güzel film adı valla. Yakında Netflix'i izleyeceğiz bunu. Sormaya utanıyorum. Mevzum bu. Abimin yakında doğum günü var. Sizden de acizane bir isteğim var. YouTube kanalına destek istiyor. Abdülmecit Bey yazmış. Efendim kanalı bir inceleyelim. Sonradan başımız ağrımasın. Şimdi burada kanalın reklamını yaparız. Emniyet gelir alır. Sıkıntı olmasın efendim. Bir bakalım kanalınıza, bir inceleyelim. Karım birini şikayet etmeye başladığında ne zaman susar demeye utanıyorum. Hızını kesemiyorum hızını demiş efendim.
1: Çok tehlikeli. Kesmeyin sakın.
0: Kesmeyin abi. Bırak şeyi cerahatı boşaltsın bir. Yengarın bir aksın bir. O bana böyle yaptı, ben oturup diyorum. Öyle mi aşkım? Aa, ne diyorsun? Aa, oğlum vallahi mı falan. Arada böyle katılımlar da gösterir mesela. Ben yapıyorum bunu.
1: Çok haklısın.
0: Öyle oldu, onu gitti de oldu. Ay, ne olmuş biliyor musun, bir şey anlatacağım falan. Haydi. Bir gene 40 dakika kilitledi. Rahat yani. Murat Yılmaz'ın doğum günüymüş. Kutluyoruz. Murat'cığım nice yılların olsun güzel kardeşim. Çok öperiz. Bir de kimliğini göndermiş. Aa, dilenci değilim. Yanlış anlaşıyorsunuz. Bugün doğum günü, bu da kimliğim diyor. Yalnız kimlikte seri numarasını kırmızıya boyamış. Vay be. Vay be Murat be. Arayacağım. Dur, arayacağım. Vay be. Demek ki bizde herhalde öyle bir potansiyel mi gördü nedir? Dolandırıcı olan sabah geliyor. Akşamkinde sorun yok. Kırmızıyla boyamış seri numarasını ya Murat.
1: Gördüm.
0: Gördün mü?
1: Evet.
0: Vay be Murat. Lan doğum gününü kutladık bir de ya. Şu ehliyeti önden göreydim kutlamazdım valla. Neyse inşallah açar. Dur bakalım. Haydi Murat, haydi Murat, haydi. Açar mı acaba, ne diyorsun? İnşallah
1: sanki
0: açar.
1: Sanki utanır gibi.
0: Biraz bana da öyle geliyor. Yakalandı. Bu yaptığı şeyden sonra biraz herhalde. Murat açar mısın canım benim? Murat. Son kez çaldırıyorum. Açmazsa engelliyorum buradan. Abi trafikteyim. Yani. Bir de benim aramamı aşağı almış. WhatsApp'tan yazıyor hala, bak trafikteyim abi diyor. Yani ya bizim sorunumuz bu kardeşim.
1: Trafikteyse nasıl çizildi onların üstü?
0: Ya ayrıca trafiktesin de kardeşim, araç kitine bağlarsın. Bir şekilde konuşursun,
1: konuşursun
0: yani. Allah Allah. Evet dur bakayım. Baktınız mı kanala? Ya oğlum mesaideyiz lan. Abdülmecid'e bak ya. Abi bak hayat, ben böyle bir insan olmayı o kadar çok isterdim ki. Böyle dünya benim etrafımda dönsün istedim. Yani koca radyo 50 küsür yerde yayını var. İnternet, uydu, yatırımlar, içeride 20 çalışan. İşte şu an binlerce, milyonlarca insan, milyarlarca insan dinliyor. Abdülmecit diyor ki abi mi kanala baktınız mı?
1: Bir tane şey var ya, X'te paylaşıyorlar. Herkes işi gücü bıraksın,
0: kanala baksın. Bana baksın, kanala baksın. Ya Abdülmecit'ciğim, güzel kardeşim benim. Bakacağız, sen merak etme. Yani de üstüne şu an mesaideyim lan, çalışıyorum ya şu an hani. Zaten özür dilerim yazmış. Tamam ama bakarız yani, şey değil.
1: Açıkta, saçma açık.
0: Baktınız mı kanala? Daha TRT FM'e yazacağım kardeşim. Adam, bakın şuna ya, hayret bir şey ya. Yok bazen biri bakın deyince bakıyorsun ya. He tamam peki efendim. Samsun sorun yok. Ay özür diliyorum, ben utandım şu an ya. Tamam Abdülmecit sorun yok ya, hemen bakıyorum ya. Evet açmadı, şu anda da açmadı. Biraz reklam arasına bakacağım, söz veriyorum efendim. Yavru benim kanalımda bir destek at yazmış. Bak. Gizem Hanımcığım öyle yavru mavru hoş değil yalnız.
1: Gizem Hanım mı yazmış?
0: Gizem Hanım yazmış. Yavru benim kanalımda da yok. Allah Allah. Ben diş hekimi olsam bana da böyle davranırdı biliyor musun dinleyici? Hani diş hekimi radyocu olsam.
1: Nasıl yani?
0: Ya burada yayınımı yaptım, işte muayenehaneye geldi. İçeriye girer öyle bir yavru, şu kanal tedavisine bak bakayım. Benim kanala bak bakayım ne durumda. Abi sinirlisin, borsadan mı? Yok kanaldan. Evet efendim dur bakayım, dur bakayım. Evet. Konu neydi diyor. Konu neydi hakikaten ya? Ha, sormaya utanıyorum. Konu buydu efendim. Sormaya utanıyorum. Evet efendim. Karım birini şikayet. Bunu okuduk. Ekşi mayalı ekmek yapmaya başladım. Bayağı oluyor. Ama yeni Instagram hesabı açtım. Takip ediyor musunuz diye sormaya utanıyorum. Ayşe Hanım göndermiş. Ayşe Hanımcığım gönderin reklam arası. Abdülmecid'in abisiyle beraber ona bakalım. Gönderin. Ekşi mayalı ekmek. Bayılırım. Bizimki de yapıyor evde.
1: Hiç yemedim.
0: Ye. Yeah.
1: Güzel mi?
0: Aa.
1: Nasıl bir özelliği var? Ekşi mi?
0: Yok mayalı. Ekşi mi diyor? Nasıl olabilir sence?
1: Farkı ekşi gibi geldi. Hmm. Normal ekmekten farkı.
0: Şöyle ekşi mayalı ekmek bir kere yapımı çok zor. Şevo.
1: Nasıl yani?
0: İnanılmaz zor yani. Yani mayalıyorsun, bekletiyorsun, döverek hamuru şey yapıyorsun. Ne derler ona?
1: Terbiye ediyorsun.
0: Terbiye ediyorsun falan. Böyle çok meşakkatli bir şey, ekşi mayalı ekmek yapmak. O yüzden zahmet istiyor. İki gün, üç gün. Mesela mayalıyorsun, bir gün sonra bir daha bir işlemden geçiriyorsun falan. Üçüncü gün sonunda ekmeği yapıyorsun, yedinci dakika bitiyor. Şimdi bu insanları çok teşvik eden bir sistem değil.
1: Onu diyecektim şimdi. Üç gün uğraşıp
0: Uğraşım ondan sonra. E tabi yani hemen gitti.
1: Normal mayalı ekmek zor mu?
0: İşte fırınlara git, normal mayalı ekmek o. Çok kolay onu yapmak. Yani mayala at fırına gitsin. Kolay yani.
1: Bilmiyordum.
0: Şimdi bir taraftan da düşünüyorum. Ya şimdi fırınlar bu sisteme nasıl ayak uydurabilir diyorum. Yani bir milyon milyarlarca insan var dünyada.
1: Evet.
0: Onun bir hızlı akması lazım falan bir şekilde. Hani o girdi çıktı dengesi. Hani biliyorsun ekmek yok. Abi mayalanıyor da. Olmaz yani. Bu kadar insana şu an bile ekmek yetişmiyor yani. Evet. Gidiyorsun ekmek yok falan gibi. Zor. Ekşi mayalı ekmek falan bu işler zor işler. Evet, araya gidiyoruz, aradan sonra devam. Mevzu sormaya utanıyorum. Yani gördük ki dinleyiciler pek bir utangaç değil ama yani hiçbir şeyden utanmıyorlar. Bize bir yazmaya devam edin lütfen. 536-901-8902 536-901-8902. Ya ben bugün çok fazla şeyi dinledim. Dinlemedim, söyledim daha doğrusu. Bu Nevin bir şarkısı vardı ya, benmişim.
1: Ay bayılırım.
0: Seviyorsun.
1: Çok severim.
0: Üniversitede bir tane böyle USB belleğim vardı. Onun içinde bu şarkı vardı. Hiç sildiğimi hatırlamıyorum. Hep mutlaka o şarkı dururdu. Bir de şey dururdu. Nevin bir şarkısı daha vardı. Efkarlı. Efkarlıyım.
1: Harika.
0: Başım duman falan. Çok güzel şarkıydı.
1: Çok güzel.
0: Bugün bu şarkıyı mırıldandım. Dedim ki çalacağım. Neden çalmayayım? Ama bir bakıyorum şarkı 4 dakika. Yuh diyorum. Niye bu kadar uzun? Alıştık ya 2 dakika 3 dakikalık şarkılara. Ama reklamlardan sonra çalışayım efendim. Aradan sonra sevgili Nevin bateri atağıyla girdiği bu muazzam şarkı burada. Ne zaman? Reklamlardan sonra. Alem FM'de bende.
2: Modunu seç. Müziğini dinle.
3: Alem Portal.
4: Alem Portal, alemfm.com ve Alem FM uygulamasında.
5: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
6: Ben büyüyünce astronot olacağım.
7: Ben veteriner olacağım.
8: Ben öğretmen olacağım.
9: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar.
10: Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
11: Reklam. Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın

0: vakıfbank.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort, lansmana özel MTV ve tescil masrafları hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla Türkiye'de bireysel müşterilere özel 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla tüm Chery showroomlarında sizi bekliyor. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery. Kışın sıcak kesinlikle, gürültü yok, kafan rahat.
1: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
2: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
3: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: Kamp macerası mı başlıyor? Hotline. İstediğin enerji olsun. Umran Oto
5: Ekspertiz. Böyle bir dünya var. Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası dünya katılım var.
6: Sana iyi gelecek. Haliç Üniversitesi sana iyi gelecek. Yapay zeka destekli eğitim modeliyle geleceğine güçlü bir başlangıç yap.

Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: Anam ne güzel şarkıymış lan demiş Mustafa. Bayağı beni anam yazmış. Güzeldir anam. Çok severiz bu şarkıyı. Nev severler bilir zaten de. Ekşi mayalıyı biraz abarttın gibi geldi diyor Sercan. Vallahi az bile söyledim. Ekşi mayalı ekmek. Ya tamam öyle tek seferde mayalıyım fırına atayım de o da bir teknik. O da yapılabilir ama gerçekten emek vermek istiyorsanız birazcık değil mi? Emeksiz yemek
1: sürünmeniz
0: olmuyor.
1: Lazım, evet, evet
0: birazcık ne yapmanız lazım?
1: Sürünmeniz.
0: Aferin. Sektördeki ilk 6 ayını özetledi sevgili Şevval. Sormaya utanıyorum mevzu bu efendim. Sormaya utanıyorum. İzmir'den selamlar. Bay

0: Fatih Bey iyi yayınlar. Geçen sene doğum günü hediyesi olarak sizden Alem FM tişörtü istedim, gönderdiniz. Geçenlerde Serdar Bey milli takım tişörtü gönderdi. Onun için de teşekkür ederim. Size de teşekkür ederim. Bu sene doğum günüme biraz var. Doğum günü hediyesi olarak sizden sticker gönderir misiniz? Eski zamanlardaki gibi sticker defterim var, ona yapıştırmak istiyorum. Tabii canım. Şevvacığım, Tuğçe Hanım'a sticker gönderelim.
1: Tabii ki.
0: Önümüzdeki sene içinde masaüstü kulaklık düşünüyoruz. Onu da şimdiden...
1: Onu da gönderelim. Ben tablet demiştim ama...
0: Tableti bir sonraki seneye saklayalım. Ya Tuğçe Hanım, Allah da sizi güldürsün inşallah. Evet efendim. Sormaya utanıyorum. Bakayım. Mesleğim gereği çok lüks araçlara biniyorum. O arabadan inip de esnafa bir şeyin fiyatını sormaya utanıyorum diyor Gürkan Bey. Allah Allah, mesleği gereği çok lüks araçlara biniyormuş.
1: Vale mi acaba?
0: Acaba, çok merak ettim. Ne iş yapıyor efendim kendisi? Maliye dinliyorsa buradan. Gürkan inşallah telefonu açar da Gürkan'a şeyini, mesleğini bir sorar. Çok merak ettim. Mesleği gereği lüks araçlara biniyor. Gürkan'cığım telefonu kulağına al hemen, çok hızlı.
2: Kulağımda hemen.
0: Bakayım kulağında mı, konuş bakayım.
2: Kulağımda.
0: Vallahi kulağındaymış. Gürkan'cığım gerçekten lüks araçlara biniyorsun, ses tonundan anladım kardeşim.
2: Teşekkür ederim.
0: Kahkahandan anladım. Yaptı. Herhalde biniyor. Gürkan ne iş yapıyorsun ya?
2: Yakın korumayım. Yakın tarihte konuşmuştuk.
0: Yakın tarihte yakın koruma mı oluyor? Ne kadar zaman önce konuştuk?
2: 15 gün oldu sanırım.
0: Aa, yakın zamanda. Hiç ben hatırlayamadım ama.
1: Ben hatırladım.
0: Hatırladın mı?
1: Evet.
0: Gürkan, lüks arabalara yakın koruma olduğun kişinin arabasını bindiğin için mi biniyorsun?
2: Evet.
0: Ha, anladım.
2: Kendi kullandığım araç da lüks araç. Hani eve gidiş gelişlerde kullandığım araç da bir lüks bir araç.
0: İyi kazanıyorum.
1: Evet.
2: Yani.
0: Cebine baktı o sırada. Yani evet.
2: Yok, düşündüm, neye göre az, neye göre çok. Size göre dedim, size göre çoktur dedim yani.
0: Bize göre azdır. Bize göre azdır muhtemelen.
2: Diyorsun.
0: Tabii. Çünkü reklamı var, sponsorluğu var, marka işbirlikleri falan, zor ya. Yani.
2: Doğru. Bak, onları hesap etmemiş.
0: Ama bizde korumalık durumu yok, bizde yok yani.
2: İhtiyacınız olursa her zaman.
0: Yok, kapıda güvenlik var da o yüzden. Silahlı.
2: Güvenlik.
0: Tabii.
2: Silah. bizde muskalı koruma yapıyor.
0: Sende yumruklar var galiba. Lan! Bırakın lan o benim adamım.
2: biz de silahlıyız.
0: Anladım efendim. Peki. Gürkan Beyciğim, çok öpüyoruz efendim.
2: Teşekkür ederim aradığınız için. Sticker mı gönderiyorsunuz?
0: Efendim?
2: Sticker mı gönderiyorsunuz?
0: Göndermezsek adam değiliz.
2: Teşekkür ederim.
0: Şevvacığım, Gürkan'ın numarasını... Gördün mü? Göremedin tabii.
1: Görmedim.
0: Eyvah. Dur bakayım Gürkan. Sabitleyeyim hemen. Sabitledim, şimdi görürsün. Tamam. Gürkan, görüşürüz. Hoşça kal.
2: Çok teşekkür ederim. Wow.
0: Adam yakın koruma. Sıkıyorsa gönderme.
1: Aynen kardeşim. Öyle.
0: Olmaz yani. Ben hatırladım dinleyici diyor. Aa, vallahi bile.
1: Sanki meslek tahmini yapmadık mı?
0: Öyle bir şey mi yaptık?
1: Hayır, ben o hanımefendiydi.
0: Hatırlayamadım vallahi ya. Sormaya utanıyorum. Mevzumuz bu efendim. İç çamaşırı üreticisiyim. Bunu okumayalım Fatih Beyciğim. Sormaya çekiniyorum. Masaüstü kulaklık nasıl oluyor? Uydurdum o an ya. İnanan uydurdum ya. Nedir, ben de bilmiyorum. Masanın üstünde duran kulaklık işte efendim. Masaüstü kulaklık.
1: Sen oğlum, deyince ben de bir düşündüm, biliyor musun masaüstü nasıl kulaklık oluyor diye.
0: Hakikaten ne ya masaüstü kulaklık?
1: İlk
0: ya
1: defa ben, duydum.
0: Ben de ilk defa uydurdum. Öyle yayında her duyduğunuzda kesin öyle bir şey vardır demeyin efendim. Bunu umuttan biliyor olmanız lazım yani. Yıllardır artık bunu anlamış olmanız lazım. Adres vereni anlamadığımda tekrar istemeye utanıyorum. Sormaya çekiniyorum diyor. Efendim. O biraz uzaklaşıyor, başka birine soruyorum diyor. Keltoş merhabalar. Sormaya utanıyorum. Çatal bıçak sıralamasını doğru yapıp yapmadığımı sormaya utanıyorum demiş efendim.
1: Ben de.
0: Böyle bir sıralama mı var?
1: Evet.
0: Ne oluyor?
1: Yani çok lüks restoranlarda o belli bir sıralamayla geliyor ya. Bazen bazı şefler de buna dikkat ediyor mesela. Onu doğru sıralıyor muyum, sıralamıyor muyum merak ediyorum.
0: Ben nasıl oluyor peki, çatal bıçak sıralaması işte, nasıl oluyor?
1: Bilmiyorum. Hiç sormadım.
0: Sen de bilmiyorsun. Yani şey mi oluyor acaba, böyle küçükten büyüğe falan mı?
1: Hayır, büyükten işte küçüğe. Çatal sağda, büyük solda gibi.
0: Anladım.
1: Bilmiyorum.
0: Ya. Ya bu o kadar boş şeyler geliyor ki bunlar bana yani.
1: Bazı misafirler dikkat ediyor.
0: Takılıyorlar mı böyle
1: şeyler? Tabii.
0: Yok,
1: hiç
0: efendim,
1: yaşamadın mı?
0: Çatalla kaşığı birbirinin içine soktuğun zaman doydum anlamına geliyormuş. Bilmiyorum. Ya anladım. Kardeşim biz bir tane kaşıkla karpuz, salata, çorba, pilav ve makarna yiyen insanlarız ya.
1: Ne hale geldik? Nereye dönüştük biz?
0: Ya bana böyle şeyler çok manyakça saçma geliyor. Yani bir grubun dışında canını sıkmamak için çok dikkatli konuşmaya çalışıyorum ama. Yok efendim şeymiş. Neymiş? Bunu yine konuşmuştuk yayında. Böyle tadımlık kaşıklar varmış bilmem ne. Evet. Tabii. Mesela tadıyorsun, kenara bırakıyorsun.
1: Kahvaltı çatalıyla normal çatal ayrı. Sizde öyle mi bu arada? Merak ettim.
0: Ya ben evlenene kadar masadaki salatadan tabağımı alıp yemem gerektiğini bilmiyordum ya. Masadaki salataya girişilir kardeşim.
1: Ekmek bananlardan.
0: Ekmek bananlardanım ben ya. Hanım dedi ki ne yapıyorsunuz? Sen de utanıyorum dedi. Niye dedim ya, misafirliğe gitmiştik, böyle bir yere gittik, hatırlamıyorum şimdi nereye gittiğimizi. Ben bilmiyorum, masadan devam yani, çatal devam. Senin çatalında ağzına değmiş çatalla başkası yememeli dedi.
1: Çok haklı değil mi?
0: Evet, o günden beri yapmıyorum. Doğru söylüyor kadın. Ne kadar hayvanmışım dedim ya. Ama dedim Eray da yapıyordu. Sana ne Eray'dan dedi. Ben ne yaşadı arkadaşım. O dedi balkondan atlasa sen de mi atlayacaksın dedi. Dedim öyle bir manyaklık yapamam ama doğru söylüyor kız dedim ya. Ondan sonra kendi tabağımı almaya başladım. Demek ki bir uyarıya bekliyormuşum ben.
1: Evet. O günü bekliyormuşsun sen.
0: Arkadaşlar bakın, çoluğunuzu çocuğunuzu sokaktan aldınız. Ağzını ellerini sokunca çek el dediniz. Yok toprağa dokunma, yok onu yalama, yok oraya bilmem ne yapma dediniz. Zıppır çocuklar hasta oluyor. Mikroba da ihtiyacımız var ya. Birbirimizin mikrobuna ihtiyacımız var sevgili dinleyiciler. Masadaki salatadan hepimiz yersek birbirimizin mikrobu birbirimize geçer. Antikor üretiriz efendim.
1: Şoktayım şu an.
0: Neyin şoktasın?
1: Yani bunu nasıl buraya bağlayıp normalleştirdiğine.
0: Ya bu böyledir. Bir doktor yok mu Allah aşkına? Biraz tıp konuşalım ya. Antikora da ihtiyacımız var kardeşim. Onu dokunma, onu tabağına al, yiyeceğin kadar al, bilmem ne falan. Ya ben arkadaşımın tabağını sünnetlemiş insanım ya. Yılda bir kere ya hasta olurum ya olmam.
1: Tek sebebi sünnetlemek mi yani?
0: Hayır değil ama. Evet, sünnetin faydaları. Ama o değil. Şimdi bak. Söylediğimde gram hatam var mı? Sürekli her şeyden sakınıyoruz, sakınan göze de çöp batıyor kardeşim.
1: Çok doğru.
0: Evet. Birazcık mikrop.
1: O zaman yere düşen şeyi de yiyelim.
0: 4 saniye kuralı. Yok 3 saniye mi kuralı mıydı? Öyle bir şey vardı.
1: 3 saniyeydi galiba.
0: 3 saniye kuralı. Onda da kural var efendim. Kurala göre şey yapacaksınız. Vallahi ben de masadan devam demiş mesela.
1: Ya hayır lütfen.
0: Vallahi Adnan öyle yazmış.
1: Ya göçmen değilseniz yapmayın lütfen.
0: Niye göçmenler öyle
1: Balkan
0: mi?
1: Balkan göçmenlerinde özellikle o masadan ekmekle böyle.
0: Ben Balkan göçmeniyim ya. Vallahi Balkan göçmeniyim ya. Abi masadan ekmeğine, ya bakın bir masaya menemen geldi. Tabağına ayrıca menemen alan insanla ben arkadaşlık edemem. Onun samimiyetine güvenemem. Bir insan evladı eğer masaya gelmiş menemene ekmek banıyorsa o insan doğru insandır. Bak o insanla olur. Abi menemenin, hadi diğer yemekler için hassasiyetinizi anladım falan filan. Anlamadım da anladım. Menemeni gidip kendi tabağına alıyorsa, oradan yiyorsa, ya o fitnedir ya. O fücurdur ya. O arkadan iş de çevirir abi. Oğlum menemen ya, bu menemenin ruhuna aykırı. O masada o ekmeğe elin değecek, elinde azıcık menemene değecek. Bu budur. Biz ne ara bu kadar batılılaştık kardeşim?
1: Ya bir menemenden karakter analizi.
0: Öyle.
1: Yok artık.
0: Öyle. Şu an biri dinleyen eş, dost, akraba, biri bir şeyler varsa eğer, menemeni ayrı tabağına alıyorsa numaramı telefondan silsin kardeşim. Vallahi silsin.
1: Ben gidiyorum o zaman.
0: Dur ya, nereye gidiyorsun?
1: Ben adam değil misin?
0: Sen ayrı tabağımı alıyorsun.
1: Ben ayrı.
0: Sen hariç. Aradan sonra telefonlarla devam. WhatsApp'tan ara beni Keltoş, müsaitim. Menemeni eniminen yerim diyorsanız WhatsApp'tan yazın, canlı yine sizi Şevo bağlasın.
3: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek. Reklam.
4: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
5: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarına.

MediaMarkt'ta stokları eritiyoruz. Hem de bu stoklarda yok yok. Şimdi akıllı telefondan kahve makinesine, televizyondan blender'a, çamaşır makinesinden ütüye, stoklarda kalan yüzlerce teknoloji sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'ta gelin, stoklarda kalan çeşit çeşit teknolojiyi fırsatlarla keşfedin. Son gün 29 Temmuz.

0: kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
2: 2-31 Temmuz tarihleri arasında seçili iPad'lerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
3: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
4: Reklam. Saat 19. Bu bir reklamdır.
5: Ama dememek için ama sigorta.
6: Hesap.com spor haberlerini sunar.
7: 2026 Milletler Ligi'nde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek şampiyon olan Amilli Kadın Voleybol takımı beraberindeki teknik heyetle birlikte yurda döndü. Galatasaray, Avusturya'da devam ettiği yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki özel maçta bugün saat 21'de İtalya'nın Venezia ekibiyle karşılaşacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci eleme turu rövanş maçları yarın başlıyor. Fenerbahçe 1-0'ın rövanşında çarşamba günü saat 21'de deplasmanda Polonya'nın Górnik Zabrze ekibiyle mücadele edecek.
6: Hesap.com spor haberlerini sundu.
8: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
7: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 12 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 14 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 23 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 47 dakika.
8: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
7: İstanbul 29, Ankara ve Trabzon 26, İzmir 36, Antalya ve Adana 37, Kayseri ve Erzurum 28, Diyarbakır ise 38 derece.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.
7: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: Allah rahmet eylesin Kayahan. Kendi gitti ama şarkıları bize miras kaldı. Çok severiz bu şarkısını değil mi? Bayılırız. Yusuf abi geldi galiba. Yusuf Bey merhaba.
1: Merhabalar, iyi akşamlar abim.
0: İyi akşamlar abim. Maraş'tan arıyor. Birinde oradayız, evet. Birinde Maraş'tayız. Evet. Geliyorsun değil mi?
1: Sabırsızlıkla bekliyorum, gelmenizi bekliyorum. Geçen sene gelemedim, tatildeydim. Bu sene inşallah kısmet olursa tatil planı falan yok, olsa da iptal ederim.
0: Ya yalandan kim ölmüş?
1: Vallahi billahi bak, Ağustos'un ilk haftası tatile gitmeyi düşünüyorduk hanımla.
0: Eyvallah.

0: Efendim, yok bir hafta sonra gidelim. Ondan sonra inşallah.
1: Çok teşekkür ederiz Yusuf abi. Var ol, var ol, var ol. Çok heyecanlıyız biz de. Çok da mutluyuz yani. Maraş'ta bizi çok güzel ağırlamışlardı. Bir önceki gelmişti. Gelişimizdi.
0: Ama ben biraz kızmıştım. Biraz ağırladılar da. Gelen benim gibi herhalde.

0: Kızıyor. Biz de kızarız gelmeyenleri. Birinde
1: paylaşım
0: Maraş'tayız.
1: Yapacağım gelmeden önceki bir gün önce. Her
0: eyvallah.
1: Yerde paylaşım yapacağım.
0: Eyvallah. Abi. Peki hadi soralım o zaman. Yusuf Beyciğim acaba sormaya utanıyorum dediğiniz bir şey var mı efendim? Şunu sormaya utanıyorum.
1: Valla sormaya utandığımız...
0: Konuyu bilmiyoruz. Tamam.
1: Arabaya geç bindim biraz iş yerinden çıktım.
0: Hiç sorun değil. Konunun canı cehenneme Yusuf abicim. Birinde görüşelim o zaman, tamam mı?
1: Allah'ım nasip ederse inşallah.
0: Canımsınız. Maraş'a selam edin.
1: Elimizle yemeliyiz ama onu söylemem lazım.
0: Elimiz elimize mi değmeli ney?
1: Elimizle melemenimizi yememiz
0: ha,
1: lazım.
0: Elim... Sağır duymaz uydurur. Melemeni elimizle yemeliyiz. Bak Yusuf abi de bizimle aynı fikirde. Çok teşekkür ederiz Yusuf abicim. Öbür insanlar fesattır diyoruz, konuyu kapatıyoruz efendim.
1: Tamam abi.
0: Görüşürüz, var olunuz. Var. Adam menemeni elimizle yemeliyiz diyor. Ben elimiz elimize değmeliyiz. Ne yaşıyor olabilir?
2: Bir aşk istedin sanki.
0: Vallahi billahi ya.
2: Bir romantizm istedin.
0: Biraz istedim galiba. Berkancığım merhaba, iyi akşamlar.
3: Merhabalar Fatih Bey, iyi akşamlar.
0: Ne haber Berkan?
3: İyi abi sağ ol, sen nasılsın?
0: Menemen nasıl yemeli, teşekkür ederim. Menemen nasıl yemeli? Elle mi yoksa tabağımıza mı almalıyız?
3: Birincisi soğanlı yemeli.
0: Geçtik, evet.
3: Evet, ikincisi tabii ki de elle yemeli.
0: Bitti bu kadar. Şevval'cim bunlar sana kapak olsun. Şevval tabağını alıyormuş çünkü.
2: Hijyen, hijyen.
3: Z kuşağı olabilir mi acaba?
0: Yok efendim, hijyen, hijyen. Kendisi diyor ki hijyen, hijyen. Bunlar insan yiyecek, biraz küçük yapın bunlar. Hijyen diyor, hijyen.
3: Mikrop olmadan olur mu? Onun tadını alamazsın.
0: Abi
3: diye.
0: Bravo, mikrop olmadan olur mu ya? Olur. Ve ayrıca benim anam yıllarca bizi şöyle büyüttü. Mikrop mikroba ne yapsın? Derdim ki bize anne Betül hep hasta oluyor. Kız kardeşimi söylüyorum. Ya hep hasta oluyor, ben hiç hasta olmuyorum. Ne güzel değil mi diyordum. Mikrop mikroba ne yapsın? Öyle de annem öyle derdi. Vallahi canım anam. Berkan Beyciğim mikrop mu insan mısınız gerçekten? Yani hijyeninize önem verir misiniz efendim?
3: Hiç vermem.
0: Başkasının lifiyle yıkanır mısınız mesela, başkasının lifiyle?
3: Abi başkasının lifi olur, sabunu olur, şampuanı olur.
0: Donu olur. Getir yani, iyi abi ne olacak nedir yani? Diyor.
3: Yani Allah ne verdiyse imkanlar doğrultusunda.
0: Hiç bu zamana yani, kadar zararı gördünüz bu anti hijyeni tavrınızı?
3: Hiçbir zararını görmedim, tam tersi faydasını gördüm.
0: Senede kaç kere hasta oluyorsunuz efendim?
3: Yani bir veya iki bilemedin. O da çok şey yapmam ben. Doktora falan da gitmem.
0: Bakın programın evet. Sonunda Sağlık Bakanlığı'ndan bana uyarı gelir. Ben bunu kabul ediyorum. Fakat Berkan Bey diyor ki aşı karşıtları gibi olduk ha. Berkan Bey diyor ki yılda bir iki hasta olurum. Hijyenime de önem vermem. Başkasının donu, lifi, sabunu. Diş fırçası abi, değildir ama tabii değil mi? Diş fırçası değildir.
3: Diş fırçası yok, o kadar
0: o
3: değil.
0: O kadar da değil evet.
3: Bunun, o kadar değil, o kadar
0: evet,
3: değil.
0: HPV'si var, bunun şeyi var. Allah muhafaza sıkıntı olmasın diyor.
3: Yani, ama küçüklükten de öyle büyümedik mi ya?
0: Böyle
3: 3 saniye kuralı yere cipsin düştü evet, al, ekmeğin evet, düştü al evet. Ne bileyim yani o tarz şeyler hep öyle büyüdük.
0: Aynen abi. Öyle. Ben mesela bu 3 saniye kuralını hep uygulamışımdır. 40 yaşındayım. Allah'a şükür başımıza bir iş gelmedi. Mesela biri yere düştüğünde de 3 saniye kaldırmam. mikropla bir hasbihal etsin diye yani. Bir yakalamaya çalışsın falan diye. Berkan Beyciğim sormaya utanıyorum. Bugünün mevzusu var mı efendim bir cevabını? Sormaya utanıyorum.
3: Sormaya utanıyorum. Ya çoğunu söylediniz zaten. İşte bu zam dönemlerinde maaşı sormaya utanıyorum.
0: Hmm. Ne bekliyorsun bu sene zam olarak? Ne bekliyorsun maaşına zam olarak?
3: Vallahi daha Şubat ayına çok var. Bakalım.
0: Nasıl ya, daha şimdiden konuşmaya başlamadınız mı? Bizim şirkette her gün konuşuyoruz biz.
3: Abi bizim şirkette maaş 5'i ile 10'u arasında yatar. Şubat'ın 1'inde belli olur ki kimse işte gitmesin diye şu tarafta.
0: Tamam şimdi.
3: O arada üst yöneticiler de kaybolur işte yalandan ben hastayım modunda.
0: Bütün şirket bilgilerini verdi.
3: Tabii canım yalandan ben hastayım işte gelemeyeceğim vesaire. Kaybolurlar ona göre. Gerçi bu arada ben de yöneticiyim. Ben de aynı şeyi yapıyorum.
0: Bir şey söyleyeyim bak. Şirketim olsa sana ulaşır, seni bulur. Seninle çalışmak isterim biliyor musun?
3: Abi ben bunu zaten tabiri caizse...
0: Caiz.
3: Alt kadememde çalışan kişilere de söylüyorum. Ben diyorum maaş zammı döneminde bir hafta 10 gün beni göremezsin.
0: Beni göremezsiniz. En azından net bir adamsın. Bu güzel bir şey yani net
3: arazi
0: olmak.
3: Arazi abi.
0: Evet arazi.
3: Patron bize verecek ki biz de size verelim. Patron vermeyince ben ne yapabilirim?
0: Adama netsin diyorum, araziyim diyor ya. Abi söylediğin gibi diyor araziyim ben. Berkan Kırlak. Eyvallah. Çok teşekkür ederiz. Kırlak ne demek? İlk defa duydum bir soyadı.
3: Abi kırda açan ilk çiçekmiş anlamı.
0: Şu an uydurdun. Şu an uydurdun onu.

0: Yok, ben de geçen bir işte şansöyle hanıma söyledim, dedim ya 10 yıldır evliyiz. Hı. Sen dedim hiç soy isminizi araştırmadım 10 yıldır dedim, kırla kırla geziyorsun. O ben dedim bu zamana kadar araştırmadım. Sen dedim hiç araştırmadım. Ben dedi araştırdım dedi. Kırdağaçan dedi ilk çiçekmiş. Lak çiçeği diye geçiyormuş hatta.
1: Lak şişeyi.
0: Evet. Kırdağaçan karın içinden çıkan bir çiçekmiş. Sen söyle ben de.
1: O zaman karlak olması gerekiyor oğlum. Kırlak değil ki.
0: Ya işte ne bileyim abi.
1: Şevval diyor ki yanlış diyor. Dur bir dakika, buldu.
2: Kandırılmış olabilir misiniz?
1: Neymiş cevabı?
0: Olabilirim. Kandırdıysa geveze da hanım kandırdı.
1: Neymiş? Ne demekmiş?
2: Geveze veya çok konuşan kadın.
0: Aa,
1: Berkan. Yenge hanım soyadını değiştirmeli mi?
0: Abi değiştirmemeli, uyuyor çünkü. Abi uyuyor, ben şimdi eve gidince diyeyim böyle böyle, sen bunun gerçek anlamını bence öğrendin. Tam sana uyarlandığı için de bana söylemedin.
1: Benim niye normal dinleyicim yok ya, böyle aklı başında normal. Ne dediğini bilen, konuşan, susan falan. Adam kendi programı yapıştırıyor vallahi, çok tatlı. Vallahi Berkan muhtemelen buradan bir best of çıkar. Öyle zannediyorum. Ben... Şevval iki tane diyor, iki tane çıkar diyor Şevval. Artık kendini radyoda dinlersin.
0: Valla dinlerim abi, yaklaşık bir 9 senedir falan da. Oy, seni ve Çeka Parçan uzmanı da dinliyorum. Çok da mutluyuz, huzurluyuz.
1: Ya çok özellikle... teşekkür ederiz ama şey çok komiğime gidiyor Berkan, onu böldüm seni, kusura bakma ama. Mesela dinleyici şey yapıyor ya. Fatih Bey sizi de dinliyoruz, Kafa Açan Uzmanı da dinliyoruz. Oğlum onu da ben sunuyorum.
0: Abi evet ama işte orada
1: Umut var.
0: Var ya, Umut abi de var ya.
1: Hmm.
0: O da işte sabah da abone buldum onu ben bu arada.
1: Instagram'dan.
0: Sabah dediniz ya böyle böyle diye abone
1: ya,
0: dedim.
1: Diyorum ya normal dinleyici yok. Şimdi bir dakika, bunu açıklayalım. Sabah dinlemeyenler için açıklayalım. Sevgili evet. Dinleyiciler, hikaye şöyle gerçekleşti esasında. Yanlışım varsa ne olur düzelt kardeşim. Hikaye şöyle oldu. Instagram abonelik fiyatları Gülben Ergen muhabbeti üzerinden ilerledi. Yani Gülben Ergen abonelik açmış. Evet. Gerektiği kadar abone edinememiş falan gibi bir yerden yürüdük. Sonra Umut dedi ki ya ben de dedi Instagram'da abonelik açsam dedi, İnsanlar bana abone olur mu? Konu buradan çıktı. Sonra açtı. Fiyatını da en yukarıdan seçti. Canlı yayında oluyor bunlar. 80 lira. 80 lira. En son 12-13 abonesi vardı. Şu an yani yurt dışına kaçmadıysa Umut. Şu anda ya, 12-13 abonesi
0: bir de,
1: var.
0: Bir de film yapıyor. Film yapıyor bir de. Diyor ki işte ya ben anlamıyorum da işte
1: yalan! Yalan söylüyor. Yalan anlamıyorum. Nereye anlamıyor? Aylık şu anda 10 olsa 1000 lira... Pasif geliri var ya adamın.
0: Böyle bir ay sonra yayına gelmezse anlarız zaten.
1: Evet. 1000 lira pasif geliri var ama aktif kendisi. Çünkü aktif etti şeyi, aboneliği aktif etti. Onu söyleyelim. Evet. Peki. Berkan daha otururum ben de, yengem bekliyor. Çıkmam lazım kardeşim.
0: Valla. Sen oturursun. Ben de beni diyorsun zaten.
1: Yok
0: ben de,
1: be oğlum. Bana bak, daha geniş vakitte gel ha.
0: Valla geleyim abi, Halkalı tarafından da geçiyoruz, Basın Ekspres'ten de geçiyoruz. Uğrarım bir çayınız.
1: Bu deli ya, ben sana söyleyeyim şey var. Valla deli bu.
2: Deli.
1: Ben deliden korkarım ha.
0: Ben ne anlıyorum biliyor musun? Bu gelir ha anlıyorum.
1: Gelir ha mı anladın?
0: Bu gelir ha. Anladın?
1: İkisi de uygun deli. Yani. Bu deli ha, bu gelir ha.
0: Valla öyle anladım. Gelirim diyorum ya, gelirim ya.
1: Gel gel babacığım, bu yerimiz belli ya.
0: Geliriz,
1: ama ben deliden korkarım ha. Ona göre Berkan. Gel mutlaka gel, bekliyorum. Yolun düşerse gel.
0: Sopasını saklarmış abi. Biz de sopamızı saklarız artık.
1: Ne dedi?
2: Deli deliyi görünce sopasını saklarmış dedi.
1: Ha doğru söyledi.
0: Ben de sopamı saklarım. Siz de o kadar delisiniz anlamında söyledim.
1: Tabii. Zaten normalde de sopanı saklayıp gezmen lazım. Sopanı ortada gezmiyorsun inşallah.
0: Yok canım öyle.
1: Ha, iyi, tamam. İyi.
0: Çok şükür.
1: Berkan çok tatlı bir adam. İnşallah geniş vakitte yine otururuz. Hadi git i̇nşallah. Artık yahu.
0: Vallahi gidiyorum abi, sen kapat.
1: Efendim WhatsApp'tan ben müsaitim yaz. Ne oluyor bana ya?

0: öldürdükten sonra hep slow şarkı çalıyorsun. Bunu bence bilerek yapıyorsun Serkan. Duygu manyağı yaptın lan yazmış. Dört tane neyle yazmış. Sevgili dinleyiciler, herhalde bilerek yapıyoruz. Yani biz bu işe dün başlamadık. Yani kahkahanızın kıymetini bilin diye.
1: Evet.
0: Hayatta böyle değil midir? Dalgalı bir formu yok mudur hayatın? Öyle dalgalı değil. Yani böyle yukarı aşağı anlamında yani.
1: İnişler çıkışlar.
0: İnişleri ve çıkışları olan bir şeydir hayat. Yani hayat eşittir radyo programıdır sevgili dinleyiciler. Gül gül slow. Slow slow gül. Gül gül slow. Bir abim vardı böyle söylerdi. Başına iyi bir şey geldiği zaman kötüyü bekle. Kötü bir şey geldiğinde de iyiyi bekle derdi. Öyle dalgalıdır hayat derdi. Bu laf beni inanılmaz rahatlatmıştır. Yıllardır böyle başıma kötü bir şey geldiğinde hep böyle bir rahatlama çöker bana yani. Oh be falan. İyi bir şey gelecek belli
1: İyi
0: ki.
1: Bir şey geldiğinde.
0: Çok üzülüyorum. Eyvah diyorum sırada kötü bir şey var. İyi de abartmıyor insan böyle olduğu zaman. İyi abartmıyorsun. Diyorsun ki yani tamam yani bir şey gelecek. Yani coşma.
1: Evet.
0: Sakin. Tadını çıkar kıvamında bırak. Kötü olduğunda da üzülme. Birazdan iyi bir şey olur illaki falan gibi. İnsana böyle bir rahatlık geliyor. Öyle bir kızgın kumlardan serin sulara atlarmışçasın.
1: Bir tavsiye vereyim mi?
0: Ver mi? Ya. Ver hadi ver tamam ver hadi ver.
1: Her güne şöyle uyanın. Başıma daha ne kadar iyi bir şey gelebilir?
0: Ve ayrıca yarın kalan ömrünüzün ilk günü. Ve hazır para çabuk biter. El yumruğunu yemeyen kendi yumruğunu balyoz zannedermiş. Bunlar da böyle laflar. Evet, Engin geldi. Engin Bey merhaba.
2: Merhaba.
0: Ne haber?
2: Sağ olun. Nasılsınız?
0: İyi. Ne yaptın?
2: Yani çalıştık, gündelik işlerimizi yaptık.

0: Güzel, gelmek üzereyiz şu anda yani.
1: Tamam. Duşa mı giriyorsun?
0: Yok yok ya.
1: Ha iyi. Oğlum belinde havlu var gibi konuşuyorsun ya. Alo. Evet. Sonra arayayım ben sizi. Tamam tamam. Havlu düştü Allah kahretsin. Öyle bir tının var ya.
0: Yok be abi yani. Yayın heyecanıdır ya.
1: Ha, normalde duşa giriyorsun ama değil mi? Hayır diyorsun ama şu anda hayır dedin bize herhalde.
0: Yok yani şu anda öyle yani.
1: Haftada kaç?
0: Vallahi hani işimiz gereği her akşam.
1: Yok yok yayını diyorum, haftada kaç gün dinliyorsun anlamı. Bana ne olur seni kaç gündür. Engin, ben seni haftada kaç gün duş aldım bilgisini ne yapayım? Bunu niye sorayım sana? Diyorum ki haftada kaç diyorum, vallahi işten geldim mi bir su tutarım.
0: Yani sürekli arabamda açık zaten hani. Sabah akşam hiç kapa hani şey yapmıyorum.
1: Sabah akşam devam açık. Diyorsun. Eyvallah.
2: Yani... Duş mu açık?
1: Yok yok, radyoyu diyor. Çok karıştı şu an ya.
0: Radyo nerede çekiyorsa dinliyorum yani.
1: Çok karıştı ya. Dur şu an radyoyu konuşuyoruz efendim. Peki duş?
0: Yok o kapalı.
1: Hayır. No, maliye mühür mü burada? O kapalı. Öyle mi dedi? O kapalı. Hayır, haftada kaç duş anlamında?
0: Yani normal insanlar gibi günde yani...
1: Günde mi?
0: Beş lira işten gelince, üçten işte yani.
1: Bir dakika abi, haftada altı duş mu alıyorsun? Yani sen barajların doluluk oranından haberi yok galiba. Dünyadaki...
0: Bursa'da şu anda %100 dolu yani.
1: He yani, Bursa'da var, diğerleri ne olursa olsun bana ne. Benden sonrası kıyamet.
0: Yani kendim de su çalışan olarak yani. İyi biliyorum yani.
1: Bu ne rahatlık Engin ya. Bursa'da var abi diyor, bana ne diyor. Manisa'daki alamasın.
0: Yani bu sene kış iyi gitti için yani şu anda iyi.
1: Duşa
0: yani.
1: Devam bu yüzden.
0: Bu sene öyle bir şey yok yani Türkiye'de.
1: Eyvallah. Çok uzun kalıyor musun duşta?
0: Yok.
1: Kaç?
0: Bilmiyorum vallahi, şöyle bir şeyim olmadı ya.
1: Kaç duşta kaç? Kaç dakika?
0: Yani en fazla 15 dakika durursun. Yani.
1: 15 iyi ama bunu haftada 6 değil, haftada 1'e 2'ye düşürelim. Islak mendille vücudumuzu silelim. Çünkü dünyada bir su kıtlığı var.
0: Yani şimdi doğru söylüyorsunuz ya.
1: Evet. Buradan da insanları bilinçlendirmiş olduk. Şey, faydalı bir bölüm olduğunu düşünüyorum efendim. Peki Engin.
0: Buyurun.
1: Sormaya utanıyorum. Bugünün mevzusu. Bir cevabın var mı?
0: Yani ben daha yeni açmıştım radyoyu. Yani çalışıyordum. Arabamda bindim eve doğru gelirken şey yaptım, mevzuyu duymadım. Hani ne yalan söyleyeyim.
1: Tamam sen de bana şey de, siz günde haftada kaç duşa giriyorsun sormaya utanıyorum. Böyle bir şey cevap verebilirdin ama neyse. Güme gitti artık. Sağlık olsun. Engin Beyciğim çok tatlı bir insansınız.
0: Teşekkür ederim.
1: Ben de değil mi ben? ben de öyle bir insan mıyım?
0: Yani şimdi yakınımı yanınızda görmediğim için yani şimdi tatlı.
1: Oğlum
0: ya
1: nezaketen
0: şey...
1: ya ne nezaketen be kardeşim ya.
0: Yok estağfurullah.
1: Bizim bir senle bu konuşmamız niye ilk Umut buluşma flörtleşmesi gibi oldu? Ha? Senle bu konuşmamız ilk buluşma flörtleşmesi gibi oldu. Haftada kaç duş alırsın?
2: Utanmalar.
1: Utanmalar, bir şeyler, küçük gülmeler falan. Senle resmen yayında şey yaptık ya. Flörtleştik. Engin abi çok sağ ol. Ellerinden öperiz. Var olasın.
0: İyi günler.
1: Adam net ya. İyi çok günler. Kapatıyor direkt. Tamam.
0: Yok hani sanki böyle bir kapatma telefonu şey gibi oldu ondan dedim yani.
1: Biraz öyle bir hava oldu, evet doğru söylüyorsun peki. 3 deyince kapatıyoruz Engin abi, tamam mı?
0: Eyvallah.
1: 3.

0: Engin'e çalıyorum. Efendim kısa bir ara, aradan sonra diğer telefonlar. WhatsApp'tan ara beni Keltoş ya da Şevo bağlasa falan gibi yazar şeyler yazarsanız Şevo sizi bağlar. Şevo ne diyenleri bağlayacaksın bu blokta? Bir cümle ver onu yazsın dinleyicilerimiz. Ya da bir soru sor.
1: Günde iki kere duş alanları bağlayacağım.

0: Duydunuz kızımız efendim. Böyle bir kuralı varmış. Şimdi kısa bir ara, aradan sonra show devam eder.
1: Fatih Yıldırım hafta içi her gün 18'de.
2: Cümle Alem şimdi Alem Portal'da.
1: Modunu seç, müziğini dinle.
2: Alem Portal, alemfm.com ve alemfm uygulamasında.
1: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
5: HDI Sigorta.
6: Klima deyince vatan.

0: Sıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: 9-31 Temmuz tarihleri arasında

0: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi iklim sayı etkili satıcılarında.
1: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
2: 1 gram altını bile kapınıza getiren...
3: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
5: Reklam.
6: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
7: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.
8: Emin, ne haber Emin?
9: İyidir Fatih abi, senden ne haber?
8: Sağ ol güzel kardeşim, çok teşekkür ediyorum. Depo sorumlusuymuş. Vay Emin'im, evet, hangi deponun evet, sorumlususun yavrucuğum?
9: Abi isim vermeyeyim, Hırdavatçı deposunda Büyükçekmece çalışıyorum.
8: Romantik misin? Hiç numara yapma, net ol.
9: Abi şimdi yani yerine göre romantiyim, insanına göre
8: değil. Değilsin, anladım, tamam, romantik
9: yani
8: değil.
9: Yani romantiyim, hayır öyle bir şey yok, şimdi kabul etmiyorum.
8: Sevgilin var mı?
9: Sevgilim var tabii şu tamam, anda.
8: Evet. En son romantik olarak ne yaptın mesela? Romantik seviyen buydu dediğin neydi?
9: Abi Haliç'te mesela otele gittik. Otelde yemek yedik. Restoranda kaldık. Hı. Çünkü uzak mesafe ilişkisi yaşıyoruz birazcık. Üniversite okuyor kendisi.
8: Otelde yemek yiyip restoranda kaldık olmaz. Restoranda yemek yiyip otelde kaldık olur.
9: Ya şu an bir yandan benzin almaya çalışıyorum abi.
8: Onu anlamaya çalışıyorum.
10: Ben de.
8: Otelde yemek yedik, restoranda kaldık.
9: Kendisi şu anda.

0: Bursa'da.
1: Ha, uzak mesafe. Evet, zor oğlum. Evet. Çok zor ya.
0: Sorma abi. Ayrıl barış, ayrıl barış yani.
1: Ayrıl kurtulalım.
0: Hayır. Öyle bir şey olmaz. Öldürür beni abi.
1: Sansı yok. Sansı yok.
0: Evet.
2: Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Hafta içi her gün 18'de Alem Efendi.

0: müsaade diyar yar. Murat'cığım iyi akşamlar, saygılar.
1: İyi akşamlar Fatih Bey. Merhabalar efendim, nasılsınız?
0: Sağ olun efendim, çok teşekkür ederiz. Tramvay sürüyor Konya'da demiş efendim Murat Harmankaya. Tramvay süren erkek, en sevdiğimiz erkekler efendim, tramvay süren erkek. Bayılırız efendim. Daha önce hiç tramvay süren erkeğe temas bile etmedim. O kadar heyecanlıyım ki. Vallahi.
1: Konya'ya gelin, beraber gezelim inşallah tramvayla, neden olmasın.
0: O zaman anlarsan hangi Konya'yı diyorsun yani.
1: Atasözünü gerçekleştirmiş oluruz en azından.
0: Gel seninle bazı ilklere koşalım.
1: Gel beraber tramvay sürelim.
0: Tramvay sürelim. Oğlum çok romantik değil mi ya? Gel beraber tramvay sürelim. Bana bak, hakikaten böyle direksiyonu... Ama ne direksiyonu oğlum? O dümdüz gidiyor ya. Ama direksiyonu var mı tramvayın direksiyonu? Yok.
1: Joystick var, ileri geri. Bir de aç kapa, aç kapı kapat, bu kadar.
0: Joystick var, ileri geri mi? Bu kadar yani.
1: Yani başka bir şey yok, rahatsız ya.
0: Makas falan yok mu orada? Makastan başka bir yere geçeceğim falan filan. Yok.
1: Makas var tabii canım, olmaz olur mu?
0: Tamam abi, niye kızıyorsun ya? Öyle bir kızdı ki. Makas var olmaya bak oğlum lan. Makas var ya. Peki. Abi ya, yurdum insanı çok tatlı. Murat Beyciğim, peki bize joystick var, ileri geri. Bir de aç kapa düğmesi var. Bir sürü aletler vardır orada tabii yani. Şey, ana kumanda masasından bahsediyorum. Böyle bir sürü düğmeler mümeler var falan. Kullandığın iki tane tuş değil mi?
1: Yani aslında birden fazla tuş var ama dediğiniz gibi en sık
0: onu
1: kullanılan
0: diyorum.
1: Tuşlar. En sık kullanılan dediğiniz gibi tramvayı hareket ettirmek için kullandığımız joystick var.
0: İleri var, geri var. Bir de aç kapa var.
1: Diğer düğmeler, hani prosedür demeyelim ama tramvay için yine olmazsa olmaz. Zamanından geri geldim, kullandığımız düğmeler onlar.
0: Şimdi nereye bağlayacağım biliyor musun? Burada stüdyoyu ziyaret eden dinleyiciler, konuklar, misafirler ya da işte fotoğraftan stüdyoyu görenler hep aynı yorum yazar altına. Abi yüzlerce düğme var ya falan. Hepsini kullanıyor musunuz diyor. Aynı yola çıkacağım. Murat Bey'le aynı kaderi yaşıyoruz. Arkadaşlar evet, hepsini kullanmıyoruz. Bir iki tanesini aynı tramvay gibi. Ama neyin ne işe yaradığını bilmen lazım ki diğerlerini kullanasın. Doğru mu Murat Beyciğim?
1: Kesinlikle. Acil bir durum anında hangi...
0: Ya öyle zort diye kalırsın öyle ya. Öyle zort diye kalırsın.
1: Hangi müdahale etmediğinizi bilirseniz çok tehlikeli sonuçlara yol açabilen bir aletten bahsediyorum.
0: Peki tramvayda el freni var mı? Böyle filmlerde gördüğümüz kıvılcım attırıyor böyle. Debilerde kıvılcım attırıyor. Var mı öyle bir şey, var mı?
1: El freni demeyelim ama tüm frenleri bir anda devreye sokan bir sistem var. Acil durumlarda onu kullanıyoruz.
0: Kıvılcım yani atıyor mu kıvılcım?
1: Biz görmüyoruz da dışarıdan görenler attığını söylüyor. O ara biz Yusuf atıyoruz da bu ayrı bir şey.
0: Yan aynalardan falan görmüyor musun? Böyle yan aynası var mı tramvayın?
1: Kameralar da var, yan aynalar var da tabii alt tarafı çok görmediğimiz için tramvayın altını tramvayın çok şey olmuyoruz.
0: Evet. Çok özendim şu an sana ya Murat. Vallahi. Tramvay.
1: Valla Fatih Bey, Konya'ya gelirseniz buyurun gelin, bir gün beraber gezelim inşallah, tur atalım.
0: Söz mü be?
1: Sözüm olsun, ne demek ya?
0: Adamın tramvayı var, şey belediyenin de yani o da sürüyor yani tabii.
1: Zaten tramvayım olsaydı Fatih Bey büyük ihtimal zengin olmuştum ama tramvayım yok maalesef.
0: Abi tramvayın olsa ne olur, güzergah belli, öyle komşuya çekeyim yok. Tramvayın artısı var, eksisi var. Eksisi şu. Artısı şu. Otopark derdi yok tramvayın. Değil evet. mi? Mesai bitti kesinlikle. Mi beyler, siz çekersiniz durumu oluyordur sizde.
1: Kesinlikle. Yani özel park alanımız var. Orada park ediyoruz. Ama tabii şehir içinde kullandığımız için trafikte birebir şey halindeyiz. Hani sürekli trafiğin içinde geziyoruz. Hı-hı. Tabii trafik sıkıştığı zaman ister istemez biz de, ya da trafik kazası olduğu zaman ister istemez biz de
0: durmak
1: zorunda kalıyoruz. Evet. O tarz problemlerle karşılaşıyoruz. Ama onun dışında dediğiniz gibi karayolu taşıtı olmadığı için kendine ayrı bir yolu var. O yüzden diğer karayolu taşıtına göre rahat bir sürüşümüz olduğu söylenebilir.
0: Murat, yalnız senin pabucun dama atıldı şu an ya. Emre diye bir dinleyicimiz diyor ki İzmir'e gelin, size tren kullandırtayım diyor. Bak tren makinisti yazdı şu anda. Vallahi.
1: Biz de büyüyünce makinist oluruz belki Fatih.
0: Peki sen tramvay şoförü nasıl oldun abi? Şoför mü deniyor ona, ne deniyor?
1: Batman diye geçiyor.
0: Hmm.
1: Zaten onun bir üstü de İzmir'deki arkadaşımızın dediği gibi makinist oluyor. O direkt metro sürüyormuş zaten. Ona saygılar diyoruz.
0: Eyvallah. Daha bir üst mertebe oluyor tabii.
1: Aynen. Ya özel bir eğitim var. Özel eğitimi alıyorsunuz. Onun eğitim sonrası bir sertifika veriyorlar size. Ehliyet belgesi, tramvayı sürebilir belgesi. Onunla beraber işbaşı yapabiliyorsunuz. Sürebiliyorsunuz tramvayı.
0: Peki efendim Murat Bey. Yani şu anda öyle bir anlattın ki. Bir 300 metre giderim yani. Hakim oldum konuya. Şevval, bir şey soracaktın sen az önce.
2: Tramvay geri gidiyor mu?
0: Ya adam dedi ya geri gidiyor diye joystick var.
2: Nasıl gidiyor?
0: Gidiyor mu abi geri? Ben de merak ettim şu an.
1: Yani yasak ama geri gitme seçeneği mevcut tabii ki.
0: Geri gitmek...
1: Ama şey değil böyle, hani 5 metre 6 metre gidebilir. Ondan sonra tramvay kendini durduruyor.
0: He, görmediğin yeri diyor değil mi? Göremediğin için aynen, geri geri aynen. gidemezsin diye.
1: Hani sonuçta 3 metrelik bir araç sürmüyoruz. 35-40 metrelik bir taşıttan bahsediyoruz ki yeri geliyor küçük arabada bile arkamızı görmediğimiz oluyor. Tramvayın arkasını ben nasıl göreceğim? Öyle olunca bir güvenlik...
0: Adam doğru söylüyor vallahi. Evet, nasıl görecek adam? bu arada özür dilerim böldüm sizi ama İzmir'deki dinleyicimiz Emre Bey o da şeyden fotoğraf attı bize şu anda. Ne dönüyor işte makine dairesi diyeceğim de ne ana kumanda masası mı ne oluyor onun adı?
1: Sürüş
0: adı,
1: kabini diyelim.
0: Sürüş kabini diyelim yapacağım. Evet. Vallahi çok havalı görünüyor çok ya havalı. Baksana düğmeler ışıklar bildiğin uçak kokpiti yani. Gibi yani evet çok güzel görünüyor gerçekten.
1: Yani çok komplike bir sistem dediğiniz gibi. Dışarıdan kolay gibi görünen. Ama...
0: Peki bize ne olur en son? Kaça bırak? Satın alır gibi konuşuyoruz değil mi?
2: Evet.
0: Biraz öyle oldu.
2: Talip gibi.
0: Talip gibi
1: yani
0: oldu.
1: O konuda direkt firmayla iletişime geçsek sanki daha sağlıklı olur diye düşünüyorum.
0: Sana sticker gönderiyorum. İnşallah şeyine yapıştırırsın ama gerçi belediye izin vermez ona. Sticker gönderiyorsa istediğin yere yapıştır.
1: Şahsi aracıma yapıştırırım. Çok teşekkür ederim.
0: Eyvallah tamam. Çok teşekkür ederiz. Çok öpüyoruz efendim. Var

0: olunuz.
1: Görüşmek üzere, iyi akşamlar.
0: Murat Harmankaya efendim. Ailenizin şeyi.
1: Tramvay sürücüsü.
2: Vatmanı.
0: Vatmanı. Ailenizin vatmanı. Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere, iyi akşamlar.
0: Eyvallah. Son telefon. Caner mi geldi? Caner merhaba.
3: Merhabalar Fatih Bey.
0: Var mı Vatman tanıdığın?
3: Şimdi Murat Harmankaya.
0: Onu ben tanıdım. Oğlum sen tanımadın. Benim tanıdığım. Senin tanıdığın değil. Vatman tanıdığın var artık.
3: Yok.
0: Eyvallah. Murat Bey ne iş yapıyor?
3: Satın aldınız mı tramvayı?
0: Efendim?
3: Satın aldınız mı?
0: Ya almadım ama çok da özendim biliyor musun? Bu tuşlar, muşlar, düğmeler, mümeler beni çok tahrik eden şeyler bunlar. Acayip özendim. Yani pilot olmayı o tuşlara dokunmak için isterdim. Böyle uçayım, havada olayım falan. Hiç öyle hayallerim yok. Bir sürü tuşu var ya orada. Böyle bir şey yaptı beni yani. Böyle bir gel gel yaptı. Bağımlılık yaptı. Sizin işte var mı böyle düğme müğme tuşmuş bir şeyler?
3: Yok, bizim işte düğme müğme yok.
0: Ne var abi sizin işte?
3: Bizim işte gideriz. Doktor bey merhaba. Doktor hanım merhaba. İlacım bu.
0: Alıyorsan al, almıyorsan beni yorma.
3: Yazarsan ikimiz de, yazmazsan...
0: Yazmazsan hiç hoş olmaz diyor. Öyle
3: hiç
0: diyor.
3: Hoş olmaz, evet.
0: İlaç firması. He, Löprezant. Şey Löprezant değil ya. Löprezant ne ya? Et tadarı gibi oldu değil mi? Reprezant mı diyorlar efendim size?
3: Bir şey oldu ya.
0: Reprezant değil mi?
3: Çantacı derler. Löprezant derler. Mümessil derler. Pazarlamacı derler. Yaşlı teyzeler bazen işte pazarlamacı geldi. İlaçlı geldi.
0: Löprezant ya. Bundan sonra Löprezant diyorum ben size efendim. Caner Beyciğim.
3: Vallahi hastanede görürseniz Fatih Bey artık ne derseniz. Eyvallah. Yaşlı teyzeler gibi ilaççı, pazarlamacı demeyin de. Satışçı.
0: Tamam dövmeyeceğim bir şey söylerim. Caner Beyciğim sormaya utanıyorum bugünün mevzusu. Sormaya utanıyorum. Neyi sormaya utanıyorsunuz efendim?
3: Sormaya.
0: Güzel cevaptı. Yok, Caner şey çok teşekkür
3: ederim. Hiçbir şey utanmıyorum. Direkt ben doktora soruyorum. Tercih eder misiniz?
0: Alır mıyız? Alır mıyız bir dal? Muadilini vereyim. Olur mu? Bu nasıl?
3: Yok olmaz.
0: Peki ne olmaz, ilacı olmaz. Sizdeki ne ilacı marka verme de kullanım alanını marka söyle.
3: Üst solunum yolu.
0: Ha.
3: Ve mide bağırsak.
0: Anladım. Onlardan. O zaman hepimizin böyle kullandığı ilaçları aslında şey yapıyor.
2: Evet.
3: Aynen öyle. Aynen öyle. Yani şeyde kış aylarında kesinlikle bir kez benim ilacımı kullanmışsınızdır diye düşünüyorum.
0: Ihlamur diyor. Ihlamur. Kış aylarında mutlaka diyor ocağıma düşersiniz diyor. Peki.
3: İllaki.
0: Caner abi çok teşekkür ederim. Çanakkale'den arıyorsunuz. Ben de cumartesi günü Çanakkale'deydim efendim. Ne oldu?
3: İsteydim sizi davet ederdim.
0: Şöyle oldu Caner abi. Sağ olsun Lapseki Belediyesi davet ettiler. Hani plaj voleybolu oynanıyor orada. Orada işte bir DJ performans sergilermişiz. Tabii ki efendim ne demek? Ben pazar zannediyordum cumartesiymiş. Saat 9'da başlıyordu o şey performans. Saat 6'da belediyeden Sinan aradı dedi ki abi nasılsınız? İyi vallahi kardeşim ne olsun? Şaha burada kapalı. Yarın inşallah açık olur diyorum bu arada. O da inşallah abi diyor falan. Hiç demiyor ki abi yarını niye merak ediyorsun? En son yani kapatırken en son kapatırken dedi ki abi kaç gibi burada olursunuz dedi. Vallahi dedim yani işte kaç gibi orada oluruz? 7 gibi orada oluruz dedim. Abi saat 6 o zaman bir saatiniz var dedi. Lan evdeyiz biz dedi. Saat 6'yı 10 geçe çıktık. Saat tam 9'da Lapseki'deydik. Nasıl gittiysek artık.
2: Nasıl gittiniz?
0: Saat 9'da oradaydık. Ama hikaye şu. Saat 9'da oraya vardım. 45 dakika başkanla maç izledik. Yani acele etmesem de olurmuş zaten yani. Öyle bir hikaye. Çanakkale ile ilgili hikayem buydu efendim.
3: Güzel de ama.
0: Eyvallah. İnşallah görüşürüz Çanakkale'de. Canercim görüşürüz.
3: Fatih Bey şey söylemek istiyorum.
0: Buyurun.
3: Yani Şevval Hanım'ın gülüşüne ben hayranım ya.
0: Biz de onun gülüşlerine hayranız.
2: Teşekkür ederim.
0: Kahkahalarına hayranız.
3: Gerçekten çok güzel gidiyor.
0: Tamam sticker ya verdik ya Allah Allah. Sticker verdik abi tamam ya.
3: Tişört için acaba ne yapmam gerekir?
0: Abi ona komple ekibinize bayılıyorum. Öyle bir şey demem.
3: Ya var ya Sibel Hanım zaten olmazsa olmaz.
2: Şahane bir
3: insandı. Umut Bey olmazsa

0: olmaz. Yani
1: deval yok yok olmaz. Tişört yok şu an. Tişört yok, sticker var sadece. Geldiğinde inşallah, tamam mı Caner?
0: Söz mü?
1: Söz ulen.
0: Ya ben çünkü satışçıyım. Şimdi söz almadan doktorun yanından çıkmam.
1: Verdim. Yani sözü verdim. Sözü verdim. Tamam mı?
0: Gönderme sözünü yani.
1: Göndermezsek... Tamam mı?
0: Fatih Bey süpersiniz. Yani biz aynı toprağız aslında, ondan da sizi de sizi çok seviyorum.
1: Canımsınız
0: ben
1: efendim.
0: Ben aslında manlıyım.
1: Var olun Zafer. Bana selam ederiz. Reklama gitmem lazım. Git artık. Hadi öpüyorum seni Caner.
0: Sağ olun. Görüşmek üzere.
1: Var olun. Görüşmek üzere. Eyvallah. Evet, kısa bir ara, aradan sonra show devam eder. Ama son blok yani. Hani dizilerde oluyor ya, bağlanıp bitecek. Aynısı. Finale bekleriz efendim. Ayrılmayız.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam edecek.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
4: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin.
5: İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ING.com.tr'de.
6: Güç bende!
7: Kainatın hakimleri şimdi Amazon Prime'da.
8: İskeletor ailemi aldı.
9: Baba!
8: Ve dünyamızı yok etti.
7: Bu yaz gücü keşfedin.
8: Hepsi onlar için.
7: Ve He-Man'in yükselişine tanık olun.
10: Şimdi sana gerçek güç ne göstereceğim?
8: Konuşma zamanı geçti artık.
7: Kainatın hakimleri. Bir Amazon Prime yapımı. Hemen izleyin.

0: haber.com'da.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.

0: Reklam.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.
3: Yalan söylüyorsun. Programın sonuna geldik. Şevval, senin son şarkıyı sildim ya. Ya. Onu yarına şey yapsana, onu o gitti çünkü. Sağlık olsun be. Aman.
4: Sağ ol, canın sağ olsun. Ne
3: bizim canın sağ olsun be. 3 günlük dünya sevgili dinleyiciler. 3 günlük dünya demişken birinde Kahramanmaraş'tayız. Sizleri de bekliyoruz efendim. Kahramanmaraş'ta uluslararası geleneksel Kahramanmaraş fuarı var. 1-31 Ağustos tarihleri arasında Kafum fuar alanında kapılarını açıyor. Madem hazır kapı açık, biz de o kapıdan sızıyoruz efendim. Sizleri de bekleriz. 16-18 arası Kafa Açan Uzman isimli radyo şovunu sunmak için orada olacağız. Biz şey bittikten sonra, canlı yayın bittikten sonra bizim fakiri de Serdar dayımızı alacağız. Sahnede sizlerle muhabbet edeceğiz. Bu kadar. Böyle bir stand-up falan beklemeyin. Öyle bir şeyle gel. Muhabbete geliyoruz. Daha önce bunu yaptık Kahramanmaraş'ta sizlerle. Çok eğlenceliydi. Sorular alıyoruz sizden. Soruları cevaplandırıyoruz. Sizinle aranıza iniyoruz. Temas ediyoruz. Sizlere temas ediyoruz. Muhabbet ediyoruz. Keyifli bir saat, bir saat hemen hemen kalıyoruz sahnede. Keyifli, biz çünkü parayı ona göre anlaştık. Işte birazcık muhabbet edeceğiz. Sonra bizden sonra APO sahnede olacak. APO'yu dinleyeceksiniz efendim. İnşallah. Belki APO'yu da alırız. 3 kişi değil, sadece 4 kişi oluruz. Kısmet yani. WhatsApp'tan yazdım 3 gün önce, yarın cevap verir. Biraz geç cevap veriyor adam. Ünlü tabii. Sizleri de bekleriz Kahramanmaraş'a. Efendim çok güzeldiniz. İnşallah güzel bir akşamda geçirirsiniz. Yarın sabah tekrar burada olmak için şimdi gidip evde birazcık enerji depolamam icap ediyor. Nasıl enerji depoluyorum? Şöyle enerji depoluyorum efendim. Karımla oturup Uğur'un indirimlerini duydun mu diyor. O da diyor ki ne indirimi yahu diyor. Ben de ona diyorum ki yahu yayında söyledim ya. İşte büyük hacimli buzdolaplarından birini alırsan 16.425 lira değerinde derin dondurucu kazanıyorsun. Aa, hatırladım diyor. Bu arada 31 Temmuz'a kadar geçerli bu kampanya. Ve tüm ürünlerde anlaşmalı bankalarda 9 aya varan da taksit fırsatı var. Şunu da ekleyeyim. Klima ile alakalı, bu klima konusu önemli. Çünkü hem fiyat uygun hem hediyesi var. 12'lik orta ölçekli klimalarda 9.545, 18 ve 24'lüklerde de 12.610 lira değerinde su sebili hediye ediyorlar efendim. Bitmiyor. Vallahi bitmiyor. Bir de Ancaster ocağınızı ve Ancaster fırınınızı alırsanız tam 9.170 lira değerinde davlumbazı hediye kazanıyorsunuz. Ben şimdi bunları anlatıyorum. Dinleyeceğin şöyle sorular geliyor. Abi davlumbazı almasam, parasını alsam olur mu? Olmaz. Bunu da buradan açıklayalım. Şevval'cığım çok teşekkür ederiz.
4: Ben teşekkür ederim.
3: Çok lezzetliydiniz gerçekten.
4: Gerçekten öyleydi.
3: Anneciğiniz dinliyor mu?
4: Dinliyordur
3: muhtemelen. Ellerinden öpüyorum. Anacığını bir gün al da gel buraya ya.
4: Getireceğim.
3: Allah aşkına ya.
4: Şu an spor yapıyor. Biraz Hı-hı. zayıflamaya ihtiyacı var.
3: Şimdi getirme bir gün. Yani, şu an zaten şu an nasıl getireceğim, buradasın.
4: Biraz zayıflasın. Öyle gelecek.
3: Selamlarımı ilet kendisine.
4: Selam.
3: Sevgili dinleyiciler, yanacıklarınızı öpüyorum. Şahaneydiniz. Sabah 7'de görüşelim. 7'yi 5 geçe tamam. 7'yi 5 geçe görüşelim. Yarın görüşürüz ve unutmayın, yarının kalan ömrünüzün ilk günü. İyi akşamlar, saygılar.
2: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrarı yarın alemfm.com podcastlerde. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçlar Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değiliz sundu. Reklam.
5: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
0: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı tüvtürk.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le sınırsızca. Reklam.
2: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
3: Saat 20. Bu bir reklamdır. Ama dememek için.

0: Birazdan reklam.
1: Ama dememek için ama sigorta.
2: Ve merakla beklenen festival geldi çattı. 11. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali için başvurular başladı. Sen de hikayene odaklan ve bize başka bir şekilde anlat. Kısa filminle veya senaryonla katılabilirsin.

0: Kısadan ise Kısa Film Festivali. Başka bir festival. Ama dememek için ama sigorta. Reklam.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: ...90'lar, 2000'ler ve şimdi. Sadece

0: Güneş deniz kum, pide lahmacun ayran, Masar Fuat Özkan, çatal bıçak kaşık.
1: Ne bunlar çocuğum?
2: En güzel üçlüler Fatih Bey. Hatta Nuri Bilge Ceylan'ı da sayayım diyorum.
1: Yok onu sayma. Umut Fatih Serdar'ı ekle. Hatta 1 Ağustos'ta Kahramanmaraş'a geliyorlardı.
2: Hatta Kafumdalar diye de ekleyeyim mi?
1: Ekledin zaten yavrum.
2: E tamam, tanıtım bitti o zaman.
1: Yok sen bir son bir toparla onu bir.
3: Fatih Yıldırım, Umut Bezgin ve Serdar Gökalp. 1 Ağustos saat 16'da Kahramanmaraş Kafum Fuar Alanı'nda. Canlı yayını kaçırmayın.

0: Kartal'da.
1: Modunu seç. Müziğini dinle.
2: Alem Portal, alemfm.com ve alemfm uygulamasında.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Sarıyer Kola, Serdar Gökalp ve Serdar Yayındayız sunar.
1: Adım Serdar Gökalp. Virüs dağıldıktan sonra kurtulanlardan biriyim ve İstanbul'da yaşıyorum. Tüm frekanslardan yayın yapıyorum. Her gün akşam saatlerinde yayında olacağım. Güneş batmaya başladığında. Eğer duyuyorsanız, eğer beni duyan birisi varsa saklanacak yer sağlayabilirim. Güvenlik sağlayabilirim. Yiyecek içecek sağlayabilirim. Eğlence sağlayabilirim. Eğer beni duyan varsa, kim olursa, lütfen yalnız değilsiniz.

0: Hanımlar beyler herkese merhaba. Burası Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökalp ve Serdar yayında başlar. Tarih 27 Temmuz yıl 2026 günlerden pazartesi. Ve burası Alem FM. Bir dakika nerede? Bu da halkın çocuğu.
1: Hüseyin Koyuncu.
0: Ne yapıyorsun?
1: Ne yapayım vallahi, kahvemi içtim, yemeğimi yedim. Oh. Karnım tok.
0: Kahve de içildi ha?
1: Kahve de içildi.
0: Reyhan da sağ olsun çay bıraktı, bırakmış. Reyhan. Hemen ilk 22 mesajına bakıyoruz. Sevgili Hüsü. Dur bakalım.
1: Hemen bakalım.
0: Bak bakayım kadınlara gelebiliyor mu bugünkü yani?
1: Kadınlara.
0: Evet, genel böyle kadınlara. Genel anlamda böyle. Kadınlara. Bak bakayım.
1: Hemen bakıyorum.
0: Hüseyin. Sen onu bakarken sana bir şey diyebilir miyim?
1: Tabii.
0: Oğlum bunlar nasıl şarkılar?
1: Bu sana özel.
0: Bana mı özel?
1: Hepsi sana özel.
0: Çok özele girmeyelim bence Hüseyin bundan sonra. Yani.
1: İlerleyen zamanlarda daha güzel şarkılarımız var.
0: Hayır yani kime yürüyoruz onu söyle. Bunlar nasıl şarkılar derken.
1: Ama onu söyleyemem ama. Hani
0: birine yürüyoruz belli yani.
1: Gizemi kaçar.
0: Gizemi mi kaçar?
1: Evet.
0: Allah Allah.
1: 21 Nisan'da kadınlara gelmiş.
0: 21 Nisan'da gelmiş.
1: Evet.
0: Kadınlara.
1: Evet.
0: O zaman tamam, ikinci mesajı bakmadan ben kendim söylüyorum. Bir bak bakayım erkeklere gelebiliyor mu? Erkeklere.
1: Efendim. Hı. 6 Mart'ta da erkeklere gelmiş.
0: 6 Mart'ta da erkeklere evet, gelmiş. Evet. Tamam. Benim armağan edeceğim birileri var ama şimdi racon otursun diye ilk 22 mesajını söyleyelim, ondan sonra bakacağız ona. Evet, şuradan şöyle bir dakika.

0: gelebiliyor mu?
1: Gelebiliyor.
0: O zaman gecenin yayını sağ takanlara geliyor. Parantez açıyorum ve Fileni Sultanlarına teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Bu geceki yayını Fileni Sultanlarına armağan ediyorum. Yüzümüzü güldürdüler. Sağ olsunlar. Saat takanlara geliyor. Yayın onu dinleyici seçti. Ben de Filenin Sultanlarına armağan ediyorum sevgili dinleyenler. Sağ olsunlar, var olsunlar. Mutlu ettiler bizi. Göğsümüzü kabarttılar. İstiklal Marşımızı ta oralardan buralara bizlere duyurdular valla. Maşallah. 0536 901 8902 0536 901 8902 sevgili dinleyenler, radyomuzun WhatsApp numarası ya da Twitter Serdar Gökalp. Hadi bir toparlanın bakayım. Zaten...

0: Var ya, gözümü kapatsam uyurum, bana bir şey oldu ya.
1: Kahve?
0: İçtim ama kahve ben. Yani.
1: Ne, enerji içeceği falan mı getireyim işte?
0: Yani bilemedim de içtim ama yani kahve.

0: Evet Hüseyin.
1: Evet.
0: Evet.
1: Evet. Harika bir gün.
0: Ne bekliyoruz senden biz?
1: Günün konusunu mu?
0: Evet.
1: Günün konusu...
0: Hı. Oğlum beni ara sıra dürt, bana bir şey o üstümde bir de oturuyor şu an ya. Vallahi bak.
1: Abi ne oluyor?
0: Ne bileyim bir hangi... ara sıra pişt pişt falan de bana yani.
1: Hangi teknolojiye alışamadınız?
0: Ne? Ay ne?
1: Hangisi? Hangi teknolojiye alışamadınız?
0: Örnek ver.
1: Mesela ben bu QR kodla olan menülere alışamadım.
0: Ben kullanmıyorum hiç.
1: Ne yapıyorsun direkt?
0: Ben kullanmıyorum.
1: Bir evet. Çift kaşarlı tostum direkt ne yani?
0: Hayır, bir gün bir yere gittik, bir menü alabilir miyim dedim. Abi masada QR kod var dedi. Benim telefonum okumuyor dedim. Getirdiler normal menüyü.
1: Evet normalde var ama yani bir şeyi eline tutmak istiyorsun ya, görmek istiyorsun falan, dokunmak istiyorsun falan.
0: Neye?
1: Menüye.
0: Böyle bir kartonu almak istiyorsun değil mi?
1: Karton mukavva mı artık, bir de eskiden şeydi, değişik tasarlıyorlar diyor onlar, böyle sen kitap
0: hiç,
1: gibi.
0: Sen hiç satılan bir şeyi alınca aynı olduğunu gör, hiç denk geldi mi öyle hamburger mamburger filan? Hadi onu da geçtim. Oyun konsolu var ya, oyun konsolu.
1: Evet.
0: O bile fotoğraftaki gibi değil, biliyor musun?
1: Değil.
0: Değil.
1: Ne fotoğraftaki gibi? Ya hiçbir şey değil.
0: Ne mesela... aldığınızda fotoğraftaki gibi çıktı öyle mi? Mesela örnek ver.
1: Olabilir.
0: Ne aldın fotoğraftaki gibi çıktı? Eko yazmış, git bir 15 dakika kestir, bitmez böyle. Yok be Eko, ben birazdan açılır, açıldım bile yarı. Bir ikincisi, ben de öyle 15 dakika kestirmeye falan, ama ben uyuyoruz ya, gitti bitti, olay bitti yani.
1: 3 saat falan herhalde.
0: Lütfiye gözünü seveyim, spamdan çıkarmaktan program yapamıyorum, bir daha düşersen çıkarmam. Bu Lütfiye özel bir uyarıydı, bu kadar.
1: Yani menüyü hani? Ya da bir herhangi bir şey bilmem ama mesela fotoğrafta bakınca aynısı çıkmayan birçok insan var.
0: Fotoğrafa bak. Sen mesela...

0: Ya hiç ehliyetindeki fotoğrafın nasıl senin mesela?
1: Çok kötü.
0: Ben hiç, ben sana bir şey diyeyim mi? Ben polis olsam, benim bak kendi ehliyetim için söylüyorum. Ehliyetimi verdiğim zaman bir dakika bir dur der, beni detaylı incelemeye sokarım. Tipimden dolayı değil. Fotoğraf ben değilim kardeş. O ehliyetteki fotoğraf ben değilim aga, ben bilmiyorum kim, bilmiyorum
1: kim
0: ben
1: ya,
0: değilim.
1: Kim?
0: Ben değilim yani. Bilmiyorum.
1: Eşgal var orada o zaman.
0: Pasaportundaki fotoğraf. Pasaportun vardı sen. Ha sen gittin tabii
1: var,
0: yurt dışına falan.
1: Gri.
0: Pasaportundaki ooo.
1: Biz de birileriyiz.
0: Pasaportundaki fotoğraf.
1: E o da kötü. Gençlik fotoğrafım ama yani.
0: O da mı kötü?
1: Evet.
0: Mesela oradaki de ben değilim. Bu şimdi ben değilim derken arkadaşlar sahte evrak değil yani ehliyet melif ya. Benim de nasılsa ben değilim abi.
1: Kim ya onlar? Kim çekti onları peki?
0: Ne bileyim.
1: Ben olmadığım fotoğraf hangisi biliyor musun?
0: Hangisi?
1: Bu ÖSYM'nin olduğu sınav fotoğrafları var ya.
0: Evet.
1: Onlar çok kötü.
0: Onu webcam'den fotoğraf çekilmiş efsane nesil burada mı?
1: Burada.
0: Hala öyle mi acaba?
1: Burada bilmiyorum şu an, bence de öyle. Nereye gidecekler?
0: Müdür yardımcısı öyle derdi ya. Gel amiri geç bakalım şu kapının oraya. Dur şöyle hadi git şimdi. Webcam'le çekerdi biliyorsun.
1: Evet evet webcam'le. Evet. Kameraya bak. Kameraya bak.
0: Evet kameraya bak, kameraya bak.
1: Poz verdirtmiyordu bile yani.
0: Gofret paketinin üstünde gofretin içinde bütün fındık varmış gibi görünüyor. Gerçekte fındık kırıntısı var.
1: Evet.
0: Ben yeni nesil bisküvilerde bir şey dikkatimi çekti. En baştaki veya en sondaki bisküvi dik koyuyorlar moruk.
1: Nasıl dik koyuyorlar?
0: Bir tane çıkarmışlar içinden bisküvi, bir tane eksik.
1: Kim yemiş?
0: En tepe, yemiş değil paketlerken öyle. En tepedekini dik koyuyorlar böyle paket öyle gözüksün diye. Evet.
1: Allah Allah, bunu bana söylersin o zaman.
0: Şey. Ya da bilmiyorum, bizim oradaki market her birinden bir tane alıp.
1: Ne yapıyor, yapıştırıyor mu, ne yapıyor onu?
0: Bilemiyorum yani.
1: Dik koyma farklıymış. İlk evet, defa duydum.
0: Dik koyuyorlar yani. Evet, sonra başka. Dur bakayım. Serdar ben yerinde olsam uyurdum. Uykuya hiçbir şey değiştirmem demiş efendim. Ben de değiştirmem de işte parası iyi moruk. Evet, konu. Gecenin konusu. Söyle bakayım.
1: Konu.
0: Beğenmedim şu zamana kadar hiçbirini beğenmedim.
1: Peki.
0: Evet.
1: Ne geri gelsin?
0: Ne?
1: Ne geri gelsin?
0: Olmaz, çok duygusal mesajlar olur.
1: Ne ileri gitsin?
0: Olma, o da olmaz. O da olmaz, o da çok duygusal mesajlar gelir bana. Evet, başka?
1: Başka?
0: Hı.
1: Evet.
0: Serdar, webcam'de çekildiğim fotoğrafı beğenmemiştim. 3 kez opsiyon tanıdı hoca. Uzun zamandır dinleyemedim, nasılsınız? O siz ne güzelmiş ya. Bizde öyle bir şey yok. Biz müdür yardımcısına günaydın bile diyemiyorduk korkuna.
1: Evet, eskiden biraz daha şeydi.
0: Ama bizde bir yani. Vallahi maşallahı vardı yani. Bizde bir müdür yardımcımız vardı bizim. Selam ederim, ellerinden öperim. Böyle kolunu koyduğu zaman filan böyle şey oluyordu moruk. Hız kesici kasis oluyordu böyle. Hani. Webcam. Evet, başka?
1: Evet. Teknoloji iyiydi ya sanki. Teknoloji...
0: Webcam'de şey yaptın mı? Hiç kamera açtın mı?
1: Açtım.
0: Şey yaptın mı?
1: Cam.
0: Cam açtın mı?
1: Cam açtım.
0: Açtın değil mi? Webcam.
1: Neyi yanlış kullanıyordun?
0: Neyi yanlış kullanıyordun?
1: Evet. Sonra doğru olduğunu öğrendin.
0: Benim aklıma sen söyleyince bizim çok eğlendiğimiz, ara sıra işlediğimiz bir konu geldi.
1: Hangisi?
0: Bak başka konu söyleyecektim ama bu konu geldi. Maksadı dışında, görevi dışında kullandığın bir şey var mı hayatında?
1: Maksadı dışında.
0: Evet.
1: Kesin vardır da şu an.
0: Örnek ver.
1: Şu an örnekleyemedim ya. Şimdi ifşalık bir şey de olabilir. Çok da örnek vermeyeyim yani.
0: Hayır oğlum, mesela atıyorum işte kaşığı, ayakkabı çekeceği kullanıyorsun mesela. Sonra ha, ne bileyim.
1: Tuvalet kağıdını. Genelde hani evde kağıt havlu bitince tuvalet kağıdını da.
0: O her bilgisayar masasında vardır.
1: Bilgisayar masası mı?
0: Tabii. Her bilgisayar masasında bir tuvalet kağıdı vardır evde.
1: Bir şey değil mi? Şu an bende de.
0: Var oğlum, biliyorum işte, Allah Allah, ben düzgün tespitler yapan bir komedyenim. Tabii ki de vardır.
1: Biliyorum,
0: bilgisayar
1: biliyorum.
0: Var mı o masada?
1: Var.
0: Var. Bilgisayar olmazsa tuvalet kağıdı olmaz, tuvalet kağıdı olmazsa bilgisayar olmaz.
1: Ama aşağıdaki rafta.
0: Ney?
1: Tuvalet kağıdı.
0: O işte misafir falan gelince görmesin diye.
1: Ya maksadı dışında kullandığım tuvalet kağıdı diyebilirim.
0: Maksadı dışında. Ne için kullanıyorsun ki tuvalet kağıdını?
1: Her şey.
0: Ha?
1: Ya masayı silerim, yüzümü silerim. Tuvalette kullanılır. Ondan sonra...
0: Hı.
1: Yani kullanılır.
0: Çatalı anten olarak kullandın mı hiç?
1: Kullandım.
0: Çatalı.
1: Kullanmaz mıyım?
0: Böyle folyo sardın mı anten kağıdının ucuna?
1: Yok, sadece çatal, sek kullandım çatalı.
0: Yalın kullandım.
1: Yalın kullandım.
0: Anlıyorum. Karar veremediklerimiz olsun. Mesela ben bikini alacağım ama karar veremiyorum demiş.
1: Evet.
0: Bikini alacağım ama karar veremiyorum demiş.
1: Önemli konu.
0: Yorum yapmıyorum.
1: Önemli.
0: Serdar, bu çocuk kimya konuşacağı yazmışlar.

0: Hüseyin sana bir şey söyleyeyim mi?
1: Söyle.
0: Geldim buraya, kamerayı açtın yani.
1: Evet.
0: Kamera kayıttayken ileri geri konuştun insanlar hakkında.
1: Yo, gayet net konuştuğumu düşünüyorum.
0: Sosyal medyacılar hakkında ileri geri konuştun.
1: Ben genelleme yapmadım, özel bir şeydi, mevzuydu.
0: Hani bir de bir tane var ya ama sosyal medyacı.
1: Yok yok, genelde böyle.
0: İlknur'a demişsin gibi. Evet sevgili İlknur, görüyorsun canlı yayındayım, ben bir şey demedim. Kayıt sende var.
1: Evet, İlknur'a dedim.
0: Yaktım doğru. Seni.
1: Çok ışık istiyorlar, çok ışık.
0: Ne istiyorlar?
1: Çok ışık istiyorlar.
0: Işık ama çekimde çok önemli bir şey, biliyor musun?
1: Önemli
0: ama
1: fazlası zarar.
0: Evet. Mesela dandik telefon yok. Işıklandırılamamış mekan var.
1: Evet.
0: Söyleyeyim sana ya. Yani.
1: Tabii tabii.
0: Evet. Vallahi yoksa ya dandik telefon yok yani.
1: Türk dizileri gibi hani böyle sürekli ışık ışık her yer parıl parıl parlıyor ya.
0: Evet.
1: Öyle seviyorlar. Biz dramatik seviyoruz.
0: Şey yapacaksın. Korku filmi gibi yapacaksın. Kapkaranlık yapacaksın. Hayalet bile gözükmeyecek. Öyle.
1: Dramatik ışık en iyisi ya.
0: Dramatik ışık filan da görüyor musun? İşte sektörden biriyle konuşunca böyle oluyor işte. Vallahi. Ne kadar gür çalıyor yine telefon. İki daha çaldırır kapatırım. Bir. Son çalış. Kapatıyorum. Kapa.

0: Vay be Nilüfer.
1: Alo.
0: Alo.
1: Alo.
0: Merhaba.
1: Merhaba, buyurun.
0: Merhaba, nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederiz işinim. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Niye böyle Susam Sokağı seslendirmeni gibi konuşuyorsunuz da? Merhaba minik kuş. Hadi bugün öğreneceğimiz H harfini çocuklara öğretelim. Merhaba. Merhaba.
1: Merhaba efendim.
0: Merhaba. Vel kâdı kâmel hasana. Veledet ehâ. Böyle ala da kambo. Hanımefendi ben her an uyuyabilirim söyleyeyim. Dürtün ara sıra. Demişsiniz ki bu yayında konuşan çocuk kim demişsiniz efendim?
1: Evet ben uzun zamandır dinlemiyorum sizi.
0: Evet. Uzun zamandır dinle. En başta ayıp. Teessüf ederim.
1: Evet çok özür diliyorum ama zamanım olmadığını düşündüm.
0: Ne yapıyorsun? Kaç ülke yönetiyorsunuz? Aynı anda o kadar...
1: Ya zihnim inanılmaz dolu benim.
0: Zihniniz dolu. Bir dakika boşaltırız da önce bir şuna gelelim.
1: Zihnim değil. Hani fiziksel olarak da çok biraz yoğun bir insanım.
0: Tamam şimdi bir hocam bir saniye tamam havanızı ata birazdan aşağılarsınız bizi. Şu an değil.
1: Estağfurullah.
0: Şimdi demişsiniz ki Serdar bu çocuk kim konuşan çocuk yazmışsınız. Bu doğru mu bu mesaj size mi ait?
1: Evet bana ait.
0: Hangi çocuk ablacığım?
1: Tanıyamadım
0: Kim ya ne çocuğu sana çocuk sesi mi geliyor?
1: Benim dediniz sonra hayır.
0: Kim dedim?
1: Yani çocuk manası. Çocuk ama şey değil.
0: Ne?
1: Genç anlamında.
0: Genç anlamında. Boy.
1: Evet.
0: Bu, hani children değil boy yani. Children değil boy. Anladım.
1: Yeah.
0: Hey children. Yeah. Peki yani siz duyuyorsunuz ya. Çocuk sesi duyduğunuzu iddia ediyorsunuz. Doğru mu? Öyle mi? He?
1: Ya ben öyle söylemek istemedim.
0: Hayır ama. Yok ki yani yetişkin sesi de yok. Ben onu da anlamadım. Hı mı? Hanımefendi demin dediniz ya hani ben zihnen çok yoğunum falan diye. Size ben söyleyeyim mi? Teşhisi doktor koysun ama bu yoğunluk değil.
1: Bilebilir mi diyorsunuz?
0: Bu yani bu yoğunluk değil. Diyor ki yayında diyor çocuk sesi. Mesela nasıl bir çocuk sesi be? böyle sesler mi geldi demin size? Ne yapayım mesela evde ufak ufak adamlar görüyor musun böyle ters ayaklı gel diyor sana. Oluyor mu böyle şeyler?
1: Bilemiyorum bir düşünmem lazım.
0: Neredensiniz ablacığım siz?
1: İstanbul.
0: Neresinden?
1: Size yakın.
0: Sen delirmişsin ya. Sen... Neresinden diyorum camdan bakıp söyledi. Yakın size yakın. Tek misiniz siz?
1: Eyüp Sultan.
0: Tek misiniz siz tek misiniz yani şu an?
1: Şu anda tekim evet.
0: Bravo. Neden sizi bir yere kitlemişlerdir seni öyle yalnız bırakmazlar ben söyleyeyim. Hani. Evet.
1: Yok, ablam biraz sonra gelecek.
0: Ablanız biraz sonra gelecek. Tamam şimdi öncelikle şuna gelelim. Şimdi bölüm bölüm gelelim. Yayında nasıl bir çocuk sesi duydunuz efendim?
1: Ya yayında genç bir çocuk sesi duydum. Genç erkek sesi duydum.
0: Genç yani erkek sesi.
1: Çocuk demiyor musunuz?
0: Kaç yaşındasınız?
1: 30.
0: Duyarsın. Duyarsın. Bu yalnızlıkla duyarsın.
1: Ne alakası var?
0: Yalnız yapayalnızsın ondan işte 30 senedir yalnızsın bence ondan dolayı duyuyorsun yani.
1: Aa hiç de değil.
0: Ama tespit doğru değil mi bende?
1: Hangisi?
0: Yani şimdi evet deli olduğun mu, yalnız olduğun mu? Bir sürü tespitte bulundum. Doğru diyor yani.
1: Aşk olsun Serdar Bey.
0: Olsun efendim olsun. Ama yani önce bir kimle olacağını bulmamız lazım ama. Şimdi çocuk diyorsunuz. Bizde yani öyle bir çocuk sesi yok. Ben gerçekten tribe soktunuz beni. Yani nasıl bir çocuk sesi mesela duyuyorsunuz?
1: Böyle işte.
0: Nasıl ya?
1: İşte geliyor ya.
0: Ne geliyor?
1: Ya Adem vardı. Adem'in sesini duyamadım.
0: Abla bak korkuyorum sizden ha.
1: Biri daha vardı. Neydi? Görkem.
0: Biri daha vardı. Görkem.
1: Hı.
0: Yani Allah
1: Allah. Görkem değildi konuşan. Adem hiç değil. Bilmiyorum yani. Başkası.

0: Sorunca ben de sormak istedim uzun zamandır dinlemeyince.
1: Anladım da işte sorun şu hanımefendiciğim, yani sesi bir tek siz duyuyorsunuz.
0: Wow.
1: Wow.
0: Gelenlere karıştım o zaman ben.
1: Tövbe estağfurullah. ne iş yapıyorsunuz hanımefendi?
0: Söylemeyeyim ya.
1: Niye pek, yani insan içinde anlatılacak bir meslek mi?
0: Hayır.
1: Ajan mısınız, nesiniz?
0: Çok önemli işler yapıyorum.
1: Ne yapıyorsunuz?
0: Güzel şeyler yapıyorum.
1: Ne yapıyorsunuz? Güzel şeyler. Ne yapıyorsunuz? Sulu boya,
0: güzel
1: patates baskı.
0: Güzel sanatlarla uğraşıyorum.
1: Güzel sanatlarla uğraşıyorsunuz.
0: Evet.
1: Anladım. Oo, Hüseyin geldi. Hoş geldin Hüseyin.
2: Merhabalar.
1: Gel gel. Abla yayında.
0: Merhaba Hüseyin.
2: Merhaba.
1: Bak,
0: nasılsın?
2: İyiyim. Teşekkürler, siz?
1: Görüyor musun? Kalimero'yu duyuyor musun?
0: Bak. Ben de iyiyim.
2: Hanımefendi kim?
1: Ben.
0: Yeni mi katıldın sen?
2: Nereye?
0: Buraya yeni mi geldin?
1: Yapma, bilgi verme, musallat olur, yapma.
2: Ben bu konuyla ilgili bilgi veremem.
0: Neden?
2: Güzel şeyler yapıyoruz burada.
1: Evet. Güzel sanatlarla ilgilisiniz, doğru mu hanımefendi?
0: Evet.
1: Ne yapıyorsunuz mesela güzel sanatlarla ilgili? Ben de mesela böyle çok, ulan ne güzel yapıyorlar ya filan diye televizyonda. Ben de çok ilgiliyim.
0: Resim yapıyorum. Tasarım yapıyorum.
1: Bravo. Yaptığınız şeyleri görebiliyor muyuz biz, yoksa kendi kendinize mi yapıyorsunuz böyle?
0: Sayfam var aslında ama.
1: Abla niye böyle, ben sana sorunca bir boşluk oluyor 10 saniye ya. Adın ne diyorum, boşluk. Yaşın kaç, boşluk. Kendin mi yapıyorsun, boşluk. Şimdi şöyle.
0: Şu anda elimde bir şey var. Kim yapıyorum şu
1: efendim
0: anda?
1: Her şeyinizi lütfen burada niye anla? Bırakın, kenara bırakın ya. Elinizde ne var şu anda?
0: Çizim yapıyorum aynı zamanda.
1: Ne var elinizde?
0: Ay, çizim yapıyorum diyorum ya.
1: Tamam, neyle çiziyorsun? Kestane mi çiziyorsun?
0: Kalemle.
1: Fotoğraf mı çiziyorsun?
0: Kalemle çizim yapıyorum.
2: Aa.
1: Salatalık mı çiziyorsun? Değil mi? Salatalık da çizilir.
2: Çizilir.
1: Değil mi?
2: Tabii.
1: Evet. Yani kalemle çizim yapıyorum diyor. Ne çiziyorsunuz hanımefendi şu an?
0: Şu anda çiçek böcek.
1: Çiçek böcek.
0: Hı
1: hı. Niçin?
0: Seviyorum.
1: Siliyor musunuz?
2: Efekt mi o?
1: Yemin ederim korku filmlerindeki cin çocuk gibi.
0: Ya.
1: Vallahi billahi.
2: Ya mı?
1: Hani gelip şeye, ailelerine diyor, baba yatağın altında el var filan diye böyle. El
0: ya,
1: var.
0: Ya Serdar ya, aşk olsun.
1: El var da güzel, Real Madrid futbolcu adı gibi değil mi? El var, el vurdu var. Gol oldu.
2: Faslı galiba.
1: Hanımefendi ablanız nereye gitti?
0: Ablam işte birazdan gelecek.
1: Anladım. Siz ablanızla mı yaşıyorsunuz?
0: Evet.
1: Yoksa yaz aylarında ailesi memlekete giden kız çocukları mısınız?
0: Bak yine. Yok, boş. Ablamla yaşıyorum.
1: Bak yine boş. Abla ne olur Allah aşkına, bak sibernetik organizma gibi cevap verme bana. Bak ne olur. Soru soruyorum, 10 saniye boşluk oluyor, ben ürküyorum orada. Siz bak.
0: Yok yok, yok, iyiyim, problem yok.
1: Kesin böğü kitlesin. Sen böğüyü dinliyor musun sen?
0: Kim?
2: Kim?
1: İnşallah küfür etme diyor Resen. Bö diye bir program var. Haberiniz var mı?
0: Ya senin miydi? Bilmiyorum, hatırlamıyorum sanki.
1: İşte çalmaya çalışıyorlar şu an.
0: Dinlemedim.
1: Benim normalde de.
0: Ha, dinlemedim ama sanki hatırlıyorum öyle bir şey.
1: Anladım. Böyle paranormal hikayeler. Peki şey, başınızdan hiç böyle paranormal bir olay geçti mi ablacığım sizin?
0: Evet.
1: Oo, anlatır mısın bize?
0: Hangi birini anlatayım?
1: Bir tane anlat mesela yani. Gerçi zaten geldiler ve gitmediler galiba size.
0: Ya şimdi böyle şey konuşuyorsunuz ama gerçek, bilmiyorum.
1: Bir dakika sevgili dinleyenler, toplan panayır var. Gel herkesi çağır. Eko gelin oğlum. Evet ablacığım, vah, gerçekten can kulağıyla dinliyoruz. Bak sesine birazcık da eko vereyim senin. Böyle şey, filmlerdeki cadılar gibi anlat.
0: Yok, gerçek ama anlatmak istemiyorum ben.
1: Ciddi misin?
2: Allah Allah.
0: Yemin ederim.
1: Ne bileyim, ne? Gofret versek.
2: Cadı Sila gibi gülüyor şu an.
1: Şöyle yapalım. Bize gerçek yaşanmış bir korku hikayesini anlat. Sana Sarıyer Kola'dan bir milli takım tişörtü, üstüne bir koli de şey göndereyim. Sarıyer Kola'dan kola göndereyim.
0: Mı?
1: Evet, milli takım.
0: Hangi milli takım? Kızlarınki olursa olur.
1: Türk Amerikan futbolu milli takımı.
0: Hayır, istemiyorum onu.
1: Ya siz bizi ne kadardır dinlemiyorsunuz ablacığım?
0: Ya birkaç aydır dinlemiyorum.
1: Bak sevgili dinleyenler, bize bu kadar uzun süre ara vermeyin bak. Birkaç aydır dinlemeyen böyle oluyor. Sonra düzeltemiyoruz sonra, yapmayın.
0: Vallahi ya. Ya ne güzel dinliyordum. Sonra işten ayrıldım. Başka memlekete gittim ben.
1: Evet.
0: Ailemin yanına gittim. Biraz uzun süre kaldım orada.
1: Evet.
0: Çalıştığım sürece dinliyordum. Sonra boşluklar oluştu. Sonra dinlerim dedim, sonra diye kaldı işte.
1: Yine dinleyin ama, olur mu?
0: Tamam, çok seviyorum ben sizi.
1: Sağ olun
0: gerçekten
1: efendim.
0: Gerçekten seviyorum.
1: Bak gerçekten biz de bu saatten sonra seni çok seviyoruz biz de yani. Çok.
0: Ya. Ama Serdar'cığım neyse.
1: Pink var ablada. Benim evin internet bağlantısı gibi. Valla modemle bilgisayar arasında bir uyumsuzluk var. Alıyor ama alamıyorum ben. Ben söylüyor ama anlamıyorum. Duyuyorum, anlamıyorum. Yani
0: evet,
1: ben
0: anlamayabilirsiniz. Herkes anlayamayabilir beni. Bilmiyorum. Çok da konuşmak istemiyorum aslında ama.
1: Ama şimdi hanımefendiciğim, konuşmak istemiyorum. Anlatmak istemiyorum. Ondan sonra dinlemek istemiyorum. Ben sizi istemiyorum. Bu nedir ya?
0: Dinliyorum, dinliyorum da.
1: Tamam, şu bir...
0: Başladım tekrar.
1: Tamam, paranormal olayı bana bir anlatın. Size efendim tişört verdim zaten. Anlatmasanız da verdim. Hanımefendi işaretleyelim.
2: Emin miyiz?
1: Evet evet, verdim, tişört verdim. Bir kasada kola gönderiyorum size, Sarıyer kola.
0: Kola içmiyorum ki kola.
1: Gazoz gönderiyorum. Tamam, gazoz gönderiyorum.
2: Biz içeriz, tamam.
0: Göndermenize gerek yok bence, sadece
1: Ya artık ona da içmiyorum derse al paraya çevir diyeceğim, ne diyeyim yani.
0: Ya yok valla içmiyorum.
1: Tamam, tişört.
0: Sevmiyorum ben.
1: Tamam, tişört gönderiyorum.
0: Tişört yeterli, çok teşekkür ederim, başkasına şey yapabilirsiniz.
1: Tamam ya, konu komşuya gelen misafire falan verirsin. Ben mesela size gelsem kola var mı diye sorarım. Hüseyin gelse sorar.
0: Misafir gelmiyor, misafir kabul etmiyoruz.
1: Ama ya bu böyle Kont Drakula'nın evi gibi ev mi olur ya?
2: Biz mi gitsek misafirliğe?
1: Baksana oğlum, Adams ailesi gibi ya. Aileye bak.
2: Yakınmış zaten.
0: Çok güzel Çok güzel yerde oturuyorum ben.
1: Kız doğru söyle, geceleri tabutta mı yatıyorsun?
0: Ay tövbeler olsun. Hayatımda hiç şeye bile gitmedim ben.
1: Neye?
0: Cenazeye bile katılmadım.
1: Yani şimdi o konular, üzücü konular olduğu için çok şey yapamıyoruz da, demin hani mesela
0: gerçek anlamda hiç hayatımda hiç katılmadım. O kadar etkileniyorum ben.
1: Anladım. Şu hikayeyi anlat bakayım. Paranormal hikayeyi bir anlat bakayım. Ne oldu sana? Göründüler mi sana?
0: Yok, öyle bir görünme falan değil.
1: Ne oldu?
0: Şöyle anlatayım o zaman.
1: Ama bir dakika, bir saniye bekler misin? Sevgili arkadaşlar, lütfen hazırlık. Bak bu bir kere olur, bir daha olmaz. Hanımefendi anlatacak. Bu bir kere olur. Evet, hazır mısınız? Sevgili dinleyenler hazır. Hüseyin hazır mısın?
2: Hazırım.
0: Ay, ablam geldi.
1: Ay. Ablası 3 harfli galiba, adını andık geldi.
2: Ablası korkuyor galiba ablası.
1: Cin gibi kız, baksana andık. Hayır. 3 harfli dedik geldi kız. Eda mı adı? Ece de olabilir, bilmiyorum. Ablanız geldi mi efendim?
0: Geldi.
1: Ya niye böyle beni evde yakalamış gibi tedirgin oldunuz? Telefonu. Allah Allah. Eyvah, ablam geldi, dolaba gir. Evet, buyurun
0: ben
1: efendim.
0: Ben sonra anlatsam olur mu?
1: Yok yok, hayır, biz seni bir daha nerede bulacağım aylar sonra, ben hatırlamam ki ben.
0: Yine yazarım ben.
1: Yine yazarsınız. Ablanızla konuşabiliyor muyum ben?
0: Konuşamazsınız. Telefonda konuşuyor şimdi.
1: Telefonda konuşarak mı girdi eve?
0: Anlatayım o zaman ben şimdi şey yapana kadar, o telefonda konuşana kadar yaparım, sonra kapatırım.
1: Evet.
0: Şöyle, birkaç sene önce ben bir rüya gördüm.
1: Evet. Nasıl bir rüya?
0: Rüyamda birkaç defa gördüm aynı kişiyi.
1: Bizim Hüseyin beni duymuyor şu an, sen konuşma, seni duyar. Beni duymaz şu an, ben kendimi
0: aldım.
1: Daha doğrusu
0: aldım. Eski erkek arkadaşımın yeğenini gördüm.
1: Hüseyin dinle, çok sana soru soracağım, konuşma.
0: Birkaç defa gördüm ben rüyamda onu, hani böyle bir tuhaf görüyorum.
1: Hanımefendi özür dilerim, yemin ederim sadece anladığım, hani bir cümle kurdunuz 10 kelimelik, 8 tanesi birkaç kere gördüm, rüyamda gördüm birkaç kere, gördüm onu birkaç kere.
0: 4-5 defa gördüm, 4-5 defa bir ay içinde 4-5 defa gördüm.
1: Kimi gördünüz?
0: Eski erkek arkadaşımın yeğenini gördüm.
1: Eski erkek arkadaşının yeğenini gördünüz.
0: Evet.
1: Anladım, peki.
0: Yeğeniyle de çok iyi anlaşıyoruz biz. Çok seviyoruz birbirimizi.
1: Bravo. Kaç yaş fark var aranızda yeğeniyle sizin?
0: 8 yaş falan var.
1: Anlaşırsınız. Tam tam yaşı, anlaşmanın yaşı tam. Yani erkek mi kız mı?
0: Kız kız.
1: Tamam canım, niye şaşırdınız?

0: Kız ya kız, Allah Allah. Tamam, dedirtmeyin mi?
1: Sonra.
0: Evet buyurun.
1: Sonra ben yine rüyamda gördüm. En son gördüğümde biz şey veriyorduk ona.
0: Ney?
2: Ney?
1: Beyaz çarşaf ve beyaz yastık veriyorduk. Bir gün sonra ablası bir paylaşım yaptı. Kız kardeşi yoğun bakımına kaldırılmış. Öyle. Sonra bayağı aradım ben. İyi olacak inşallah falan. Bayağı dualar.
0: Tövbe yarabbim. Hanımefendi size paranormal hikaye anlatın dedik. Bize ibretlik hayat hikayesi anlatıyorsunuz.
1: Ama gerçek anlatıyorum.
0: Ya hanımefendiciğim gerçek de şimdi öyle bir de, yani şöyle anlat, ne olmuş mesela hastaya? Aa, hastaya Allah şifa versin. Onu Aa, şimdi bir öldü. Kenara koyuyorum. Tamam bak, ben biliyorum buraya geleceğini, dedirtmemeye Allah çalışıyorum. Allah. Bir dakika, bir şey diyeceğim, bir dakika daha da sonunu dur. Bir dakika, öldü. Tövbe yarabbi. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ama bu paranormal bir şey değil ki. Ben de şöyle diyecek zannettim. Sevgilimin eski kuzeni gördüm. Şey böyle boynu döndü falan. Böyle desem mesela.
1: Ne oldu?
0: Boynu döndü. Duydunuz mu hiç bu tabiri? Boyun dönmesi.
2: Boyun dönmesi.
1: Hayır, bu da şey bir şey. Allah Allah. Ben öyle şeyler görmüyorum. Allah korusun öyle şeylerden.
0: Allah korusun.
1: Yani daha ne gördün? Daha gördüğümü anlatıyorum.
0: Bu ama bize çok şey olmadı. Gelmedi bize yani. Bize başka bir paranormal bir hikaye anlat bize.
2: Ya bu üzdü, korkutmadı.
0: Bu çünkü evet, sonu bitti yani. Bu film gibi üzüldük yani şu an. Anladın evet, mı? Yani. Biz üzüldük yani. Korkalım, üzülmeyelim, korkalım. Başka bir şey. Falan öcü mücü yok mu?
2: Olması lazım ya. Yani. Ya
0: Allah sen de vardır vardır. İyi bak, etrafına bak.
1: Ya var var.
0: Var ha.
1: Anlatamıyorum, şey yapamıyorum.
0: Vardır vardır. Sen de vardır. Evet anlat. Hiç böyle paranormal o mesela işte uçtum şahitlerim var, duvardan geçtim filan.
1: Böyle. Öyle bir şey yok ya.
0: Böyle bir şey yok.
1: Aşkına. Ya öyle bir şey olabilir mi?
0: Ne bileyim.
1: Farklı şekillerde olabilir. Hani rüyada vesaire de falan olabilir de. Gerçek hayatta öyle bir şey yani çok mümkün değil. Mümkün olsa bile şahit olmadım ben bu tür böyle bir şeye. Ama farklı şeylere şahit olabiliyorum.
0: Ne? Onu anlatın.
1: Ya o...
2: Abi ben korkmaya başladım.
1: Bilmiyorum. Bence bu, de şey, şey gibi artık fazla. Ben de yapayım mı?
0: Yapsana bir. Oh. Şimdi hanımefendi dur. 1, 2, 3 deyince sizden bir cadı kahkahası alıyoruz, tamam mı?
1: Tamam.
0: 1, 2, 3.
1: Oldu mu?
0: Ama bu geğirme gibi oldu.
1: Ya, olsun.
0: Ama öyle oldu valla kendini. Estağfurullah. Bu böyle oldu bu yani.
1: Ya, olsun.
0: Peki korkunç konuşabiliyor musun?
1: Bilemiyorum.
0: Bak yine bir 10 saniye boşluk yani. Yine gitti.
1: 10 saniye, mesela bak, 5 saniye.
0: Soru soruyorum gidiyor ya.
1: Düşünüyorum o esnada. Başka bir şeyler düşünüyorum.
0: Ama ben. Abla çok uzun yani, rem mi yetmiyor? İşlemci mi? Darboğaz mı var? Nedir yani? Niye olmuyor?
1: Çok karışık ya. Of ya Serdar.
0: Dur bakayım şuradan. Yaşanmış bir paranormal olayım var demiş bir dinleyicimiz. Siz de hattımızın ucunda beklerken onu arayalım, beraber dinleyelim mi hanımefendi? Yaşanmış paranormal hikayeyi.
1: Tamam dinleyelim.
0: Tamam peki, bir saniye hemen. Şuradan şöyle. Yaşanmış diyor, paranormal diyor, bir hikaye var diyor. Bunların hepsi yaşanmıştır zaten, hiç öyle uyduran yok hiç. Hep yaşanmış Hüseyin, haberin olsun. Telefona ne olduysa çalmadı. Fak sinyali verdi adam. Kendi başka alemden galiba. Evet. Şurada.
1: Ne ya?
0: Abi yok ya, adam ulaşılmıyor. Vallahi ulaşıyor. Dırırıt dırırıt oluyor. Hanımefendi bağlayamıyorum yani.
1: Ya hı, neden hiç acaba?
0: Bilmiyorum.
1: Acaba neden?
0: Çok korkunç. Dur başka var bir tane. Bir saniye. Yakın zamanda yaşamış hem de. Bir saniye dur bakayım. Evet. Şu an bizim programı dinleyen herkes paranormal bir olay yaşadı zaten canım. Allah Allah. Oğlum bizde mi bir sıkıntı var Hüsü? Bizde mi var acaba bir şey? Hanımefendi bir konuşun bakayım. Bir konuşun bakayım.
1: Geliyor mu sesim?
0: Tamam, sizinki geliyor. Şuradan almamız lazım. Evet. Bir saniye bekleteyim hanımefendiciğim sizi. Şöyle.

0: Evet. Dur bakayım.
1: Yok ha, ben bir sıkıntı var
2: İkinciyi
1: ben.
2: bağlamıyor musunuz acaba?
1: Alam, siz yayına bağlandınız ve bir şeyler oldu.
2: Oo.
1: Oo, evet.
2: Demek ki bir şeyler var.
1: Vallahi yani siz yayına bağlandınız ve bir şeyler oldu. Yani
3: ilk defa böyle oluyor bu arada.
1: Evet, ilk defa böyle
3: yani
1: oluyor.
3: Üç kişi nedir yani böyle?
1: Evet. Sizde
2: Bir daha
1: problem var.
2: deneyeyim.
1: Efendim?
2: Bir daha deneyeyim.
1: Ciddi misin?
2: Evet.
3: Yapmayalım bence.
1: Bir daha deneyeyim ama şey olursa direkt, çok affedersiniz ya, centilmenliğimle tanıdım da ben korku yüzünüze kapatırım, korktum sizden.
2: Korkacak bir şey yok, dünyanın en iyi insanlarından biriyle karşı karşıyasınız.
1: Ben hiç kötü görmedim ki zaten.
2: Dünyanın en iyi niyetli insanıyla karşı karşıyasınız diyeyim.
1: Anladım. Ablanız nerede bu arada? Hayal olabilir mi? Öyle bir abla var mı gerçekten? Hiç sesi çıkmıyor kadın.
2: Yok, içeride konuşuyor.
1: Yok değil mi öyle biri?
2: Konuşuyor.
1: Ha, telefonla konuşuyor.
2: Evet, telefonla
1: Anladım,
2: konuşuyor.
1: tamam. Bak.
2: Zil sesini duymadınız mı biraz önce?
1: İşte sıkıntı o, duymadık. Evet.
3: Evet, çalacak inşallah bu sefer.
1: Yok abi, yok yok, olmuyor. Hanımefendiciğim, olmuyor. Lütfen şey yapmayın, bizden biraz uzak durun.
3: Yemin ederim ben böyle bir şey görmedim. Korktum ben hanımefendiden.
1: Evet, kapıya falan...
2: Gerçekten.
1: Vallahi yok, yemin ederim, yemin olsun aramıyor. Kapıya falan sarımsak asın oğlum.
3: Ben çıkamam buradan. Ben çıkmam.
2: Aa.
1: Bu adamın bedenini hemen terk et. Seni iblis. Bu adamın beden... Vallahi aranmıyor ya. Radyomuzun teknik hattını hemen terk et. Bana adını söyle iblis. Bana adını söyle. Bana adını söyle iblis. Adını söyle bana.
2: Hiç de söyleyemem var.
1: Bu şeytan filmlerinde de öyle. İblis al söyle. 40 dakika peder iblisin adını öğrenmiyor. Adını söyle lan ne olur filan.
3: Ben hanımefendinin yakın olmasından korktum.
1: Hanımefendi.
2: Efendim.
1: Bana adını söyle.
2: Söyleyeyim.
1: Bana adını söyle.
2: Ya beni tanıyorsunuz aslında.
1: Hüseyin, yüzüne karşı dua edelim. Bakalım tepkisi ne olacak.
3: Ben yüzüne bir felakna sokayım.
1: Hanımefendi, size şu anda su atıyorum. Kutsal su atıyorum size şu anda.
2: Ben de okuyabilirim yalnız.
3: Ah.
1: Sesi falan da değişti.
3: Değişti
1: hani
3: bir...
1: Birazdan şey de diyebilir. Beni onlarla korkutabileceğini mi zannediyorsun? Evet. Hanımefendi, görüşürüz, görüşürüz. Öpüyorum, iyi geceler. Sağ olun. Teşekkür ederim. Onlarla beni korkutamazsın. Hayır. Paranormal hikayem var. Aramanızı bekliyorum Serdar Bey. Çok var hem de demiş efendim. Böyle manav gibi de var. Ooo, bende var ya. Böğü yapıyoruz. Sen böğü zamanı yoktun.
3: Yoktum,
1: tabii değil mi?
3: Evet.
1: Abicim bak şimdi, böğü yapıyoruz. En güldüğüm dinleyici kim biliyor musun?
3: Kim?
1: Şey. Aramış şimdi birisi. Böyle heyecanlı heyecanlı anlatıyor, tamam mı? Abi gittim. İfriti gördüm, bana baktı, ayakları ters, uçuyor adam. Kardeşim aldı, tavandan geçtiler, uçtu gitti, dedem geldi ondan sonra falan. Adam böyle anlatıyor. Mesajlara bakıyorum, buradaki mesajlarda şey. Lan bırak kapa Allah aşkına, ne anlatıyor bu adam ya? Lan bırak oğlum, yalan söylüyor falan diye. Abi nasıl diyelim yüzüne karşı?
3: Yalnız hanımefendinin ismi de beni korkuttu.
1: Adı neymiş?
3: Bir şeyler birleşik yazan, tek harfli bir şeyler var.
1: Oğlum bu eski İbranice büyü lan, o isim değil ki o.
3: Bu, görüyor musun şu an sen? Sabitleyeyim mi onu? Bak.
1: Tövbe yarabbi ya.
3: Sabitledim bak.
1: Dur bakayım şimdi.
4: Alo.
1: Alo.
4: İyi günler.
1: Merhaba hanımefendi.
4: Merhabalar, nasılsınız?
1: İyiydik. Vallahi hiçbir uykum vardı, zerre kalmadı vallahi. Ne güzel gülüyorsunuz ya, maşallah. Demin de gülüyor muydunuz?
4: Gülüyordum, evet.
1: Anladım.
4: Şu an acilden dönüyorum eşimle. Bir acillik durumum vardı ama sizin...
1: Hanımefendi, ben yanlış mı anlıyorum? Hastaneden dönüyorsunuz acilden ve bana paranormal hikayem var yazdınız.
4: Evet, evet.
1: Bari ilaçların etkisi geçeydi ablam ya.
4: Yok Serdar Bey, gerçekten çok fazla var.
1: Tamam anlatın ama böyle programı olmadığı için ben komedyenim, ben işimi yaparım. Güleriz, gülerim
4: tabii
1: yani, söyleyeyim.
4: Tabii ki de.
1: Evet, buyurun yani efendim,
4: bir
1: anlat.
4: Bir tanesini anlatabilirim. Bir tane ilk önce...
1: Buyurun.
4: Kaç yaşta? Lise dönemindeydim.
1: Ne döneminde?
4: Lise.
1: Lise kaç? 1, 2, 3, 4, 5 kaç?
4: 3. sınıf.
1: Lise 3, evet.
4: Evet, sınava hazırlanıyordum.
1: Evet.
4: Ve hani çalışırken gece yattım uyudum. Hı. Daha sonra uyurken kulağıma Arapça bir erkek sesi bir şeyler söyledi.
1: Hı. Niye?
4: Bilmiyorum.
1: Ne dedi mesela? Ne dedi?
4: Arapça söyledi.
1: Tamam işte Arapça olduğunu nereden anladınız madem bilmiyorsunuz?
4: Şimdi Kur'an okumayı bildiğim için hı. Arapça söylediğini anladım. Kalın sesli bir erkekti.
1: Anladım.
4: Ağlayarak uyandım. Daha sonra ablam böyle geldi işte okudu. İşte okunmuş su verdi falan. Böyle değişik şeyler yani. Küçüklüğümden beri...
1: Ablanız niye korku filmlerindeki ebeveynler gibi hiç şaşırmadı da geldi direkt... Otur evladım bismillahirrahmanirrahim falan. Yani niye mesela evden taşınmayı düşünmüyorsunuz?
4: Şöyle çünkü ablamın zamanında iki harflileri olduğu söylendi.
1: İki harflileri mi?
4: İki harflileri.
1: Yemin ederim iki harfli anladım. Ben hani ondan duyuyorum. Da mı çalmışlar? Serdar iki harfli bizdekiler G. G kuvvet böyle geriye doğru vuruyor adamı G. Tövbe, tövbe yarabbim. Sonra ne bu kadar mı hikaye bu mu bitti mi?
4: Hayır şöyle evet. Ablam da zamanında Gökçeada'da okumuştu.
1: Evet.
4: Ev arkadaşı falcı getirmiş eve.
1: Falcı mı getirmiş eve?
4: Evet.
1: Allah Allah. Rumlardan. Hareketlerim. Kimlerden?
4: Rumlardan.
1: Evet.
4: Zamanında bu kadının eşini üç harfler delirterek öldürmüş.
1: Ne yaparak?
4: Delirterek.
1: Delirterek öldürmüş.
4: Evet.
1: Samimi miyiz? İstediğim gibi konuşabilir miyim sizle?
4: Tabii ki de.
1: Bu size tanıdık bir hikaye gelmiyor mu şu an yaşadıklarınız yani? Hani acilden geliyorsunuz. Daha seromun etkisi daha vücutta yayılmamış beni. Serdar merhaba ağlayarak uyandım Arapça konuştular bana. Sonra ablam okunmuş su serpti üstüme böyle. Ama nasıl yanıyor biliyor musun? Nasıl yanıyor? Yanınızda bir adam var inşallah sadece ben duymuyorumdur onu.
4: Ay sadece şu an eşim var. Ya eşim sayesinde sizi tanıdım. Gerçekten
1: bir eşi bir şey söyleyeceğim. Bir dakika bir hoparlörü açar mısınız enişten beni bir duysun.
4: Evet.
0: Alo.
1: Abi merhaba.
0: Merhaba abi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ne hissettin? Bir ağırlık ya işte yanındaki. Ayaklarına bir baksana bir ters mi yengenin ayaklar?
0: Yok öyle öyle ya sıkıntı yok onda.
1: Ayakları da böyle keçi ayağı gibi falan mı? Nasıl ayaklar?
0: Yok yok abi her şey normal.
1: Adam konuşamıyor ki ağzı kayıyor. Ne anlamıyor? Adama büyü yapmışlar ha filmlerdeki gibi o ağzı kaymış. Mumya büyüsü bu. Ya öyle hastaneden geliyor acilden. Bunlar
0: musallat oluyorlar.
1: Anladım. Normal değil mi?
0: Normal. Çok normal. Ben şimdi hatta geçen gece çok nazar değmişti. Bol. Dua kutu gözlerimden yaş geldi. Bir görmen lazım.
1: Adam anladı beni yalnız. İki ne diyorsun demedi bak. Hanımefendiyi alabilir miyim dedim. Onca yani o adam. Eniştenin adı ne?
4: Zeki.
1: Zekice konuştum demin. Çok zekice konuştum yani. Böyle inşaat ustası gibi konuştuk ikimiz birbirimizi anladı ama o beni. Vallahi Çimento geldi lan dördüncü kata attın diye.
4: Sanki çalışıyor kendisi anlar.
1: Tamam ayaklar düz eller bileklerden burkuk değil filan. Anlatın bana başka bir hikaye daha anlatayım. Bak anlatın
4: yine
1: bakayım.
4: Yine aynı şekilde.
1: Hangi aynı şekilde? Küçükken, deminki neydi ki şekil?
4: Küçük. Ay pardon. Şeydi. En son falç çağırmışlardı. Hı. Daha sonra ablam eve geliyor. Arkadaşı diyor ki hani bu arkadaşıma da bakın falan. Ondan sonra katılıyor.
1: Tabii bedava ya öğrencilik. Her duyan çökmüş değil mi?
4: Diyor ki onunkiler izin vermiyor.
1: Kiminkiler izin vermiyor?
4: Ablamınkiler.
1: Kimin ki ablan? Kim ki? Kiler ne olmuş ablana?
4: Ablamın
1: şimdi bir dakika dur benim gitti bir saniye. Şimdi ablanız falcı çağırdı. Falcının üç harflileri vardı. Ablanızınkiler nereden çıktı? Ablanın şey onun varsa benim de vardır diye. Birdenbire mi oluştu?
4: Varmış yani meğersem. Ablamın üç harfleri varmış.
1: O an mı öğrendi mesela? Ben izin vermiyorum bak ama siz kim? Ben sizin üç harflinizim. Ben veremem izin veremem. Bundan sonra böyleyiz.
4: Ya şöyle o an anlamamışlar. Sürekli evde tıkırtı sesleri duyuyorlarmıştı. Ve oturdukları evin duvarında da satanizm işareti varmış.
1: Oturdukları evin duvarında satanizm işareti mi varmış?
4: Evet boyamışlar duvarı. Daha önceki kalanlar yapmış herhalde.
1: Exorcist ben bu filmi seyrettim. Şey mi sonra ablanız böyle elleriyle böyle ters köprü yapıp merdivenden aşağı mı indi mesela böyle? Şöyle.
4: Hayır sonra onları bana gönderdi.
1: Kim? Üç harflileri.
4: Evet.
1: Tövbe estağfurullah. Ne? bu ne böyle şey, güvercin gibi, hadi oğlum.

0: gidin deyip gönderip mesela şey oluyor. Hadi Hüseyin'e gidin bu gece de onda kalın.
1: Hayır. Tövbe
0: tövbe. Tövbe yarabbim ya. Yani mesela geri geliyorum mesela. Abla sen bizi ona gönderdin de onda başkaları var şimdi. Onun için şey yapmayalım bizi.
2: Evet. Tövbe.
0: Hayır şimdi bunu nereden gelip sana tanıdı. Selamun aleyküm yenge, bizi ablan gönderdi.
2: Hayır, birbirimize çok benzediğimiz için beni o zannedebiliyorlarmış yani.
0: Ya öf ya. Bak boyutlar arası varlıksın. Zamanda geçebiliyorsun. Uçuyorsun. Çanakkale, Bozcaada'dan buraya gelebiliyorsun. İkisiyle bunu karıştırıyorsun, akla bak ya. Vallahi billahi bak. Boyutlar arası varlıksın ya sen. Boyutlar arası var, uçuyorsun. Birilerine musallat olabiliyorsun. İkisini anlayamıyorsun ya.
2: Evet doğru söylüyorsun. Sen böyle düşünün çok mantıksız geldi.
0: İkisi. Hani mesela düşün, tövbe yarabbim, Allah'ım günah yazma, ben komedyenim. Yani bu konularda hani elhamdülillah seçimimiz belli de birazcık da gülelim isterim. Şimdi düşün mesela Hüseyin. Hüseyin biz şimdi ciniz biz, tamam mı?
1: Abicim ya.
0: Bak şimdi ablaya geldik. Ablaya geldik biz şimdi, tamam mı? Ben sana diyorum ki Hüseyin bu o mu lan?
1: Bakayım vallahi ona benziyor.
0: Onun yanağında ben vardı lan, bunun yok.
1: Aa, aldırmış mı acaba?
0: Bir söyle de ona göre musallat olalım hadi filan.
1: Ablacığım selamun aleyküm.
0: Be. Hüseyin bu o değil lan.
1: Bakın.
0: Bu o değil, bunun uykusu değil, çok ağır.
1: Bu çok gülüyor.
0: Bu çok ağır. Bu ne yapalım? Gel yan komşuya girelim, gel.
1: Açım ben ya. Yoldan geldik.
0: Yani.
2: Ve çok iyi defa bakarım.
0: Ya ablam kaç boyut atladığım belli değil. Buraya gelip ikizini... Allah Allah, o mu lan acaba bu? Bu geçen sene musallat olduğumuz kadın değil mi bu Hüseyin?
1: Bu mu?
0: Bu o değil mi ya?
1: O.
0: Allah Allah. Vallahi billahi ya, yemin olsun ya Hüseyin. Görüyor musun Hüseyin? Yani hikmete bak, yemin ederim ya. Bunun aynısından geçen sene de Gökçeada'da vardı bir tane.
1: Kader.
0: Kader ya. Kader falcı çağırmışlardı evine, hatırlıyor musun? Hani onunkiler izin vermemişti, dövmüştü bizi, göndermişti.
1: Olaylıydı olaylı.
0: Aynısından bulduk yalan bir tane.
1: Vallahi ya.
0: Vallahi billahi ya.
1: Maşallah ya.
0: Şu ayağı tut da arkaya doğru çevirelim ayağı tut da.
1: Sen sağa ben solu.
0: Ben de bunu anlamıyorum. Tövbe yarabbi diyorlar ki mesela, hani böyle anlatıyorlar. Abi üç harfli gördüm, evet. Vallahi aynı insan ama ayaklar ter. Lan oraya gelince enerjim bitiyor acaba? Hani oraya gelince... Baba ne haber, aynı falan. Ya ayakları beceremedik ama ya. Tövbe yarabbim yani. Uğraşmayın. Böyle şeylerle uğraşmayın.
2: Peki bir şey sorabilir miyim Serdar Bey?
0: Vallahi bak böyle şeyler, tabii sorabilirsiniz de. Böyle şeylerle uğraşmayın. Ben yapmış olduğum korku programından dolayı normalde ulaşamayacağım çok insanla oturdum konuştum. Hani bu evet. İşin biliri işte alimi ne bileyim. Gerçekten danışanları olan, vakası olanlar falan filan, uğraşmayın hanımefendiciğim, uğraşmayın.
1: Evet ya.
2: Uğraşmıyoruz ya. Onlar
0: bak de... diyorum elhamdülillah seçimimiz belli. Korkuyla alakalı da duanızı edin, Allah'a sığının, bu kadar. Başka öbür türlü uğraş yok. Şimdi falcı çağırırsan tabii ki de musallat olur.
1: Tabii canım.
0: Hani şimdi o kapı açmak oluyor. Şimdi çağırırsan falcıyı görürsün.
1: Falcıyı.
0: Hancıyı.
1: Bir şey yani... diyeceğim. Ben de fal baktırdım.
0: Ne?
1: Ben de fal baktırdım.
0: Lan git benden uzakta dur sen.
1: Yemin ederim.
0: Lan git, tamam istemiyorum, git ya.
1: Çok oldu ama.
0: Bana ne oğlum, az olsun çok olsun, bana anlatma, git istemiyorum ben.
1: Sen hiç baktırmadın mı fal?
0: Kim?
1: Sen.
0: Ben hiç öyle şeylerle işim olmaz. Ha. Hiç öyle şeylerle
1: benim
0: işim olmaz.
1: Benim de işim olmaz da öyle bir merak işte.
0: Evet hanımefendiciğim buyurun.
2: Peki hiç karabasan bastı mı size?
0: Efendim?
2: Evet.
0: Ne oldu mu?
1: Karabasan basmış mı?
2: Karabasan sizi bastı mı?
0: Ama bu çok enteresan bir soru yani.
1: Daha önce basılmadım yani şey.
0: O zaman hazırsanız ben buna şöyle cevap veriyorum. Hazır mısınız?
2: Evet.
0: Kara basma iz olur. Efendim öyle olsa iz olur. Demek ki yok.
2: Basılmadığınız için bilmiyorsunuz işte.
0: Size karabasan mı basıyor efendim? He? Bunun da neyi komikse niye gülüyor anlamadım ben.
2: Ben çok gülen bir insanım. İsmim de Gülcan.
0: He zaten.
2: Her şeye gülerim yani.
0: Doğru, bizde hiç yetenek yok. Siz normalde hep bu saatte gülüyordunuz. Biz aradık üstüne konuştuk, evet.
2: Hayır, hiç...
0: Yok hiç bizde yetenek yok hiç. bu şey ya. Aa, Serdar.
2: Serdar Bey.
0: Yok yok, sizlik bir şey yok.

0: Bak yarın aramayın beni, ben bu saate yine gülüyor olurum. Allah Allah ya.
1: Çünkü yine sizi dinliyor oluruz.
0: Efendim?
1: Yine sizi dinliyor oluruz.
0: Sağ olun efendim, teşekkür ederim. Evet, bir Karabasan hikayesi. Evet değerli arkadaşlar, dinliyoruz. 3B'den hanım Gülcan Hanım bize şimdi bir Karabasan hikayesi anlatacak.
1: Şöyle olmuştu bir kere de. Karabasan bastı.
0: Karabasan bütün bastı.
1: Bütün bildiğim duaları okudum.
0: Bir saniye bekletebilir miyim sizi? Bir dakika.
1: Tabii ki.
0: Racona uyalım bir saniye.
2: Bastı nasıl ya? Nasıl basıyor yani?
0: Dur bir saniye, anlatacak. Bir dakika dur. Önce bir fon seçeyim güzel. Dur.
2: Abi yapma, gözünü seveyim bak.
0: Yok yok, dur bir dakika. Şuradan. Lütfi durmuyor arkadaşlar, durmuyor. Bana inden cinden bahsediyorsunuz. Bu çocuk daha aktif ya. Durmuyor çocuk yani. Dur bir saniye. Şu şöyle, evet. Hanımefendi bir saniye, sizin için prodüksiyon çalışması yapıyorum şu an.
1: Tabii ki bekliyorum.
0: Evet. Az daha şu düğmeye basıyordum, polisi çağırıyordum biliyor musunuz yanlışlıkla. Allah. Gerçi 5 dakika önce çağırmalıydım ama. Olsun. Evet. Buyurun hanımefendi. Dinliyorum.
1: İşte bildiğim bütün duaları okudum.
0: Niye durduk yere? Nasıl geldik buralara ya muhabbeti? Diyor ki hikayeyi anlat diyorum. Serdar Bey, bütün duaları okudum. İlkokul 4'te din kültürü ve ahlak bilgisi dersindeyiz. Hepsini okudum. Hoca dedi aferin, otur dedi, 5 dedi. Eve geldik ondan sonra.
2: Ama hiç hikaye gibi anlatmıyor. Direkt Karabasan bastı diyor. Nasıl bastı?
0: Ne?
2: Geldi.
1: Bunun bir hikayesi yok. Uyudum yani.
0: Evet.
1: Birden bastı.
0: Uyuduğunuzda bir baskın olduğunu nasıl anladınız yani? Bağırdı. Şey gibi hani, sen bilmiyorum biliyor musun?
1: Dışarıyı bak, görüyorum ama hani ne, şey yapamıyorum yani. Sesim çıkmıyor.
0: Benim için en büyük baskın hangisidir hanımefendi biliyor musunuz?
1: Nedir?
0: Baskın var! Biliyor musunuz bunu?
1: Evet.
0: Heh, budur benim için.
2: Bana böyle gelse gülerim ama bu ne ya? Böyle baskın mı olur?
0: Böyle baskın var! Dua edemezsin gülmek. Tövbe estağfurullah.
2: Tövbe
0: yarabbim. Tövbe ya.
2: Gece gece ya.
0: Tövbe estağfurullah. Evet. Hanımefendi buyurun. Şimdi ben size soru cevap şeklinde gideyim. Madem siz anlatamıyorsunuz korkudan.
1: Tabii.
0: Karanlık mıydı?
1: Karanlıktı.
0: Bak ne kadar böyle. Alaca karanlık mı, zifiri karanlık mı? Nasıl karanlık?
1: Alaca karanlık.
0: Kim var sizle beraber şeyin odanın
1: kimse
0: içinde?
1: Kimse yoktu.
0: Hiç kimse?
1: Evet.
0: Hiç kimse yok.
2: Sıkıntı.
1: Kimse yoktu.
0: Duvarlar filan?
1: Duvarlar vardı bir tek.
0: Tamam canım, duvarlar nasıldı? Ben duvar var mıydı demiyorum.
1: Düz ya. Beyaz.
0: Düz beyaz duvar mı?
1: Evet.
0: Bu böyle boya reklamı gibi olmadı mı lan? Karabasan'ı bile geçirmeyen boya. Hani rakiplerimiz su kaydırmazken biz Karabasan geçirmeyiz filan. Düz beyaz diyorsunuz
2: daha
0: boya.
2: Daha iyi görebilmek evet. İçin demek ki.
0: Nasıl yatıyordunuz mesela?
1: Yani uykuya yattım.
0: Uykuya mı yattın? Bir dakika, bir saniye bir. Dur. Bir dakika dur.
2: Biz neye yatıyoruz ki?
0: Ben yani mesela salağa yatıyorum. Hanımefendi uykuya yatıyor. Hüseyin sen de bir şeye yat. Neye yatıyorsun?
2: Ben de yatağa yatayım bari.
0: Sen de soteye yat.
2: Soteye yatayım.
0: Evet. Hanımefendi Hüseyin soteye yattı. Ben salağa yattım. Siz uykuya yattınız. Buyurun devam edin.
1: Daha sonra yarı uyanık, yarı uyku halindeyken.
0: Allah Allah, bak. Şimdi bir saniye. Şimdi bir saniye. Madem yarı uyanıksın, uykulu olduğunu ne biliyorsun? Madem yarı uyuyorsun, yarı uyanık olduğunu ne anlıyorsun?
1: Ama siz benim şu an kafamı çok karıştırdınız.
0: Ama öyle değil mi şimdi? Hani bu şimdi şey gibi mesela, böyle yarı uykulu, yarı uykulu, yarı uyanık nerede olur biliyor musun? Otobüste ineceğin durağa iki durak kalmıştır, böyle için geçer ya, o işte. O. Orada da basamaz Karabasan ya. Söyleyeyim sana.
2: Tabii canım, teknik olarak mümkün değil.
0: Mümkün değil. Aslında önce ayağı kaldırması lazım. Öyle otururken nasıl gelsin çöksün?
1: Ya gerçekten ama çok korkunçtu Serdar Bey.
0: Anlatın. Öyle. Anlatın bana. Anlatın.
1: Yani nefessiz kaldım.
0: Nefessiz.
1: Dua ediyorum gitsin diye.
0: Evet.
1: Hani gitmedi. Ben de dedim ki ya dedim tamam dedim, ne kadar basabiliyorsan bas dedim.
0: Ha böyle pazarlıkla yapıyorsunuz yani.
2: Bunun bir derecesi mi var yani?
0: Hani dua gitmeyeceğim. Bana ne gitmeyeceğim ki? İstediğin kadar oku, bana ne? Bana ne? Bak El Alemin korku filmlerinde şeytan sesiyle şey diyor, demin yaptığım gibi. Beni böyle korkutabileceğini mi zannediyorsun filan. Bizimkine bak, bizdeki bura. Bana ne, gitmem ki ben, bana ne? Bana ne, gitmem ben ya. Gitmeyeceğim. Sabaha kadar okudu bu, gitmiyorum ben. Bas basa bildiğin kadar dedin.
1: Öldürüyordu yani bildiğin.
0: Öldürüyor muydu?
1: Evet, ablam yine ablam kurtardı beni.
0: Ama ablacığım, sizin ablanızın kendisi cinli varlık. Ablanızı gören var mı hiç?
2: Hani kimse yoktu.
0: Ablanızı gören, sorusu enişte.
2: Bir dakika, kimse yok dedi ama.
0: Nerede?
2: Odada.
0: Oğlum ben çözdüm işte bunu.
1: Benim
0: ablası.
1: Ses, yani sesimi, mırıltılarımı duymuş.
0: Korktuğumu. Mırıltı. Demin sesi çıkmıyordu, şimdi mırıltıyı dışarıda duyacak. Mırr mırr. Ablası şey demişti. Ulan bu yine yün istiyor galiba. Gideyim de vereyim şunu. Mırr mırr. Mırr.
2: Yani Karabasan ablanızın mıymış?
1: Hayır. Bilmiyorum. Bilmiyorum yani. O duymuş sesimi, gelmiş. Hemen ben dokundu, uyandım ben de o an.
0: Kim dokundu? Ablanız mı dokundu?
1: Ablam dokundu.
2: Ablanızdır o zaman.
0: Anladım. O ablanızdır. Gelen de ablanızdır.
1: O da olabilir. Bilmiyorum.
0: Nasıl olabilir? Sormadın. Abla demin burada mıydın diye sorsaydın ya. Aradan 15 sene geçmiş diyor Kur'an şimdi. Nasıl sorayım? Unutmuştur o. Ablası enteresan ama.
1: Ya şöyle, ablam küçükken uyur gezermiş.
0: Kim? Ablaya yani, bak. Cini var, Karabasan, uyur gezer. Ablaya bak, ablaya bak.
2: Sicili kabarık ablanın.
0: Ablaya bak, bu Vatikan'ın gizli dosyası gibi abla mı olur lan? Böyle bir şey. Abla, adı ne? Van Helsing mi ablanın adı?
2: Abla full paket yani.
0: Evet, ablası Van Helsing ya. Ne yapıyor yani mesela, bir elinde kazık, bir elinde şey, çivi, çekiçle mi geziyor ablan, nasıl geziyor?
1: Annem sokaktan böyle caddenin ortasından yakalamış aya bakarken.
2: Neyi yakalamış?
0: Ne anlatıyor, neredeydik, demin odadaydık mırıldanıyor. Bir dakika dur, bu ne, bu hangi hikaye bu?
1: Bu işte ablamın hani cinli varlık mı diye soruyorsunuz ya.
0: Abla şey var ya, hani korsan film siteleri var ya, 10 bölüm dizi yüklüyor. 5 tanesi mesela yapımcıdan dolayı kaldırılıyor, arada 5 tane yok hani.
1: Heyecandan dolayı tam böyle şey yapamıyorum, veremiyorum kendimi.
0: Ya bu iyi ki veremiyorsun kendini zaten de. Vallahi.
2: Hanımefendinin ablası Dabbe falan mı? Ya Dabbe kim ya yani?
0: Ben vallahi anlamadım.
1: Hiç... Valla tanısınız, evet.
0: Baksana olabilir polis yani geldi, duydun mu? Bak polis geldi.
2: Evet.
0: Şimdi bak, güzel ablam.
1: Evet.
0: Bak. Abla sokakta ne yapıyordu da sen gör? Demin yataktaydın, mırıldanıyordun, gelmişti. Ne oldu?
1: Hayır, bu geçmişinden, ablamın geçmişinden bir kesitini anlattım size.
0: Ablanın geçmişinden anlattın.
1: Evet.
0: Ne, nasıl geçtik oraya? Geçmişe?
1: Bir anda geçtik, anlayamadım ben de.
0: Anlıyor. Kazıklı voyvoda gibi şeyi var, ablası var biliyor musun?
2: Hayır, kendi geçmişinde değil, ablasının geçmişinden anlatıyor.
0: Evet. Ablanın adı Vlad mı?
1: Evet.
0: Evet. Gerçekten ablanın adı ne?
1: Pınar.
0: Pınar mı?
1: Evet.
2: Normal isim.
0: Normal insan ismi, evet. Yani demek bu alemdeki adı o. Vallahi hanımefendi, sizin adınız ne?
1: Gülcan.
0: Bir daha aramayın bizi. Tövbe yarabbim.
1: Kim arayacağım?
0: Vallahi bak şey, biz sizi çok arzularsak, böyle konuşmayı falan çok istersek karanlıkta ıslık çalacağız. Siz bizi aramayın. Siz bu arada geçmiş olsun, hastaneden geliyor. Ne oldu?
1: Kulağımda bir ağrı hissettim de dedim ki tam ağrımadan, gece uyumadan.
0: Ablandır. Kulağında ağrı ise ne diyor mesela, şey be, kardeşim öleceksiniz hepiniz. Hepiniz öleceksiniz. Anladım. Geçti mi şimdi?
1: Evet, geçti.
0: Anladım, peki. Ne yaptınız? Serum, mutlu ilaç falan bir şey yani mi? Mutlu
1: i̇laç
0: mu olduk?
1: Mutlu olunca geçti ya şu an.
0: Anladım efendim. Peki tamam. Yani biz geçirebildiysek azıcık da olsun kulağınızın ağrısını, ne mutlu bize efendim. Vallahi ne mutlu bize. Oh tamam, siz neredendiniz siz?
1: Çanakkale.
0: Şu Çanakkale. Şu an orada mısınız şu an?
1: Evet, Çanakkale merkezdeyim. İşten çıktım yeni.
0: Hani hastaneden geliyordun ya?
1: Şöyle, işten çıktım, hastaneye gittim. Hastane yolunda da sizi aradım.
0: Ablacığım bak, sizde zaman, mekan kavramı falan hepsi birbirine girmiş.
1: Serdar Bey,
2: heyecandan
1: konuşamıyorum ya.
2: Benim için değil ya. Ben korkmaya başladım yani.
0: Benim için önemli olan konu ne biliyor musun? Benim için önemli olan konu.
1: Buyurun.
0: Ablanız nerede? Şey diyormuş ya, 15 yıldır haber alınamıyor. Rüyalarıma giriyor abla. Ablanız nerede ablanız?
1: Ablam şu an kordonda keyif çatıyor.
0: Kimle?
1: Kuzeniyle.
0: Bu en son Müge Anlı'ya çıkan Cinci Hoca değildir inşallah. Tokatlamış yani insanları. İnşallah o değildir. Kuzeniydi. Kaç yaşında efendim ablanız?
1: 43.
0: 43 yaşında ablanız.
1: Evet.
0: Anladım. Evli değil galiba.
1: Hayır.
0: Vardır da söylemiyordur o.
1: Bilmiyorum.
2: Gerçek yaşı mı?
0: Bilmiyorum diyor.
1: Gerçek değil.
0: Bilmiyorum diyor, görüyor musun? Hiç gelip sizde kalıyor mu aralarda ablanız?
1: Yok, kalmıyor.
0: Bence adamın ödü kopar. Eniştenin var ya, adama baksana zaten şey gibi böyle... Yani tüy gibi kaldı orada adam. Hiç konuşamıyor adam.

0: çok nazlıdır.
1: Size mi?
0: Evet.
1: Hiç inandırıcı değilsiniz. Vallahi hiç inandırıcı değilsiniz. İyi peki tamam, Gülcan Hanım'da değil mi?
0: Evet.
1: Bize yazın tamam. Efendim, bize yazın. Biz sizi görelim aralarda. Öpüyorum sizi. İyi geceler. Enişteye tamam, selamlar.
0: Tamam.

0: Bak sevgili dinleyenler, alınmaca darılmaca yok. Şu anda şeydeyiz yani, Serdar yayındadayız. Böyle programı yok şu an biliyorsun. Ben gülerim arkadaş yani, gülerim, güldürürüm de. Bilgin olsun. Yani.
1: Hani... Üçüncü mü?
0: Gülünmeyecek gibi de değil. Oğlum sen korkuyorsun galiba.
1: Korkmuyorum ya.
0: Na, sana özel bir tane böğü yapasım geldi,
1: yok,
0: biliyor musun?
1: Yok, teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum.
0: Nasıl teşekkür ediyorum? Ben yapalım diyeceğim.
2: Aradığınız
0: yapacağız.
2: Kişi şu anda bir başkasıyla görüşüyor.
1: Bir sıkıntı var bugün. Ben diyeyim, ben bir sıkıntı hissediyorum.
0: Başkasıyla konuşuyor. Dur bir dakika.
1: Kimle konuşuyor acaba?
0: Ne bileyim, bir şey oldu lan. O da yok artık.
3: Valla Serdar eşime şimdi dedim ki Alem Efem'i aç, arkamda takip ediyor beni.
1: Allah Allah.
0: Bu da kesince. Herkes de kocasıyla anacığım.
1: Allah Allah.
0: Herkes.
3: Ya, geç görmüş mesajımı, o da seni çok takip ediyor. Diyor ki Serdar mı bu? Evet dedim, Serdar aç.
0: Adama nasıl bir büyü yaptıysanız işte, beni kadın olarak falan duyuyor demek ki şu an hiç adam. Şüpheye düşmüş yani.
3: İnşallah anlamıştır. Bekle.
0: Anladım. Hanımefendi bir şey, cinli hikayeniz varmış galiba.
3: Evet Serdar, ben böyle hikayelerde en şeyini anlatacağım sana.
0: Yalnız bir şey söyleyeceğim, siz anlatmadan önce şöyle yapalım. Hani bir hoparlörden falan konuşuyorsunuz galiba. Ses kalitesi çok kötü be. Çok kötü ses kalitesi. Yengem.
3: Bir dakika o zaman, ben hemen bir sağa çekeyim.
0: Tamam.
1: Sağa çekiyor.
0: Üç harfli de olsa de, evet.
1: Hepsi bir enerji patlaması yaşıyor. Normal.
0: Onlar zaten enerji varlıklar ya onun için.
1: Abi, merhabalar falan diye yani.
0: Baksana Hugo'yu açar gibi oğlum Tolga. Merhaba çocuklar, nasılsınız? Hepiniz iyi misiniz? Hepinize.
3: Eşim de durdu arkada, diyor ne oluyor.
0: Radyoyu açsın, radyoyu.
3: Dur gelir şimdi yanıma, bir dakika.
0: İnşallah vardır öyle bir eş.
1: Yani arkadan takip ediyor gibi.
0: Düşünsene, sadece abla görüyormuş eşim dediği varlığı 10 sene. Ama 10 senedir görüyorum ben.
1: Ama abi bak, ilk bağlanan hanımefendinin bir ablası vardı.
0: Yok oğlum öyle bir abla
1: yok. Yani öyle
0: yok,
1: diyor.
0: Yok yok.
1: İkincinin de vardı yok.
0: Hayır, o deminki de hani kocam diyor, yanında hani, karnından ama konuşuyor. Vantrolok o.
1: Bu hanımefendi de eşim diyor ama.
3: Bak geldi geldi şimdi, diyor ne oldu diyor, dedim radyodayım.
0: Beyefendi merhaba.
3: Şu an gitti tekrar arabaya.
0: Yok ki öyle bir adam yok. Beyefendi merhaba dedim, direkt gitti gitti, boş ver.
3: Ya yok. Gerçekten var şu an, yemin edebilirim ama ispatlayamam.
0: Hayır hayır yok, ben dua ettim, dua edince gitti adam. Evet buyurun efendim.
3: Geliyor bak, geliyor.
1: Gelmesin, koca, gelmesin. Koca.
0: Dua ettim ya, geliyor şu an. Dua ettim ya.
4: Buradayım, burada.
0: Ey ruh, bize kendini göster.
3: Az önce şey kapatmış mıydın radyoyu?
0: Ey ruh, bize kendini göster.
4: Nasılsınız?
0: Sana emrediyorum, bize adını söyle. Bu kadının bedenini hemen terk et.
4: Vallahi bak şu an bu trafikte çektik sağa, önün arkalı gidiyorduk.
0: Eyvallah abi. Yenge cinlenmiş de.
3: İnanmıyorlar bana, diyor ki var mı öyle biri?
0: Yenge cinlenmiş de onu anlatacaktı bize.
3: Karabasan hikayelerimden birini anlatacağım da.
4: Anlatacağım.
0: Beyefendi sizin adınız ne bu arada?
3: O şimdi arabaya gitti tekrardan. Faruk bir ismi.
0: Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Hanımefendi ile beyefendi hiç aynı anda konuşmadı. Çünkü beyefendi yok. Beyefendinin sesini bence abla çıkartıyor.
3: Hayır tabii ki.
1: İnanırım.
0: Neredesiniz şu an siz?
3: Arkadan dinliyor. Samsun'dayız.
0: Gidemeyiz ki. Gideyim kutsal su atayım dedim ama o çok uzaktılar. Evet buyurun efendim, dinliyorum.
3: Şimdi şöyle, bundan bir 5-6 yıl önce falan evde yatıyorum. Böyle bana tık oluyor bu olay. Hı. Vücuduma ilk başta bir elektriklenme geliyor. Ben diyorum ya, diyorum şimdi tamam geldi, yine geldiler bunlar. Tabii orada biraz daha argo kullanabilirim Serdar. Aman yayındayız diye.
0: Aman yayında kullanmayın ne olur. O hani o alemi bilmem de bu alemde olmaz. Olmaz yani. Evet.
3: Sonra diyorum aha, diyorum geldi benimkiler falan. Böyle bir kasılma geliyor. Bir kendimi sıkıyorum, şey yapamıyorum. Anne anne bağırıyorum. Yanında da annem babam var falan. Ondan sonra duvarları yumrukluyorum. Sonra böyle dua okuyorum falan. Kendime geliyorum. Anneme çağırıyorum. Sonra anne diyorum beni duymadın mı, o kadar bağırdım falan. O da diyor yok diyor öyle bir şey. Sonra öğrendim ki bu şeymiş. Uyku felciymiş. Onu öğrendikten sonra sadece nefes alıp veriyorum, geçiyor.
1: Uyku felci mi?
0: Hanımefendi. Hanımefendi. Sizce size insanüstü bir varlık gelip elektrik verse bu kadar sakin bir gün yatıyorum. Yine ayağımdan geldi. Geldi benimkiler dedim valla.
3: O kadar komik değildi. Uyku felci olduğunu öğrendikten sonra komik gelmeye başladı.
0: Tamam ablacığım, biz şimdi senin uyku felcinde nasıl espriler yapalım yani? Yok, olmaz bu. Şakasını da yapmıyorum. Böyle ne bileyim işte duvardan geç. Deminki gibi mesela işte hani.
3: Ama başlarda öyle hissediyordum. Çünkü öyle inandığım için.

0: duvarlara vuruyorum, bağırıyorum, anne anne sesleniyorum falan. Mesela bak bir tanesinde de şöyle olmuştu. Annem başıma gelmiş. İşte çamaşırları niye katlamadın demiş, gitmiş ondan sonra tekrardan böyle bir elektriklenme, sonra tekrar bir kasılma.
1: Sen bırak bırak, genç kız haliyle işten kaçmak için yapmışındır onu.
0: Yok yok, öyle gerçekten.
1: Şimdi bak, gerçekten bir tarafta çamaşır yıkayıp katlamak, bir tarafta uyku felci. E uyku felci tabii ki.
0: Yani.
1: Ya çamaşır yani, olmaz. Samsun'un neresindesiniz şu anda?
0: Serdar, aslında ben İstanbul'daydım bir yıldır. Evet. Orada çalışıyordum. Sonra eş tayiniyle Samsun'a aldırdım. Merkezdeyim şu an. Ara ara yazıyordum ben sana, az kaldı İstanbul'dan kurtulacağım. 10 günüm kaldı. Bir haftam kaldı falan, bilmiyorum, belki hatırlarsın.
1: Gittiniz mi şimdi?
0: Şimdi geldim, artık kurtuldum İstanbul'dan, Samsun'dayım.
1: Anladım efendim. Bize ama oralara gidip şey yapmayın, ayrı düşmeyin bizden. Yazın bize aralarda, olur mu?
0: Yok yok, sizin çakmaları sabah dinliyorum. Akşam çıkışlarda da sizi.
1: Ben de kime diyordu? Üzülürler üzülürler, yapma öyle.
0: Ama onlara da sizi gömüyorum, ama o ayrı bir şey.
1: Onlara da beni gömüyorsun öyle mi?
0: Evet, ama bu işler böyle biliyorsunuz.
1: Hüseyin zaten. Hemen bu arkadaşa çarpı at, bundan sonra onlarla konu bizde değil yani.
0: Hemen onlar aramıyorlar. Sen mesajlarımı okuyorsun, yine arıyorsun. Onlar eksidirler. O yüzden onlar daha...
1: Yok yok, onunla alakası yok. Komedyen herkesi güldürür. Ben herkesi güldürebileceğim için herkesi arıyorum, merak etme.
0: Ondan doğru diyorsun.
1: Bu saatte dinlemiyorlardır, ben de yapıştırayım.
0: Uyuyordur kesin Fatih Bey ya.
1: Valla saat kaç bakayım, uyuyordur. Sabah yayını yapmak çok zor.
0: Çünkü
1: vallahi.
0: Aynen sabah yayına yetişecek.
1: Ben var ya 6 ay yaptım sabah yayını, ömrümdeki o 6 ay yok.
0: Ya zaten hani akşam seni dinleyince sabah onların tekrarı oluyor, biliyorsun, dememe gerek yok bunu.
1: Ama ablacığım.
0: O yüzden çok da kaçırsam şimdi... kaçırmasam çok da şey değil, yarıda yakalıyorum. Sonra diyorum akşam tamam dinledik bunları falan. Bir tişört hak etmedin mi?
1: Şimdi ama yani çocuklara...
0: Bence hak ettim Serdar.
1: Ama bir şey diyeceğim şimdi, siz onlara giydirdiniz, ben sizi mi giydireyim yani, anlamadım.
0: Serdar bir dakika, sende buyurun. Bir hikayem daha var. Yıllar önce yine böyle 17-18 yaşındayken sana bağlanmıştık arkadaşımla.
1: Doğrudur.
0: Arkadaşımın bir hikayesi vardı, onu o utancından anlatamadı, rezil hikayeyi bana anlattırmıştı kendi hikayem gibi.
1: Neydi?
0: Dedim, bir gün tekrar bağlanırsam Serdar'a bunu kendime anlatacağım, itiraf edeceğim dedim.
1: Neydi, tam zamanı şu an, neydi?
0: Ya böyle isalli misalli bir hikayeydi, o yüzden çok hikaye.
1: İsalli misalli mi?
0: Aynen. Bundan bak Serdar, şu an 31 yaşındayım, düşün 17-18 yaşındayken anlattığım bir şey.
1: Hanımefendi, sizin korkunç bir şey anlatmanıza gerek yok. Siz zaten cinli bir varlıksınız yani şu anda. Siz adınız ne?
0: Şeyma.
1: Tamam, şurada numaranızın sonu 94 mü efendim?
0: Evet.
1: Tamam, 90 işaretledim. Sarıyer Kola'dan milli takım tişörtü göndereceğiz size, tamam? Öpüyorum
0: sizi.
1: Tamamdır,
0: çok teşekkür ederim.
1: Görüşürüz, sağ olun, teşekkür ederim, var olun, sağ olun.
0: Serdar bir dakika Serdar. Eşim koşa koşa geliyor, selam verecek.
2: Ben de yokum aslında, ben de Karabasan.
1: Sen abi zaten bu kadar kısa süre içinde koşarak gelmen ve nefes nefese olmaman.
2: Bir ses ver, aynı anda konuşalım.
1: İkiniz aynı anda konuşsanız abi, ikiniz aynı anda konuşun.
2: Konuş.
0: Aynı anda. Ama şimdi telefonun özelliği var ya, tek ses de algılıyor olabilir.
2: Doğru diyorsun.
1: He ben de yedim. He yedim ben de. Enişteciğim adınız ne?
0: Artık polisler Faruk, bakıyor bunlar Faruk. Ne yapıyor kenarda diye.
1: Tarık ne efendim adınız?
2: Faruk.
1: Tamam.
2: Seni YouTube'da da çok takip ediyorum.
1: Teşekkür ederim Faruk abi. Takip ettiğiniz için yapıyorum. Çok teşekkürler. Mutlu ettiniz beni. Görüşmek üzere Faruk abicim.
2: Sağ olasın.
1: Sağ olun. Hanımefendiciğim görüşmek üzere. Yazın bizi ara sıra. Görüşürüz.
0: Tamamdır, iyi akşamlar.
1: Sağ olun, teşekkürler, iyi geceler, sağ olun, var olun, thank you. Bak şurada bir mesaj var, diyor ki Gökçeada'nın mistik olayları meşhurdur demiş efendim.
3: Gökçeada'nın.
1: Benim bildiğim mistik olaylarla meşhur bir yer var oğlum dünyada.
3: Neresi?
1: Tahmin et.
3: Neresi ya? Çok yer var.
1: Söylemeyeceğim. Nasıl çok yer var? Yok, çok yer filan. Nerede çok?
4: Aradığınız kişi şu anda meşgul.
3: Ama yani.
1: Yok, meşgul.
3: Bugün bir kesin bir şey var ya.
1: Şey, mistik olaylarla şey, Transilvanya oğlum işte.
3: Bir ara verip gidip bir okuyayım üfleyeyim ben burayı.
1: Ara mı? Ara. Durur bir dakika. Şurada bir şey. Aa iki. Resmen.
3: Ne oluyor abi, ne oluyor?
1: Ara vermek lazım da ondan.
3: Beni ürkütüyorsun şu an.
1: Evet can, resmi bir ara vermemiz lazım sevgili dinleyenler. Hatta şöyle bir ara vermemiz lazım. Yani programın bir... Akışı var. Bir saat 20 dakikadır konuşuyoruz. Hani kimse de demiyor ki evladım bir ara verin filan.
3: Karabasanlar falan derken yani gittik.
1: Evet. Bir ara sevgili dinleyenler, sonra bakayım gelebilecek bir şey değil mi? Şu an veda etsek ederiz yani. Süre.
3: Evet.
1: Süre olarak öyle gözüküyor da yok. Hani şu anda mesela hani yayın akışı hiç ara vermeden geldik ya. Şu anda veda etsek size göre yarım saat erken veda etmiş olacağız değil mi? Size evet. Göre ama sisteme göre hiç ara vermeden buraya geldiğimiz için ben şu anda hani size göre yarım saat erken veda etmiş olacağım. Bana göre de 42 dakika geç veda etmiş oluyorum. Hani şu anda etsem bile. O yüzden sen saate bakma. Radyoda bu saat işte reklam girişleri çıkışları falan filan bir zaman kırılması oluyor.
3: Ama ben başta bu arada şüphelenmiştim senin şeyinden. Uykum var, esneme falan dedin ya. Bir şey olacağı belliydi.
1: Oğlum in dediler, cin dediler.
3: İşte, tövbe yarabbim, işte o yüzden.
1: Sen motorla geldin değil mi bugün yine?
3: Evet.
1: Önlü arkalı yine benzinciye kadar gidiyoruz.
3: Gideriz.
1: Oradan ayrılacağız.
3: İnşallah gideriz yani.
1: Bir yerde polis çevirmesi var. Nerede olduğunu... Ben bunu niye böyle tuttum ya? Niyeyse bilmiyorum yani. Bir yerde bir polis çevirmesi var. Bizi çevirsinler diye Hüseyin'le elimizden geleni yapıyoruz.
3: Hayır.
1: Yüzümüze bile bakmıyorlar. Yüzümüze bile bakmıyorlar. Şimdi bak şu zamana kadar denediklerimizi söylüyorum. Ben Hüseyin'den önce gidiyorum. Tam çevirmeye bir şöyle bir 15-20 metre kala Hüseyin'i bekliyorum. Hüseyin'i bekliyorum. Hüseyin geliyor. Aramızda bir şeyler konuşuyoruz. Ondan sonra çevirmeye gidiyoruz. Çevirmiyorlar. İkimiz aynı anda gidiyoruz. Yan yana duruyoruz. Konuşuyoruz falan filan böyle. Konuşuyoruz. Önlerinden geçiyoruz. Çevirmiyorlar. Gidiyorum. Ben Hüseyin'den önce gidiyorum. Birazcık ondan önde gidiyorum. Hüseyin'in gelmesi 3-5 dakikayı buluyor. Hüseyin gelene kadar o 3-5 dakika... Motordan iniyorum, motorun koltuğunu kaldırıyorum. Şüpheli hareketler yapıyorum. Oraya bir şeyler koyuyorum, kaldırıyorum, çıkartıyorum falan.
3: Evet evet. Geçen hafta gidip ben dedim ne yapıyor acaba?
1: Hüseyin geliyor. Biniyoruz, motor değiştiriyoruz. Polislere bakıyoruz böyle filan.
3: Bir dakika.
1: Önlerinden geçiyoruz, çevirmiyorlar.
3: O yaptığın senin ihtiyacın olmayan bir şeydi.
1: Yok.
3: Dümendi yani.
1: Evet yok. Çevirmenin içinden geçerken böyle bip bip. Hayırlı nöbetler abi filan diyoruz. Çevirmiyorlar. Çevirmiyorlar ya. Bizi çevirmiyorlar arkadaş bizi.
3: Senin şey dediğini hatırlıyorum. Durdun. Ben fark etmemişim. Sen dedin ki ne diyorsun? Neyini diyorum abi? Sence çevirirler mi? Ben dedim, bilmiyorum vallahi dedim.
1: Bugün ne yapalım çevirsinler bizi?
3: Abi yok biz girelim. Bugün kimse bizi çevirmesin.
1: Niye canım çevirsinler. Fotoğraf çekilelim. Muhabbet edelim.
3: Tabii.
1: Kardeşlerimize hayırlı geceler dileyelim. Oradan devam edelim. Ne var oğlum bizi çevirseler ne olacak yani?
3: Yok ya sağ salim eve gidelim bugün. Bir yayın birazcık
1: şey. Oğlum çevrilince Hüseyin hayırdır ya. Sen. Oğlum bak bir şey söyleyeceğim.
3: Söyle.
1: Çevirmeye gerek yok. Ben sana şu anda baktırırım istesen. Hani. Beni bir etrafa sor istiyorsan. Sana şu an baktırırım oğlum ben istesem.
3: Baktır abi şu an.
1: Zaten baktırdık da aldık da. Acaba buraya geldikten sonra mı bir halt yedin sen?
3: Yok abi buraya geliyorum eve gidiyoruz. Bir yere beraberiz işte. Ne yapacağım ki?
1: Bugün ne yapalım biliyor musun?
3: Ne yapalım?
1: Çevirmeye 10-15 metre kalı yine aynı yerde duralım. Birbirimize gireceğiz. Ben seni döveyim. Sen yerde yat. Ağzın burnun kan içinde. Sonra ben motora atlayıp onların arasından kaçıyormuş gibi yapayım. Bakayım çevirecekler mi?
3: Ben senin şüpheli hareket yaptığını düşünmemiştim orada.
1: Oğlum çevirsinler diye yapıyoruz işte.
3: Allah Allah.
1: Oğlum sen deli misin? Manyak mısın? Ben durduk yere yolda giderken motoru sağa çekip...
5: İmdat devam edecek.
1: Bekle bir dakika. Beni her yerde çeviriyorlar demiş. Evet. Sana çevirmeyle ilgili bir şey anlatacağım.
3: Zaman mı atladık ya biz bir an böyle bir şey oldu sanki.
1: Çevirmeyle ilgili bir şey anlatacağım sana. Bir kere daha çalsın kapatıyorum. Bitti kapattım. Bir gün bir memur arkadaş çevirdi beni. Gençten bir çocuk. Nerede çevirdi? Anadolu yakasında. Çevirdi böyle yanıma geldi tamam mı? Böyle bak böyle baktı bana. Ben ona baktım o böyle bana baktı. Şöyle arabadan içeriye kafasını soktu. Arka koltuğa baktı. Böyle bir tekrar bana baktı. Şöyle bir mesafeden böyle yaptı. Hadi geç hadi. Şimdi hadi geç. Eyvallah da. Hadi geç hadi. Hadi geç hadi. Hani bu şey gibi. Arkada tarihi eser kaçakçılığı yapıyorsunuz ama hadi geçin bakalım neyse filan diye. Yani hadi geç hadi. Ne ki bu? Yani niye böyle dedi acaba? Ne diyorsun?

0: Neden vallahi böyle bir şey dedi sence?
1: Yani bir şey olmadığını anladı bence ya.
0: Tamam da yani hadi geç hadi bilemedim yani. Öyle dedi. Bir de böyle baktı, inceledi filan.
1: Bu iyiliğimi de unutmayın.
0: Ha, böyle gibi. Böyle baktı. Hadi geç hadi. Hadi geç. Evet. Abi bu gece çevirme noktasına gidin. Çevre noktasında durun. Dönün. Gerisin geriye kaçın. Öyle olma, öyle ceza yeriz. Oo, normal çevirsinler
1: ya
0: bizi.
1: Ya böyle bir şey olabilir mi bugün?
0: Normal çevirsinler bizi. Abi muhtemelen dinliyorlar zaten. Bugün seni kesin çevirir, cezayı da yazar. Biz cezalık bir şeyimiz yok ki bizim ama.
1: Tabii biz bir tahminde bulunuyoruz. Sence evet. Çevrilir miyiz, çevrilmez miyiz yani diye.
0: Bizim cezalık bir şeyimiz yok ki. Abi Adem izinli mi yoksa emekliye mi ayrıldı? Adem'e güncelleme geldi, böyle oldu işte.
1: Ben Adem.
0: Böyle oldu.
1: Adem evet, 13.2.2.
0: Sahibinin sesi versiyon 1.0.
1: AI'yim ben.
0: AI. AI Sport. Ben ilk bağlanan hanımefendiyim. Ablam var demiş.
1: Allah'a şükürler olsun.
0: Fotoğrafını göndersin de bana ablanın. Gizli çekilmiş fotoğrafını gönder.
1: Boşluk geliyormuş değil mi?
0: Zaten öyle gelecek. Boşluk. Görmüyor musun ya? Abla sürahi var orada. Hay canım önünde kadın var. Önünde kadın var ya. Madem ablam var, ablanın fotoğrafını gönder bana. Ablanın. Ama bu şimdi kendini de çekip gönder. Kendini de ablanı da gönder. Biz böyle inanırız.
1: Yan yana.
0: Gönder tabii canım. Gönder.
1: Yani kendisini ablam diye de yutturabilir. Doğru.
0: Evet. Abi yarıldım ya. Vallahi biz gülün diye yapıyoruz. Siz ne oluyor bilmiyorum yani. Ama siz inşallah gülersiniz. Çok güzel şeyler yazmışlar. Eyvallah. Çok teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Var olun. Bir komedi programında bunları sizden duymak güzel. Teşekkür ederim. Güldüğünüz için. Yani mutlu olduğunuz için mutluyum. Mutluyum. Hüseyin'in ödü düştü. Sen böyle inden cinden korkuyorsun galiba.
1: Çekinirim.
0: Yani çekinirim. Abi korkmam da yani. Böyle tabii. Mesela bacak bacak üstüne atmam, çekinirim yani.
1: Saygımız var.
0: Tövbe estağfurullah.
1: Saygımız var.
0: Mesela cinli evde böyle yatmam ben, uyumam yani, ayağımı uzatmam. Saygıdır bunlara.
1: Yani biz böyle üç erkek çok izleyip öğrenci evinde film izleyip beraber salonda yatmışlığımız var.
0: Yani biz de üç erkek öğrenci evinde film izleyip...
1: Kuşak farkı diyelim, kuşak.
0: Ayrı ayrı odalarda yatmışlığımız var Hüseyin. Yani.
1: Aynı odada yatmayız.
0: Ama tabii kuşak var, çocuk doğru diyor. Şimdi onların tarihindeki sinema sektörüyle bizim tarihimizdeki
1: tabii.
0: Sinema sektörü. Ben mesela çoğu seyrettiğim artistin adını bilmiyorum. Bilmiyorum yani.
1: Evet.
0: Bir dakika dur. Buyurun salata yapıyor demiş. Bak yemin ediyorum bir fotoğraf var. Vallahi Samara. O delikten çıkan kız var. Delik değil lan, neydi o? Kuyudan çıkan kız var ya, kuyudan. Vallahi o mor elli birisi de kızın eline dokunuyor, omuzuna dokunuyor. Fotoğrafı gördün mü?
1: Evet, siyah.
0: Gördün mü fotoğrafı?
1: Simsiyah.
0: Bakayım şöyle yakından.
1: Saçlar, tişört.
0: Tövbe yarabbi, tövbe estağfurullah ya. Bu ne ya?
1: Allah Allah.
0: Salata buyurun salata yapıyor demiş. Önünde şey var kız, bir şey. Beyin var oğlum önünde, beyin var.
1: Bakayım.
0: Beyin var ya.
1: Pembe bir leğende mi o?
0: Hayır, o ön tarafında bak şakşuka gibi beyin yapmışlar, görüyor musun?
1: Zeytinyağı da var, zeytinyağı seviyor demek ki.
0: Vallahi Samara ya.
1: Yani bilemedim. Kendini de ekle dememize rağmen elini koyması.
0: Sadece eli var.
1: Evet. Kendisi yok.
0: Bu Adams ailesindeki sadece el mi var acaba evde? Geziyor böyle sadece el. O da ne değişik bir şey değil mi?
1: Evet.
0: Sadece el. Yani... Tek başına olması için güzel bir organ. Mesela sadece başka hangi organ olabilir o kadar? Yani
1: gezen.
0: Ayak olsa olmaz mesela.
1: Ayak zaten işi o.
0: Ayak olmaz.
1: Yani elin işi değil ya.
0: Bak ne yazmış biliyor musun? Fotoğraf silinmiyor ya sizden demiş. Silinmez bizden zaten. Ben bunu söylüyorum hep. Silinmiyor demiş. Evet. Oğlum bu ne ya? Vallahi billahi paylaş demiş. Ya şimdi paylaşmakta şöyle bir şey var sevgili dinleyenler. Ben... programa gelen fotoğrafları akrabalarım yüzünden paylaşmayı bıraktım. Paylaşmayı bıraktım. Sebebi şu. Bizde fotoğraftan karakter analizi diye bir köşe vardı. Bilmiyorum hatırlar mısınız? Fotoğraftan karakter analizi. Fotoğraf gönderiyordunuz bize. Ben o fotoğrafı paylaşıyordum Instagram'da. Sizin fotoğrafınızdan karakterinizi analiz ediyorduk dinleyicilerle beraber. Şimdi en evrensel, en global gösterebileceğim yer o tarih Instagram.

0: hikayeydi. Mesela Hüseyin gönderiyor bana fotoğrafı. Hüseyin'in fotoğrafını paylaşıyorum hikayeden. Dinleyicilere diyorum ki fotoğrafa bakın, bana diyorum yazın. Ben de diyorum okuyayım. Bakıyor yazıyor. Abi şimdi yıllardır şükürler olsun dinleyici grubumuzda kadın da var erkek de. Bu bende çok dengeli. Şu ben bundan çok şeyim, çok memnunum. Yani kadın dinleyicisiyle erkek dinleyicisi Serdar yayında da özellikle çok dengeli. Çok çok teşekkür ederim. Abi gönderiyor mesela, kadın fotoğrafını gönderiyor mesela kadın dinleyicimiz. Instagram'da paylaşıyorum. Bir akrabalar şey, abi hayırlı olsun. Abi güzelmiş yenge. Almanya'dan halalar filan yazıyor mesela. Kuzum hiç haber vermedin filan diye. Abi ikinci fotoğraf, bak aynı program içerisinde 5 dakikada 10 dakikada bir fotoğraf değişiyor. 5 dakikada 10 dakikada bir değişiyor fotoğraf. İkinci fotoğraf kadın yine mesela. Kadın ekliyorum. Lan 5 dakika önce yazan akraba yine yazıyor. Abi maşallah yakışıyorsunuz filan. Yan yana değiliz bu arada. Dinleyicim hiç tanımıyorum. Hani mesela yaşı işte halalar falan yine yazıyor mesela. Bu renk de güzel olmuş saçlarına. Düğün ne zaman filan. Siliyorum. Erkek dinleyici, onu paylaşıyorum, gönderiyorum. Lan nazar boncuğu gönderen akraba var erkek dinleyiciye. Nazar boncuğu göndermiş, nazar boncuğu. Erkek dinleyicinin fotoğrafını paylaştım. Benim bir de değil, birkaç tane akrabam nazar boncuğu göndermiş, nazar boncuğu. Onun için artık paylaş. Bu ne oğlum? Ödüm koptu, tövbe estağfurullah.
1: Ya abi ben dalmışım.
0: Tövbe yarabbi, tövbe estağfurullah.
1: Bugün ben bugün

0: Hani demin bağlanan Şeyma Hanım var ya.
1: Evet.
0: Bu da eşim, benim ağacın yanındaki. Eşime de bakın görün inanmıyorsanız diye. Vallahi billahi sadece ağaç fotoğrafı göndermiş. Boş. Başka hiçbir şey yok.
1: Hemen bakıyorum.
0: Baksana bak bak. Şeyma Hanım'ın fotoğrafına bak. Boş. Ağacın yanında eşim var diyor. Yok.
1: Yok. Aa, yok. Evet, evi, apartman falan var orada.
0: Yok, paranoyak olmuş. Yok.
1: Ağaç eşi mi acaba?
0: Apartmanı kocası zannediyor. Yok.
1: Kaç katlı kocası?
0: Yok. Balkon göbek kocası. Yok.
1: Bayağı da.
0: Paylaşmayın, izin vermiyorum demiş. Ya zaten ablacığım, meraklısı değiliz. Gözünü sevdiğim, zaten paylaşmayacağımı söyledim. Zaten söyledim yani. Ben izin almadan ne yapmışım ki? İzin almadan şaka mı yayınlamışım? İzin almadan fotoğraf mı paylaşmışım? İzin almadan bir şey mi yapmışım? Hani samimiyetinize dayanarak söylüyorum, özür dilerim, kızmayın valla, şaka olarak. Gerçi açıklayınca da şaka şey olmuyor ama hani paylaşmayın iyice. Çok da meraklıydık zaten. Yani çok. Şimdi eve gidip ağlama sebebim olacak. İzin vermedi fotoğrafı paylaştırmama diye. Vallahi billahi yani evde akrabalara falan kötü davranacağım mesela. Kalkın buradan, zaten fotoğrafın paylaşılmasına izin verilmedi falan.

0: Abi bak, yanımdaki de benim en samimi arkadaşım demiş. Yanında kimse yok. Bu hafta şaka atmadı Yusuf abi. Geçen hafta duyurduk abi, pazar günü şaka yok diye. İnşallah bu pazar. İnşallah bu pazar inşallah. Cinli muhabbetler var diye kapatmış. Ya bayıldık gülmekten. Sen böyle mi yapıyoruz zannettin? Çok şey kaçırdın. Ben sana söyleyeyim. Podcast'ten dinle. Evet. Şey ne yapalım Hüseyin? Ya Hüseyin sen çok korkmuşsun. Şeyden bu. Ben fark edemedim. O zaman
1: neyden
0: mesela.
1: Neyden korkmuşum ya?
0: Hüseyin sen cinsin dediğinde Hüseyin korktu. Öyle yazıyor.
1: Bir an alındım.
0: Hüseyin ölüyor korkudan yazmış.
1: Aşk olsun.
0: Vallahi
1: aşk
0: öyle yazmış.
1: Boşluğumuza
0: hiç
1: geldi yani.
0: Böyle bir şey geçti mi başından diyeceğim de şimdi öğrenci evinde 3 erkek film seyretmişsiniz yani. Siz. Neler olmuştur o evde?
1: Yok çok
0: yani korkman şükür. Gereken şey acaba onlar mıdır yani bilmiyorum da. Yani. Hiç yaşadın mı böyle bir şey?
1: Yok.
0: Hiç?
1: Yok.
0: Hiç yaşadım. Hmm. Niye?
1: Gerek yok.
0: Nasıl gerek yok?
1: Vallahi siz gerek yok yani.
0: Oğlum tamam da. Yani gerek yok tabii ki, eyvallah da.
1: Ya ne bileyim hani.
0: Sen niye böyle yat. İspanyol göçmeni gibi konuşuyorsun? Gelme niye yani. Yani olabilir öyle.
1: O kadar muhabbet ettik. Konu buralara gelince bir tabii şey oldum.
0: Ne oldu?
1: Fransız kaldım yani.
0: Anladım. Abi Yusuf Yılmaz Çelik'in bir anlamı var mı demiş. Var. Geri dönmeyen sevgili demek. Benim bir projem var. Yıllardır söylüyorum. Hiç kimse ciddiye almıyor. Gel seninle yapalım.
1: Yapalım.
0: Bir YouTube kanalı açacağız. Süper gerizekalı. Merhabalar, ben YouTuber'ınız süper gerizekalı. Şimdi gözlerim kapalı, ışıklarda karşıdan karşıya geçeceğim. Bakalım ölecek miyim filan. İnşaatın 7. katından beton atlayacağım.
1: Bir bölüm değil mi bu? Bir bölüm sürecek herhalde.
0: Yani evet. Artık hangisi, birini seç. Ya da işte azgın boğaların içerisinde onları kızdırmaya çalışacağım. Bakalım kaç dakika yaşayabileceğiz. Ben YouTuber'ın süper gerizekalı Beşiktaş meydanında ışıklarda geri geri yürümeye çalışacağım. Yayalara kırmızı yanarken inadına karşıya geçeceğim. Tüp kamyonunun arkasına ters takılacağım. Ben YouTuber'ın süper gerizekalı. Tutmaz mı?
1: Bir suça bulaşabilir.
0: Oğlum suça niye bulaşsın süper gerizekalı?
1: Abi söylediğin cümlede bu o kadar açın ki.
0: Şey olabilir mesela. Ben YouTuber'ın süper gerizekalı, ıslatıp dövülmek mi daha büyük acı veriyor, kuru kuru dövülmek mi? Önce ıslatacaklar, sonra da kuru dövecekler. Hangisinde daha çok acı hissedeceğim, beraber göreceğiz.
2: Serdar Gökalp ile Serdar yayında hafta içi her gün saat 22'de Alem Efendi. Sarıyer Kola'nın sunduğu Serdar Gökalp ile Serdar yayında devam ediyor.
0: Evet, bir tane böğü yapıp Hüseyin'i denemek lazım diyor. Yok yok, ben senin ve birkaç kişinin neyin peşinde olduğunuzu biliyorum. Lütfen benden uzak. Lütfen. Lütfen benden. Efendim?
1: Beni karıştırmasınlar.
0: Oğlum beni CİMER'e şikayet ettiler. Böğü yapmıyorum diye. Böyle bir kitle olabilir mi ya? Arkadaşlar bak, birkaç keredir dinleyen var. Birkaç keredir dinleyen var. Onun için başka bir hikaye anlatayım. Hani radyoya karımda büyü var, Serdar Gökalp bir bakabilir mi falan diye bir adam getirip bunu geçtim. Şimdi başka bir şey anlatayım. Bir kişiden de değil, farklı farklı kişilerden radyoya fotoğraflar ve saçlar gönderildi sevgili dinleyenler. Saçlar ve fotoğraflar gönderildi. Bunun bir korku programı olduğunu bilmeyen bir kitle var ve çok aktif bir kitle bu. Üfürükçü gibi bana fotoğraf gönderip saç gönderiyorlar efendim bana. Evet. Saç gönderiyorlar bana. Hani bir tanesi yazmış 700 metre mesaj yazmış. Askerdeyken bir çocukla konuşuyordum. Daha sonrasında ailem beni başka birine münasip gördü. Çocuğa hiçbir şey demeden çocuğu bıraktım. Yüksek ihtimal bana beddua etti. O gün bugündür iki yakan bir araya gelmiyor. Musallat oldular. Duvarlar benimle konuşuyor. Her sabah kalktığımda işte yastıkta kanalı el izi görüyorum Serdar Bey. Size saçımla bir fotoğrafı gör. Ya o. O. O. Aman aman abi. Aman. Aa, bakayım. Dur bakayım. Başka. Ben sizin programın reklamını program sanıp ona göre yorum yaptım. Sorun yok canım, yine bize geldi ya. Evet. Dur bakayım. Şuradan. Vallahi böyle olsa dinlerdim ama gerçekten anlattığınız şeyler çok ürkünç demiş. Evet. Çok ürkünç. Hani karısını getirip bizde büyü var bak diyenler mi ararsın? Ömer Hoca'nın adresini vermediğim için sabaha kadar küfür edenler mi ararsın? Radyoya saç gönder. Ya giyilmiş ayakkabı gönderdiler. Giyilmiş ayakkabı. Giyilmiş olduğunu şundan dolayı söylüyorum size. Bu ayakkabıyı bize işte kaynanamın bilmem kimi hediye etti. Bu ayakkabı bize geldiğinden beri işte şöyle oldu böyle oldu. Birine gösterdik, bunda büyü var. Bunu siz yok edemezsiniz dedi. Biz de size gönderdik diye. Sevgili dinleyenler, yaş korku programı yapımcısı olarak yaşadıklarıma bakın. Ve bana diyor ki bö var mı? Bö nasıl olsun? Bö nasıl olsun? Olursa da benden uzakta olsun bu aralar.

0: Hani olursa da lütfen gözünü seveyim. Bak bir dinleyici yazmış. Bize göre böyle neydi biliyor musun Hüseyin? Bana göre.
1: Neydi?
0: Kötü rüyalar görüyorum. Bu. Buydu yani. Abi kesik saçlar, ayakkabı büyüleri. Ya radyo bir ara dadanan biri vardı. Sabun büyüsü yapmayı öğretin bana filan. Ya Allah Allah. Yani çok değişik bir kitle sevgili dinleyenlerim. Çok değişik bir kitle. Bana böğdeki adresleri sansürlüyorum diye. Hani adam aramış mesela diyor ki. Kendi köyümden örnek vereyim anlaşılmasın diye. Merhaba, ben İstanbul Şişli'nin bilmem ne mahallesinde yaşıyorum. İstanbul Mecidiyeköy bilmem ne mahallesi bilmem ne apartmanı kapı no 9 daire no 3'te bir hoca var. Hani böyle adres, ben de araya giriyorum. Adres verme diyorum. Abi bu adresleri kestiğim için cinli tayfa benim ne terbiyesizliğimi... Çünkü neyin peşindeler biliyor musun? O hocaya gitmenin peşindeler. O hocaya gitmenin peşinde. Bunların hocalık falan bir şey yok. Bunların çok sağlam bir doktora ihtiyacı var, kusura bakmayın yani. O hocaya gidi, o adresi kestiğim için ondan rahatsızlar. O hocaya gitmenin peşindeler. Sonra başka bir kitle türedi. YouTube'da böğünün altındaki yorumlarda birkaç böyle bir şey, biriyle konuştum mesela, yalvar yakar sonra kayboldu ortadan falan. Hani uğraşmaya değmez aslında. Şey yazmış. Serdar Bey'le beraber çalışıyoruz. Yayında Ömer Hoca'ya yönlendiremediği için buyurun ben buradan yardımcı olayım falan diye. Millete cep telefonunu falan yazmış. Birkaç kişi aramış bunu. 15 bin lira para istemiş arayanlardan falan.
1: Bir de.
0: Abi çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Çok affınıza sığınarak kuruyorum bu cümleyi. Çok özür dilerim. Şimdi bu cehalet, ben insanlardan büyü bozmak için Ömer Hoca'ya yönlendiriyorum ve karşılığında da 15 bin lira alıyorum zanneder. Anlatabiliyor muyum?
1: Evet, evet. Eder tabii canım.
0: Bu, yani buraya saçlar, kadınlar gönderildiğine göre, adamlar geldiğine göre... Yani bu sebeple hani böyle alakalı muhabbet açıldığı zaman vallahi samimiyetle anlatıyorum, kızmayın bana. Bir de şöyle bir olay var, canlı yayındayız biliyorsun, kurabileceğim cümleler, hani her şeyi açık açık anlatamam. Her kelimeyi yazıldığı, çizildiği, bilindiği gibi söyleyemem size ama evet onu kapatabiliriz böyle alakalı atıp tutarken kaydetmeyelim. Yani her şeyi canlı yayında anlatamam size. Hem anlatamayacağımdan dolayı hem de hani bütün şirketsel yayın sırlarımızı da söylemenin lüzumu yok ama gerçek dinleyici kitlesinden bahsetmiyorum bu arada. Gerçekten korku filmi seyreder gibi, hani korku hikayesi okur gibi, korku hikayesi dinler gibi filan. Yani bu kitleden bahsetmiyorum. Öbür kitle gerçekten sevgili dinleyenim, sana da bana da lazım değil. İnanın bu kardeşinizin dediğine inanın. Hani 10 tane şey yaşadıysam birini ikisini anlatabiliyorum. Hani geri kalan 8 tanesini de anlat desen, çok sıksam 1-2 tane daha anlatabilirim. Hani bazı şeylere şahit olduk bu böyle alakalı. Yanımda ekip arkadaşlarım olmasa. Mesela ben Adem bana şaka yapıyor zannettim. Radyoya bir, ben o zaman kendi stüdyomdan yayın yapıyorum. Yok, burada mıydım ya da? Yok, galiba kendi stüdyomdan yayın yapıyorum. Adem aradı Hüseyin. Abi dedi, dinleyici gelmiş dedi. Ne yapalım dedi. Dedim oğlum, her dinleyiciye ne yapıyorsak onu yapalım. Yani alalım yukarıya. Benim olmadığımı söyleyin ama. Evet, ben galiba şeydeyim, stüdyodayım. Benim olmadığımı söyleyin dedim. Başka bir gün yine dedim, bekleriz. Abi dedi, karısıyla beraber gelmiş dedi. Senin dedi nerede olduğunu öğrenmek istiyor. Niye dedim. Ayrılık büyüsü yapmışlar kadın tarafından dedi. Kadına dedi yapmışlar. Ve dedi büyü dedi tutmuş. Yengeyi de almış, sana gelmiş, sen bir bakacakmışsın. Dediği gün dedim ki... Onu dediği gün, bak onu dediği gün dedim ki bye bye happiness, bye bye happiness. Dediği gün öyle. Sonra saçları maçları falan gördüm işte burada.
1: İş değil. Hiç iş değil.
0: Olay bitti yani. Ne yap? Dur bir dakika, hemen geliyorum sevgili. Geliyor muyum, bir saniye?
1: Nereye gidiyorsun?
0: Bir dakika dur oğlum, dur üstüme gelme. Ben yıllardır yapıyorum. Bir dakika dur. Daha dün geldin, dur. Bir dakika. Nerede oğlum bu?
1: Kim ya?
0: Bir saniye dur ya, üstüme gelme diyorum sana. Halledeceğim ben. Sana bir şey sormadım şu an. Heh, tamamdır. Evet.

0: Hazır mısın Hüseyin? 3, 2, 1.
1: Bundan böyle yalnız değilsin.
0: Bu ne sinir lan? Sanki şey gibi. Ulan benim olmam lazımdı, seni yaptılar, bir de bana haber verdiriyorlar ya. Seni gördüm Polat Alemdar'ı bir operasyonda mı? Memati çok güldüm ya. Valla o adam nasıl öldü öyle?
2: Serdar Gökalp ile Serdar yayında hafta içi her gün saat 22'de Alem Efendi.
0: Filmlerde böyle komik ağır abi yok değil mi? Komik yok. Baba yok değil mi?
3: Çok yok eskiden.
0: Var ama artık seyredemezsin. Filmlerde, dizilerde var ama seyredemezsin.
3: Neden?
0: Yusuf Yılmaz Çelik'in dizisi işte asla. Bir şey söyleyeyim mi? Ben bu lafa gerçekten inanıyorum. Diziyi kaldırdım, kıymete bindi ya. Bak Böğücüler diziyi de yediler.
3: Evet.
0: Vallahi Böğücüler diziyi de yediler. Bizim hiç haberimiz yoktu. Bö bö bö bö bö bö bö bö bö bö diye diye. YouTube bizi komedi kategorisinden çıkartıp korku kategorisine almış sevgili kardeşim. Allah'tan işte son birkaç aydır şakalara bayağı bir eğiliyorum da. Yeni yeni YouTube kanalının, bak daha da düzelmiş değil, yeni yeni algoritması düzelmeye başladı. Yani %60'ı 65'i falan düzelmiştir. Yeni yeni. Yani koca Yusuf Yılmaz Çelik'in dizisini yediler ya Böğücüler. Vallahi. Bir de enteresan da bir kitle, değişik bir kitle. Bak benim kendi işim olduğu için çok rahatlıkla konuşuyorum. 100 bini geçmiş Böğ yok izlenmede. 100 bini geçmiş Böğ yok. O tarihten bahsediyorum. Şu an vardır. Adam 4 milyon izlenmiş telefon şakasının altına. Abi bunlar tutmuyor, böğden devam et yazmış. Garip. Aa Murat abi, Murat Başaran.

Ömer Hoca'ya ulaşmayı bir ara ben de çok istemiştim. Vermediniz numarasını demiş. Nasıl vereyim abim? Öyle olursa üfürükçü oluruz öyle olursa. Ben korku programı yapımcısıyım ya. Hani şimdi ismen biliyorum sadece. Mesela Dabbe'nin, Sicci'nin yapım şirketine ulaşıp ya o hocayla bizi bir tanıştırsanıza filan. Yani...

0: Söylememişiz sadece. Hani bu ablası olan Çanakkale'den hanımefendi vardı ya, Gülcan Hanım.
1: Evet.
0: O şey yazmış. Ben de tişört istiyorum, yoksa ablamı yollarım. Size söylememişimdir canlı yayında. Ama verdik zaten. İşaretledim Hüseyin, tamam.
1: Aldım.
0: Yani o dalgınlığa gelmişti. Söylememişizdir, merak etmeyin. Verdim verdim. Başı belalı yaramlanamdan uçup kaçık dedi abi. Yayını seneler sonra bir açtım, korku programı diye. Abi böyle de bir büyüsü var işte, anladın mı?
1: Büyü mü?
0: Yani korku programı mı? Yani böyle de bir şey var yani.
1: Bir de bugün çok uzun zaman dinlemeyen dinleyicilerimiz geri gelmiş.
0: İşte yani. Korku programının böyle bir şeyi var yani. Anladın?
1: Büyüsü.
0: Böyle adı böyle, onun için böyle bir şey var. Böyle adı böyle.
1: Böyle. İki böyle. Öyle.

0: Daha benim yapımcısına mesaj atan kesin çok olmuştu ki. Abi ben kendimden biliyorum. Hani bana böyleyse onların mail server falan çökmüş, göçmüştür. Hani Instagram DM'leri falan şeydir yani, öyledir yani. Yoksa sevgili dinleyenlerim, samimiyetinize dayanarak söylüyorum. Ben sizin gözünüzün, kulağınızın önünde büyüdüm. Hani kimisi bana diyor ya, abi sen de büyüdük falan diye. Ben de çocuk yayıncıydım, ben de sizle büyüdüm. Affınıza sığınarak. Bu kadar çok istek alan bir şeyi sen olsan yapmaz mısın yani?
1: Sonuna kadar.
0: Yaparım, tabii ki yaparım. Ama bu yaptıkça o kitle daha da büyüyecek. O kitle, inan bana, samimiyetle söylüyorum, özür dileyerek, bana da sana da lazım değil o kitle. Onlar başka şeylerin peşindeler. Onlar yani çok bambaşka. Başı belalı, yaranman aman, uçuk kaçık. Diyorum ya, böğü hikayesi istiyorum. 10 tane mesaj geliyorsa 8 tanesi yahu yayındaki Eskişehir'deki hocanın numarasını bana bulsana filan. Bir de tarz da bu. Numarasını bulsana. Hani işte ne cevap vereyim, cevap verme, bir hafta sonra mesaj. Sen kimsin lan, versene dedik o numarayı sana falan, böyle bir. Onun için abi şey. Yok ama şöyle bir fikrim var. Bu kitle tamamen şey olduğunda, yıldığında, hani şu, bir de benim kendi YouTube kanalım, hani komedyenim ben ve komediyle alakalı YouTube kanalım, Serdar Gökalp olan kanalım, komedi algoritmasında tam eskisi gibi %100'lük olduğu zaman, çok kısa bir süre içerisinde olur. Böğüyü tekrar yapmayı düşünüyorum. Sadece internete ve başka bir YouTube kanalında. Hani Serdar Gökalp YouTube kanalında değil, başka bir YouTube kanalında. Ve belki de başkasına seslendireceğim, Hüseyin'e filan. Yani.
1: Ben olmak zorundayım değil mi bu işte? Hı? Ben olmak zorundayım.
0: Hüseyin'cim sen yani ne kadardır beraber çalışıyoruz sizle? Hüseyin Bey?
1: Öyle bir siz deyince bir şey yani,
0: ne kadardır beraber çalışıyoruz sizle?
1: Yani iki ay.
0: İki ay değil mi?
1: Evet.
0: İki aydır yaptığımız her işte var mısın Hüseyin?
1: Varım.
0: Bundan sonra da yapacağımız her işte olacaksın Hüseyin.
1: Evet, teşekkür
0: yani ederim. Korkuyorsan ne yapayım? Camı kapat öyle gel ya, ne yapayım? Hüseyin. Yoksa yapacağım böğüyü. Ama yine diyorum, bu Serdar Gökalp kanalında olmayacak. Radyoda olmayacak. Bunu tamamen internete özel bir içerik olarak yapacağız. Çünkü yayın etik ve kurallarına göre bazı şeyleri konuşturamıyoruz efendim yayında. Bazı şeyleri konuşturamıyoruz. Bir de o kitlenin şöyle bir şey var mesela. Yayıncıdan daha çok yayıncı. Adam bir şey söylüyor. Yayıncılığa göre o söylediği şey yasak. Ben bunu yayına veremem. O herif ne dedi de kestin. Ukala herif, kendini beğenmiş ha. Ya oğlum yasak yasak. Ben 20 küsür senedir yapıyorum ya. Yani yayıncılığın kuralını da benden iyi bilme sana zahmet. Hani bu sebeple sadece internete yapmayı düşünüyorum. Hemen yapacağım bir şey değil. Bunu da söylediğime 1001 pişman oldum şu an. Hani bu sefer de ne zaman kitlesi gelecek şimdi. Sadece internete ve kesinlikle, hani buna eminim, Serdar Gökalp kanalında değil. Serdar Gökalp kanalında değil. Hatta şöyle, biz bunu en son Adem'le konuştuğumuzda ben ona bir kanal ismi söylemiştim. O kanalın adını almıştı bile o.
1: Öyle mi?
0: Tabii, o kanalda. Ben ona dedim şu kanalı al, böyle dedim yaparsak burada yapacağız dedim. Başladığımız zaman oradan yapacağız, artık oradan dinlersiniz olduğu kadar sevgili dinleyenlerim. Söyleyeyim. İlk korku programını dinlediğimde üniversitedeydim. O zamanlarda sağlam korku hikayeleri vardı. Yayında elektrik falan gitmiş. Ha evet abi işte, ya da abla, bilmiyorum hangisiyseniz. Onda da bana kızıyorlar. Çünkü herkes yayıncı değil abi. Bazı arıyor heyecandan, adını soyadını söyleyemiyor. Bu çok tatlı, çok sevimli bir şey. Adam heyecanlı kardeşim, ya da kadın heyecanlı, konuşamıyor. Canlı yayında konuşamıyor. Burası Alem FM abicim. Hani mikrofonu açtığın zaman kaç milyon kişiye gittiğini ben bile bilmiyorum ki, o nereden bilsin. Yani ucunun nereye gittiğini. Herkes yayıncı değil. Heyecanlı oluyor, konuşamıyor. Heyecandan kekelemeye başlıyor falan. Bana kızıyorlar burada. Bu ne biçim hikaye lan, adam konuşamıyor, sen ne biçim adamsın sen falan diye. Hikaye korkunç olmuyor, bana kızıyorlar. Mesela hikaye. Hani korkunç olmuyor, bana kızıyorlar. O benlik bir şey yok sevgili dinleyenler. Bu sebeple böğü var mı? Şu an olduğu kadar var. Serdar Gökalp kanalında. Böğü olacak mı? Olacak ama başka bir kanalda, birazcık da vakti var. Onu da söyleyeyim size. Değerli dinleyenlerim. Bu yani. Hani güldük eğlendik, onun için anlattım. Satsak mı acaba?
1: Neyi?
0: Ya da birisi bizden habersiz yapsa da zengin mi olsak? Bir şeye yarasın bari.
1: Yok yok. Biz yapalım.
0: Biz mi yapalım?
1: Biz yapalım.
0: Oğlum korkuyorsun.
1: Gaza geldim.
0: Lan korkuyorum diyorsun. Abi
1: korkmuyorum artık.
0: Nasıl korkmuyorum?
1: Korkmuyorum.
0: Allah Allah.
1: Korkmuyorum.
0: İyi peki.
1: Ha. Ya beraber olacaksak sıkıntı yok.
0: Yayın bitti.
1: Bitti mi?
0: Bitti yayın. Yine arasız bir program yaptık. Sen ilk defa mı denk geliyorsun?
1: Evet biz ara veriyorduk normalde.
0: Sen ilk defa mı denk geliyorsun?
1: İlk defa denk geliyorum.
0: Biz bunu bazen yapıyoruz. Hanımlar beyler, arasız radyo programı bitti. Önce saat 16'da sonra gece 22'de radyonuz Alem FM'de görüşünceye dek. Kendinize iyi bakın. Gitmeden önce Maraş'ımızı bir kere daha duyurayım. Şöyle. Ama hatırımda kaldığı kadarıyla duyurmayayım. Hüseyin'in bana gönderdiği şeyden, bilgilendirmeden duyurayım. Belki unuttuğum bir şey olur. Nefis atmosferiyle, harika enerjisiyle Kahramanmaraş'ın kalbinden yükselen efsane coşku uluslararası geleneksel Kahramanmaraş Fuarı 1 ve 31 Ağustos tarihlerinde KAFOM fuar alanında kapılarını açıyor. Bu yılki ana tema ailecek fuardayız ve sanala değil hayata bağlan. Alışverişten yemeğe içmeye, Luna Park'tan çocuk atölyelerine kadar aradığın her şey burada sevgili dinleyen. Bombada bir haberimiz var. Kafa açan uzman oradan yayın yapacak 1 Ağustos'ta saat 16-18 arasında. 16-18 bu coşkulu etkinlikte yayın yapacak. Yayından sonra...

0: Sonra da inşallah biz üçümüz aynı sahnede olacağız sevgili arkadaşlar. İnşallah üçümüz aynı sahnedeyiz. 1983 yılından itibaren 2010 yılına kadar düzenlenen bu fuar uzun yıllar boyunca şehrin en önemli sosyal, kültürel ve ticari buluşma noktalarından biri oldu. 2010 yılından sonra çeşitli nedenlerle düzenlenmeyen fuar 2024 yılında tekrar kapılarını açtı. Hepinizi fuara bekliyoruz. Ağustos'ta 16'dan gece 1'e kadar Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesinde Kafum'da fuara gidebilir, katılabilir, eğlenebilirsiniz sevgili dinleyenlerim. Önce saat 16'da, sonra gece 27'de. 27 ne alaka oğlum ya?
1: Abi bak bugün hiç gecikmiyor. Ya bak.
0: Hayır. Önümde hayır oğlum bir de yani 27 diye saat yok lan. Ne demişsin?
1: Şu yayını sağ salim bitirelim mi Allah rızası için? Ya?
0: Şöyle oldu. Önümde bir şarkı var. Şarkının 27. saniyesini gösterdi bana. Tam yanında da hani 23.57 yazıyor. Yanında da 27 yazıyor. O kadar çok 7'yi görünce beyin de yer etti demek ki.
1: 7 de önemli bir rakam bu arada.
0: 7 değil mi?
1: Allah'ım ya. Besmeleyle inşallah çıkacağım buradan.
0: Tövbe yarabbi ya. Evet. Tamam mısın?
1: Ben tamam.
0: Ben de tamam.
1: Tamam.
0: Bana da tamam ben de.
1: Tamam.
0: Veda ediyorum o zaman.
1: Edelim.
0: Serdar Gökalp sevgili dinleyenler. Twitter, Instagram, YouTube, orası, burası, şurası aklınıza neresi gelirse bana Serdar Gökalp olarak ulaşabilirsiniz. Bu kardeşime alt çizgi Hüseyin Koyuncu, alt çizgi Hüseyin Koyuncu, radyonuz Alem FM'e alemfm.com olarak ulaşabilirsiniz sosyal medyada sevgili dinleyenler. Yarın önce saat 29'da, yarın önce saat 16'da, sonra gece 22'de radyonuz Alem FM'de görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Ben gerisini hallederim. Uyandığınız her gün bir öncekinden güzel olsun inşallah. Haydi eyvallah.

Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrarı yarın alemefem.com podcastlerde. Sarıyer Kola, Serdar Gökalp'le Serdar Yayın'dayız sundu.

o yaz. Sen bana, ben sana, komşu evlerde gök sarmışık.

öyle bir anda silemezler. Biz burada neyiz, neciyiz? Seversek bir defa, seversek ölümüne, seversek Allah'ına kadar severiz.

yokluğunda ne acılar çektim ben. Gözlerimde çiğ damlası, gözlerimde umut haresi.